Mutlulukla teçhiz ederiz. Mükafatlandırırız da diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Eğer siz birileriyle konuşuyorsanız, onları mutlu edecek olan güzel şeyler söyleyebiliyorsanız, hedefiniz onları mutlu etmekse, o zaman Allah-u Teala size de ona yaşattığınız mutluluğun aynını verir. Yetmez, ruhunuz da nefsinize huzur verir. Öyleyse hem siz hem de nefsiniz Allah-u Teala'dan mükafat alırsınız. Etrafınızdaki bir kişiye verdiğiniz mutluluğun bedelidir bu. Ama ikinci bir kişiye de aynı mutluluğu verdiğinizi düşünelim. Allah Teala tekrar iki katını size verecektir. 10 kişiyi mutlu edin. 20 katını versin Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar açık ki insanlar şeytan tarafından devamlı telkin aldıkları için yapmaları lazım gelen şeyin tam tersini yaparlar. İnsanlar kendilerini saysın isterler. Kendilerine hürmet etsin isterler. Kendilerini sevsin isterler. Asıl arkasında yatan maksat, başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları hep buralar avlar. Herkes de az çok vardır bu duygu. Başkalarından üstün olmak isteği. Bir gün Allah'ın dostu olacaksınız. O zaman göreceksiniz ki siz ne kadar başkaları için olursanız Allah-u Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ne zaman kendiniz ön plana geçerseniz, o zaman mutluluğu yakalayamazsınız. Kendinize bir pay çıkarmak istiyorsanız, insanlar beni saysın, bana hürmet etsin diye bir davanın arkasına düşmüşseniz, o zaman ne insanlar size saygı duyar, ne de siz bu sebeple hedefinize ulaşabilirsiniz. Belki nefret edilen bir kişi olursunuz. Başkalarını her davranışınızla size saygı göstermeye icbar ettiğiniz için, mecbur ettiğiniz için. Arkasında ne var? Nefsinizin kibir afeti. Arkasında ne var? Nefsinizin gurur afeti. Başkalarından üstün olma talebi. Sevgili kardeşlerim, sevin ki sevilesiniz. Ancak sevenler sevilir. Genel tercih bu istikamette. Eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlara sevginizi belli ederseniz, onlar da sizi mutlaka seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah en azdan en çoğa kadar bütün insanları sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar. Mutlaka insan olarak yarattığı herkese karşı bir nebze sevgisi vardır. Siz Allah'ı seviyorsanız başkalarını da sevensiniz.
Seversiniz dediğimiz zaman Allah'ı sevmek mutlaka başka insanlara sevgiye götürür insanı. Başka insanları severseniz onlar da sizi sever. Sevginin bedeli sevgiyle ödenir. Öyleyse sevin ki sevilesiniz. Mutlu edin ki siz onları mutlu ederken aldığınız hazla mutlu ettiğiniz kişiden çok fazla, çok daha fazla mutluluğa ulaşırsınız. Ayrıca o kişi bunun altında kalmayacaktır. O da sizi mutlu edecek olan bir davranış biçimi mutlaka sergileyecektir. Bu size iki kat sonuç sağlar. Başka insanları mutlu ederken duyduğunuz saadet, onların mutluluğu için çalışırken duyduğunuz saadet, huzur, sizin mutluluğunuzun temel sebebidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bir de bizim gözlüklerimizle bakın bakalım ne göreceksiniz. O zaman siz de bazen haykırmak geçer içinizden. Ne kadar mutlu olduğunuzu. Sevgili kardeşlerim, dostluk varken, huzur varken, neden mutluluğu ve huzuru yaşamak değil de nefret etmek? Ve tabii her nefretin arkasından mutlaka huzursuzluk gelir. Çünkü kimden nefret ederseniz o da sizden nefret eder. Ve de sizin ona yapacağınız her kötü davranış için karşılığı size o kişi tarafından ödenmeye çalışılır. Yani o da size ona yaptığınız hakaretin, ona onun üzerinde oluşturduğunuz nefretin bedeli size ödenir. İki tarafta kaybedenlerden olur. Hem kendinize hem karşınızdaki insana kazandırmak istemez misiniz? O zaman sevin. Sevginin hududu yoktur. Ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki kanunu koymuş Allah Teala, seven sevilir. Nefret edilenden nefret edilir. Ve en kötüsü kötülük yapana kötülük yapılır. İşte bu genel kanunun bu noktasında bu kanundan dışarı çıkmanızı istiyoruz. Size eğer birisi kötülük ederse siz ona iyilikle karşılık vereceksiniz. Size kötü davranan kişiye size suratınızı asıp arkanızı çevirmeyin sakın. Ona yaklaşın. Onun iç dünyasını anlamaya çalışın, sorun. Size karşı nefreti, kini, öfkesi nereden kaynaklanmış? Ona deyin ki ben eğer seni üzecek olan bir şey yaptıysam Allah Teala'nın huzurunda evvela senden af dilerim. Beni affetmek büyüklüğünü gösterebilir misin? Bu yaptığım hata her neyse onu telafi etmek için ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Hangi noktada seni nasıl yaraladım? Sana nasıl kötü bir davranış biçimi sergiledim ki seni bana karşı muver görüyorum? İkrar olmuşsun, üzülmüşsün, sıkılmışsın. Ve bunu yüzünden, gözlerinden okuyorum.
O zaman bana bir fırsat vermeni istiyorum senden, diliyorum. Lütfen. Sana nasıl bir yardımda bulunayım ki? Nasıl senin gönlünü alayım ki? Aramızdaki buzları eritelim. Allah Teala bana sevgiyi öğretti. Ama ben demek ki bunu öğrenememişim. Seni kırabildiğime göre ben bu sevgiyi öğrenememişim. Ama şimdi ders alma zamanı benim için. Sana öyle bir şey yapmış olmalıyım ki sen benden muver olmuş gibisin. Benim sana yaptığım bir davranış biçimi sebebiyle bana dargın gibisin. Lütfen bana hatamı söyle. Bu hatamı mutlaka telafi etmek istiyorum. Onun senin üzerindeki bıraktığı negatif tesiri yok etmek istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Benim bildiğim sen de bana karşı sevgi besliyordun. Ama şimdi bakıyorum ki şu anda sana yaptığım bir yanlış davranış sebebiyle bana karşı soğuksun. Davranışlarında bir kırgınlık görüyorum. Bana kendimi affettirmek fırsatını tanımalısın. Senden bunu rica ediyorum. Yaptığım yanlışlık her neyse, her şeyden evvel onu bilerek yapmadığımı ifade etmek isterim. Ben seni çok seviyorum. Sevginin ışığında seni kıracak bir damlanın için benim indimde oluşmaması lazım. Yoksa kendimi affedemem. Ama görüyorum ki sen bana karşı kırgınsın. Öyleyse ne yaptığımı söyle ki telafi edeyim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili izleyenlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ki bunları size anlatabiliyorum. Öyleyse söylediklerimizi onları tatbik etmek hedefine dayalı olarak dinleyin. Pişman olmazsınız. Çünkü bu söylediklerimi tatbik etmenin arkası mutlaka saadettir. Huzuru yakalayabilmektir. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenler olabilir. Her zaman olmuştur bu. Siz iyi de olsanız size kötü davrananlar çıkacaktır. Bilemediğiniz bir sebepten dolayı belki onlardan üstün olmanıza tahammül edemedikleri için size kötü davrananlar olacaktır. Peki bu üstünlük noktasına nasıl varmışlar? Onlar size kötü davranmışlar ama siz onlara kötü davranmamışsınız. Onların beklemediği şekilde haklı davranışlar sergilemişsiniz. İnsanlar vardır, sizin kendilerine olan sevgilerini ibretle izlerler. Sonra bakarlar başkalarına nasıl davranıyorsunuz. Eğer başka birisine olan davranışınız onlara karşı olan davranışlarınızdan daha sevgi doluysa o zaman kıskanılırsınız. Bu o kişinin size
biraz daha buruk bakmasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, bu da elde olmayan bir şey. Ne kadar gayret etseniz herkese eşit davranmaya, bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Bu davranış biçimlerinde sevgili kardeşlerim, farkına bile varmadan insanların sizden razı olmamasına sebebiyet verirsiniz, verebilirsiniz. Bilerek isteyerek kimseye bir şey yapmasanız da anlayamadığınız sebeplerden dolayı insanlar size kızabilirler, surat asabilirler. Ne olur? Sanki onlar size kızsalar da siz onlara kızmasanız, onlar size surat assalar da siz onlara surat asmasanız ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama şeytan insanların gururuna hitap ederek onları oradan avlar. Sen ondan daha aşağı bir insan mısın ki ondan af dileyeceksin? Şeytan, dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her olayın arkasında o mutlaka vardır. Her olayda bir pundunu arar. Acaba sizi etrafınızdaki insanlarla nasıl kapıştırsın? Nasıl onlara bir fenalık etmenizi sağlasın? Nasıl onlara kötü bir davranışta bulunmanızı sağlasın? Nasıl onların kalbini kırmanızı sağlasın ki aranızdaki dostluk düşmanlığa dönsün? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradan her şey öyle güzel görünüyor ki şöyle bir bakıyoruz etrafımıza. Etrafımızdaki herkes bize dost. Bizim kardeşlerimizden olsun, dışarıdan olsun, herkes dost. Neden? Yani bizim hayatımızı gören, bize yaklaşan, etrafımızda olan şu veya bu sebeple bizi tanıyan herkes neden bizden razı? Bir tek sebebi var. Biz onları seviyoruz. Ve bu sevgimizi her zaman gösteririz. Herkesle ayrı ayrı meşgul oluruz. Herkesi severiz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki eğer insanlar için bir şeyler yapacaksanız hep güzel şeyler yapın. O insanlar sizi sevsinler, çok sevsinler. Onlara sevginizi ulaştırın. Sevgiyle yaşayın. Allah bize insanları sevmeyi öğretti. Siz de öğrenin ve başkalarına öğretin ki onlar da siz sevmeyi öğrendikten sonra yaşayacağınız mutluluğu sizden öğrensinler. Onlar da yaşasınlar. Mutlu olmak herkesin hem hakkıdır hem de ihtiyacıdır. Herkes başkalarını kendilerinden aşağıda görmek suretiyle mutlu olacaklarını zannederler. Ben ondan büyüğüm hissi aslında gururdur. Gurursa nefsin bir afetidir. Hiçbir devrede tevazuu elden bırakmamalısınız. Emir ve kumanda mevkiinde olabilirsiniz. Bu sizin gururlu olmanızı, kibirli olmanızı gerektirmez.
Bu sizin insanlara sert davranmanızı gerektirmez. Bu sizin insanları sevmemenizi gerektirmez. İnsanlara hakim olmaya zemin aramak, nefsin tahakküm afetine kapı açmak demektir. Tahakküm hükmetme arzusu. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer Allah size hükmetmiş olsaydı, onun hep sizi mutlu etmek üzere hükmettiğini görecektiniz. Eğer siz de insanlara hükmediyorsanız, sadece bir tek yolunuz var. Onları mutlu etmek istikametinde hükmedeceksiniz. Öyle ki sizin idareniz altında onlar mutluluğu yaşasınlar. İşte siz orada onlara bu mutluluğu yaşatırken onların yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını yaşarsınız. Çünkü o kişi sizin vasıtanızla mutlu olmuştur. Onun mutluluğu herhangi bir davranışınızla siz ulaştırdınız. Onu mutlu etmeyi başardınız. Bunu yapan sizsiniz. İşte ondaki bu mutluluğu hissettiğiniz anda hayretle görürsünüz ki eğer o güne kadar kendinizi tahkik etmemişseniz hayretle görürsünüz ki siz ondan daha fazla mutlu oldunuz. İşte sır burada. Mutluluk veren, mutluluk verdiği kişiden daha fazla mutludur. O mutluluğu başkasına yaşatmanın hazzını yaşadığı için. Sevgili kardeşlerim, hep böyle olsanız, o zaman kimseyle kavga edemezsiniz. O zaman insanları seversiniz. İnsanların hükmetme arzusu nefsani bir talepten kaynaklanır. Bu tahakkümdür. Sakın tahakküme kapılarınızı açmayın. Kimseye hükmetmeye çalışmayın. Öyle bir noktada insanlar sizden rahatsız olabilirler. Oysa ki göreviniz bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak, onları mutlu kılmak ve böylece bu sebeple buna dayalı olarak onlardan daha fazla mutluluğu yaşamaktır. İsterseniz bencillik edin. Sadece mutluluğu yaşayabilmek için başkalarını mutlu edin. Sebep ve sonuç ilişkisine baktığınız zaman sonuç sizin ondan daha fazla mutlu olmanızdır. Başkasına ister onu mutlu etmek istikametinde güzel bir şeyler yaparsanız, isterseniz farkına bile varmadan artık size usul haline gelmiştir. Ona güzel bir şey yaparsanız o kişinin mutlu olduğunu yaşayacaksınız. O kişi huzur içinde olacak. Ona bu mutluluğu veren siz de sizin sebebinizle o kişi mutlu oldu diye huzur duyacaksınız, mutluluk duyacaksınız. Çünkü o kişinin mutluluğuna siz sebebiyet verdiniz. İşte Allah-u Teala'nın kanunu böyle. Aynaya bakan kendisini görür. Sevgili kardeşlerim, sevmek sevilmenin başlangıç noktasıdır. Onlar beni sevsin, ben o zaman onları severim. Böyle bir düşünce sizi ömür boyu mutsuzluk çemberinin içinde, zincirinin içinde bırakır. Ömür boyu mutlu olamazsınız.

bekleyerek değil, gönlünüzün zenginliğinden, gönülden gelen bir taleple herkese iyilik etmeye çalışın. Her an bu fırsatı etrafınızda yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde devamlı bir dizayn görüyoruz. Sevmek. Sevgili kardeşlerim, nefret üzerine kurulan bir dünyada nefret eden kişi karşı taraftan kendisine nefretle cevap verileceği için muhatabı her zaman kendisinden nefret eden birileri olacağı için o kişinin mutluluğunu düşünmek mümkün değildir. O kişi huzur içinde yaşayamaz. Hep huzursuzdur. Başkaları kendisine kötü davrandığı için. Oysa ki başkalarının kendisine kötü davranması bu insanların etrafındakilere o başkalarına kötü davranması sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz fedakarlık edin. Başkalarından bir şey beklemeyin. Her zaman terazi sizin lehinize aşağı doğru insin. Sizin ağırlığınızla terazinin sizin tarafınızdaki kefesi aşağı insin ki karşınızdakinin kefesi yükselsin. İnsanları yüceltmekten huzur duymalısınız. Mutluluk duymalısınız. Onlara mutluluğu ulaştırmalısınız, huzuru ulaştırmalısınız. Bütün güzellikleri onlarla birlikte yaşamalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bir yakalasanız, bir ucundan sevgiyi, nefsinizin gurur afetini, kibir afetini, başkalarını tahakküm etme arzusunu tanımaya çalışın. Eğer siz müsaade etmezseniz, nefsiniz bunu yapamaz. Sevgili kardeşlerim, neden dünyayı kendinize kapkaranlık bir dünya haline ulaşacak biçimde bir göstergeye sahip kılıyorsunuz? Yazık değil mi? Neden mutlu değilsiniz? Çünkü başkalarını mutlu etmek konusunda hiçbir talebiniz yok. O zaman başkalarının da sizi mutlu etmek konusunda hiçbir talebi olmayacaktır. Böyle başa, böyle tıraş. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları severseniz, etrafınızda hep sizi seven insanlar görürsünüz. Gülümseyen yüzler görürsünüz. Seven kalpler görürsünüz. Bu onların sevmesiyle başlamaz. Sizin onları sevmenizle başlar. Sakın başkalarından bir şey beklemeyin. Siz karşılıksız verin. Sevginizi verin insanlara. Karşılık beklemeyin. O beklemediğiniz karşılık size isteseniz de istemeseniz de

geri dönecektir. Siz etrafınızdaki bütün insanlara en güzel davranışın sahibi olarak yaklaşırsanız, onları sevdiğinizi gözlerinizden onlar anlarlarsa, yüzünüzdeki Allah'ın aksettirdiği sevgiyi hissederlerse, o zaman göreceksiniz ki onlar sizi sevmemezlik edemezler. Ellerinde değildir. Seven kişi, sevgili kardeşlerim, mutlaka sevilir. Hani bazı insanlar vardır, akılları sıra yüz vermezler insanlara. Sert davranırlar, saygı görmek isterler. Gördüklerini kabul edelim. Ne karşılığı bir sevgi bu? Korku karşılığı bir sevgi. Affedersin, saygı. Değer mi? İnsanlardan saygı görmek için onlara kötü davranmak, ters davranmak, hakim olduğu intibanı vermek. Neden? Çünkü şeytanın o konuda telkini var. Şeytan, herkesin birbiriyle kavgalı olmasını istediği için, herkesin mutsuz olmasını istediği için, insanları hep negatif istikamette işler. Birisi diyelim ki, sizinle karşılaştı ama sizden evvel başka birisiyle kavga etmiş. O farkına bile varmadan size karşı, belki içinde de olan, çıkamamış olan o nefretini bilmediği bir sebepten dolayı size karşı da kullanabilir. Farkına bile varmaz sizi kırdığının. Siz onun davranış biçiminden alınmazsanız ona belki sorarsınız, ne oldu sana, nasıl yardım edebilirim, seni biraz üzgün görüyorum. Bu bile sizin onu sevdiğinizin bir göstergesidir. Ona yaklaşın. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Yardımcı olmaya çalışın. Böyle bir dizaynda insanlara her zaman yardım elinizi uzatmalısınız. Hangi arkadaşınızı, kardeşinizi huzursuz görürseniz, sıkıntılı görürseniz yaklaşın yanına. Sorun. Ona bir yardımınız mümkün olabilir mi diye gayret içinde olun. Yardım isterse mutlaka yardım edin. Onu sevdiğinizi, onun arkadaşı olmaktan mutluluk duyduğunuzu davranış biçimlerinizle ifade etmelisiniz. O zaman onun da elinde olmayacaktır. Farkına bile varmadan o da sizi sevmeye başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Hiç kimse her şeyini kendisi imal edemez. Hep başkalarının ürettiği bir şeyleri yemek veya kullanmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse her an bir şeyleri paylaşmak durumundayız. Başka insanlarla mesela aynı odayı, sizin misafiriniz olurlar veya siz onlara misafir gidersiniz. Sizi ziyaret ederler veya siz ziyaret edersiniz. Şu veya bu sebeple insanları, her konuştuğunuz kişiye sizden gitmesi lazım gelen sinyaller mutlaka mutluluk sinyalleri olmalı. Siz mutluysanız, başkalarını da mutlu edecek olan sırrın sahibisiniz demektir. Hep öyle yapın. Bütün davranışlarınızla başkalarını mutlu ve huzurlu kılmaya çalışın. Herkes sizinle mutlu olsun. Sizin saadetinizi sizinle paylaşsın.
Sizin onlara ulaştıracağınız her sevgi hamlesi, onlardan size sevginin geri dönmesini sağlayacaktır. Herkese bunu yapın, en çok kazançlı siz olursunuz. Herkese onları sevdiğinizi belli ederseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İşte böyle bir dizaynda sizden etrafınıza her an sevginin bütün boyutlarıyla yaşandığı, bütün boyutlara ulaştığı bir ortamda onlar tarafından sevilen bir insan olursunuz. Hiçbir düşmanınız olmasın sevgili kardeşlerim. Herkes dostunuz olsun. Allah-u Teala'nın bu davranışlarınız sebebiyle herkesi size dost kılması dualarımızla bu konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Obrigado.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet ediyoruz. Konumuzun adı sohbet. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sohbet her şeye açık bir pazar gibi. Evvela sizleri, bizleri, her dinleyeni çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizim sevgimiz sınırsızdır. Allah Teala bize bütün nefretleri kalbimizden çıkarıp sevmeyi öğretti. Hepinizi, şu anda bizi kim dinliyorsa, onlardan bir kısmı bizim düşmanımız bile olsa, şu anda bizi dinleyen herkese çok sevdiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Sevgili dinleyenler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Ah, insanlar bir anlayabilseler, Allah'a ulaşmayı dilemekle, bir tek dilekle, sadece kalpten bir dilekle, ya Rabbi, ben de ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ya Rabbi, sen diyorsun ki ben ulaştırırım diyorsun. Bize bir şey bırakmıyorsun. Madem ki sen ulaştıracaksın, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştır ey yüce Allah'ım. İşte ne yaptınız? Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediniz. Tamam. Eğer bu dilek sadece dilinizde olan ama kalbinizde, şurada kalbinizde olmayan bir dilekse, hiçbir değişikliği yaşamazsınız. Hiçbir şey oluşmaz. Ama eğer gerçekten dilemişseniz, kalbi bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmışsanız, o zaman siz mutlaka şu dünyada en mutlu insanlardan birisi olursunuz. En az 7-8 ay süreyle. 7-8 ay dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşamak isteyen herkes bu yolu denesin. Allah'a müracaat etsin. Ya Rabbi desin, ben sana ruhumu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Biliyorum ki ben öldüğüm zaman ölüm melekleri gelecekler, ruhumu alıp zaten sana ulaştıracaklar. Her ölen kişi için bu normal bir olay. Ama ben o normal olayı değil, şu dünya hayatını yaşayan bir insanın hayattayken ruhunu sana ulaştırma emrini gerçekleştirmek istiyorum. Gene deyin ki ona, ya Rabbi sen söz vermişsin, kim sana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyorsun. Tabii bunu ispat etmeniz lazım geliyor. Hiç zor değil. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Yazın. Şura 13. Hani 13 rakamı Hristiyanların uğursuz rakamıdır, bilirsiniz. Unutmazsınız. Şura'da bir toplantı manasına geliyor. Toplananların oluşturduğu, bir karar vermek üzere toplananların oluşturduğu bir topluluk. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada Şura 13'te diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, daha doğru bir ifadeyle, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allah Teala bu noktada açıkça hükmünü vermiş. Nebette bi sebiyle men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu sebiyle, bana ulaştıran sebiyle ulaştırırım diyor. Ve Şura 13'te de kim ruhunu Allah'a, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeştebi seçer ileyhi ona kendisine, men kişiyi yeşâ'ü dileyen kişiyi ve yehdi ileyhi Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yünip. Münib olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen kişi ya münib kelimesiyle ya enübü kelimesiyle ya münibine kelimesiyle ifade ediliyor ayetlerde. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi münibine şeklinde Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ona yönel, yani ona ulaşmayı dile. Ve yettekuhu, ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda takva sahiplerinden birisi olur. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü Allah Teala diyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayin. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune, işte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Li külli evvabin hafiz, li için külli bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab kimdir? Münib olan kişi evvab adını alır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi evvab olmuştur. Böyle bir insana münib diyor Allah Teala. Veya gramatikal standart içinde bazen evvab kelimesini, bazen münib kelimesini kullanıyor. Allah Teala'nın bu haftaki muhtevasına baktığımız zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde yüce Rabbimiz münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu müşrikin dedikten sonra, yani Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl, böylece müşriklerden olma. Roma 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kim bu insanlar? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulan soru, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bugünkü incelemeler kesin olarak ispat etmiştir ki 72 fırka söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73. fırkayı 72 fırkanın içinde yaşamakta olan küçük azınlıklar olarak değerlendiriyor. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka Allah tarafından ruhu Allah'a ulaştırılacak olan birisidir. Bu kadar bir süre o kişinin değişmesi için, bütün güzellikleri yaşaması için, ruhunu Allah'a ulaştırması için yeterli. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamakta gerçekleşir. Birinci basamakta kişi yaşar, olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa geçerler. Allah insanların %95'ini seçer. Kendisine seçer. Allah dilediğini kendisine seçer ifadesi öyle büyük bir rakam ifade eder ki toplam insanların %95'ini belki daha fazlasını ifade eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın seçmedikleri sadece kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah mutlaka dileyecekse Allah-u Teala onları mutlaka o seçtiklerin içinde seçer. Seçtikleri söylediğimiz gibi insanların %95'inden fazlasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı kendisi dilemiyor ama bu ona yetmiyor. O kadar kötü kalpli fesat ki başka insanların da hidayete erip Allah'ın cennetine girmesine veya hidayet üzere olup Allah'ın cennetine girmesine müsaade etmiyor. Ne demek istiyoruz? İki tabir kullandık. Birisi hidayet üzere olmak, birisi hidayete ermek. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ilka etmeyi dilerse, o kişi hidayet üzeredir. Birinci basamakta olayları yaşayan, ikinci basamakta olayları değerlendiren kişi, Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa çıkar veya dilemez, ömür boyunca ikinci basamakta kalır, cehennemden de kurtulamaz. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse ayet açık. Dilerse takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? O da açık. Cennet takva sahiplerine özel olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. Kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Öyleyse bu insan ne yapmıştır? Bu insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. Onun için olay bitmiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu kişi bununla yetinmedi. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirdi. Ve Allah'a müracaat etti, mürşidini sordu. Allah da ona mürşidini gösterdi. Kişi ulaştı, mürşidine tabi oldu. Ve öldü. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştu. Burada ikinci kat cennetin sahibi olur. Ne yapmıştır? Allah Teala'nın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. Peki ne olur tabiyetini gerçekleştirirse? Aynı anda, tabi olduğu anda O kişinin ruhu vücudundan ayrılır, devrin imamının ana dergahına ulaşır. Birçok dergah vardır. Her mürşidin bulunduğu yerde bir dergah oluşur. Bunlar tali dergahlardır. Her birisine ulaşan, o mürşide tabi olan kişi, gerçek bir mürşitse mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Zaten vekil mürşitse, vekil mürşit onu gerçek mürşide ulaştıracaktır. O tarikatın mürşidine ulaştıracaktır. Tarikatın adı, hüviyeti hiç önemli değil. Eğer gerçek bir tarikatsa mutlaka o tarikattan şimdiye kadar binlerce insan ruhunu Allah'a ulaştırıp ermiş evliya olmuştur. İşte onlardan hangisine giderse gitsin kişi, ki böyle bir şey için yapması lazım gelen şey, evvela hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan mürşidini sorması, teheccüd, hacet namazı kılması için bu kişinin gece saat 12'den sonra kalkması, boy abdesti alması ve Allah-u Teala'dan sorması gerekir. 4 rekatlık bir namaz kılacaktır. Ve Allah-u Teala ona, eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsa, mutlak olarak mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Gösterilmeyen birisi bilsin ki o Allah'a münaki olmayı dilememiştir. Dileyene Allah'ın göstermemesi mümkün değildir. Herhangi bir mürşit yok sevgili kardeşlerim. Allah'ın gösterdiği mürşit sadece o mürşide ulaşılır. Ulaşıldığı zaman ne olur? O mürşide tabi olunur. Tabi olunursa ne olur? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve ana, o kişinin tabi olduğu kişinin dergahına vücudundan ayrılır. O dergaha ulaşır. Oradadır zaten. Ondan sonra da oradan ana dergaha götürülür. O mürşidin oradaki yetkililerin birinin ruhuyla birlikte. Ana dergaha bütün ruhlar mutlaka ulaşmak mecburiyetindedir devrimimizin. Yani altın kapının bulunduğu dergah. Altın kapı dört metre, 4,5 metre yükseklikte, 1,5 metre genişlikte, üzeri baklava dilimleri şeklinde bir altın kapıdır. Tokmağı yoktur, kapalı durur. Ama seyri sülük başlayınca otomatik olarak açılır ve oradan geçilerek zemin kattan birinci kata çıkılır. Orada kalanlar kalır, ikinci kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Üçüncü kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Dördüncü kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Beşinci kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Altıncı katta da aynı işlem yapılır, orada kalanlar kalır. Yedinci katta 7 tane kademede gene kalanlar olacaktır evvela. Kader yücülerinde bir kısmı kalacaktır. Ötekiler ümmü kitaba ulaşacaktır. 7. katta 7 tane alem var. Birincisi kader yücüleri, ikincisi ümmü kitap. Ümmü kitapta da kalacak olan 70 kişi grup orada kalır. Sonra kudret denizine ulaşılır. Kudret denizine dalarlar. Orada kalacak olanlar, sonra makam-ı Mahmud'a ulaşılır, orada kalacak olanlar kalır. Kalacaklardan birisi de devrin imamıdır. Bu kafilenin sol tarafında devrin imamı, sağ tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yer alır daima. 7. kata çıkabilen kafilenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte geri kalanlar Makam-ı Mahmud'dan sonra Divan-ı Sâlihîn'e ulaşırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kavs'ın başkanlık ettiği Divan-ı Sâlihîn'de başkanlığı görev olarak alır. Ve bundan sonra kafile zikir hocalarına ulaşır. Zikir hocalarında zikirlerini yapmak üzere. Şimdi konunun sonucuna ulaşalım. Bunlardan kim? Zikir hücrelerindeki zamanını, süresini tamamlarsa, tamamlayan ruh oradan ayrılıp Sitret-ül Münteha'ya ulaşır. Sitret-ül Münteha muhteşem renklerle bezenmiş bir ağaçtır. Ve ruh oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına çıkar. Ve orada Allah'ın zatında yok olur, fena fillah olur, Allah'ın zatında fani olur. İşte bu işlem seyri sülük adını alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkese kapılar ardına kadar açıktır. Bütün insanlar bu kapıdan geçmek hakkının mutlak sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkese Allah'ın nimetidir bu. Herkes bundan faydalanmalıdır. Sadece bir dilek, dileyen kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaşabilecek hale getirilir. O kişinin kalbine ulaşır Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete getirir. Kulaklarını İrşat makamının söylediklerini işiten bir hale getirir. Kalbini irşat makamının söylediklerini idrak eden hale getirir. Aynı zamanda kişinin görme hassasını irşat makamını idrak eden, kulaklarındaki işitme hassasını irşat makamını işiten ve kalbindeki idrak hassasını irşat makamının söylediklerini idrak eden hale getirir. Ve bu kişi hacet namazını kılar ve daha sonra hacet namazını kılmadan evvel Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikretmeye başlar. Allah Allah diye. Bu zikir o kişinin kalbine %2 oranında rahmet nurunun girmesini sağlar. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. %2 oranında rahmet nuru yolu açan bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra kişinin kalbine girecek olan nurlar fazıllardır. O kişi zikrettikçe nefsinin kalbine fazıllar dolmaya başlar. Bu yol nur yoludur. Bu yol mutluluk yoludur. Bu yol sevgili kardeşlerim insanlar için Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği en üst seviyedeki yoldur. Çünkü bu yol Allah'ın yoludur. Allah'a kadar uzanır. İşte mürşide tabiyet kişiliğini ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçirmiştir. Tabiyet anında o kişinin Allah bütün günahlarını sevaba çevirir. Diyor ki Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine tabi olursa, böyle bir tabiyetle birlikte nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetli faz ve rahmetli salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbin göğsün yarılmasıyla açılan yoldan gelerek kişinin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girer. İşte mürciye tabiyetten sonra geri kalan sistemler oluşur. Allah-u Teala Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi diyor. Bu huşu öyle bir huşudur ki bu huşuya sahip olan kişi, nefsinin kalbine %2 rahmet nuru giren kişi ancak o mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah sadece ona mürşidini gösterir. Tabiyet ikinci safhaya ulaşmaktır. Burası 14. basamaktır. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır ve bütün günahları sevaba çevrilir. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Günahları örtülür ve sonra da sevaba çevrilir. Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenlerden kim sana gelirse, Allah onların günahlarını onların talebi üzerine örter ve senin talebin üzerine de bir defa daha aynı işlemi yapıp sevaba çevirir diyor. Onların talebi üzerine onların günahlarını örteriz. Senin talebin üzerine o örtülmüş, sıfırlamış olan sistemde onları bir kat daha sevap vermek suretiyle sevaba çeviririz diyor Allah Teala. İşte Allah Teala bütün insanlar için aynı istikamette onları güzellikleri yaşamak üzere, yaşatmak üzere her zaman hazırdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki sizin için bütün mutlulukları hazırlamış ve böylece insanlar mürşitlerine tabiyetten sonra ayrılan ruhlarıyla zemin kattan söylediğimiz bütün katları birer birer aşarlar. Bu konuda 7 tane kademe ismi veriyor Kur'an-ı Kerim. Nefsi emmare, zemin kattan birinci kata çıkartan. Nefsi levvame, ikinci kata ulaştıran. Nefsi mülhime, üçüncü kata ulaştıran. Nefsi mutmainne, dördüncü kata ulaştıran. Nefsi radiye, beşinci kata ulaştıran. Nefsi mardiye, altıncı kata ulaştıran. Nefsi tezkiye, yedinci kata ulaştıran nefs kademeleridir. Her birinde nefsin kalbine %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Nefsin kalbindeki karanlıklardan, afetlerden, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili işlemeye hazır olan afetlerden %49'u böylece gelen fazıllarla yok edilmiştir. Başlangıçta giren rahmet nuruyla da %2 afet yok olmuştur. Böylece kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken %49 afetlerle dolu bir noktaya ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Allah'ın hediyesidir. Herkese bu hediyeyi vermeye hazırdır. Ne karşılığı? O kişinin istediği bir tek şey vardır. Bir tek şey, sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Görevim bu kadar. Sen diyor bana ulaşmayı dilediğin zaman artık geri kalanı bana ait diyor. Sen diyor eğer oruç tutamazsan, oruçta açlık hissedersen ki mutlaka hissedeceksin, ben seni acıkmaz bir hale getireceğim. Açlık hissetmeyeceksin. Eğer zekat verdiğin zaman cimrilik ediyorsan, ben seni o zekatı verirken cimrilik eden kişi olmaktan çıkaracağım. Namaz kılmak sana zor geliyorsa, namazı sana zevkli hale getireceğim. Öyle ki namaz kılmak için için titreyecek. İsteyeceksin, canla başla namaz kılmayı isteyeceksin. Çünkü namaz senin için bir büyük zevk olacak. Hele oruç tutarken nefsinin kalbine Allah'ın nurları biriktikçe her gece gün her seferinde %7 daha mutlu bir insan olacaksın. 7 tane gök katını ruhun %49 nur birikimini aşacak. Başlangıçtaki %2 ile beraber nefsinin kalbi yarıdan daha fazla nurlanmış olarak ruhun Allah'ın katına ulaşacak. Allah'ın zatıyla karşılaşacak. Zaten Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhu Allah'ın zatında yok olacak. Ne demek istiyoruz? Allah'ın ruhu diyoruz. Kim ruha bir yaratık diyorsa bilsin ki ruh bir yaratık değildir. Ruh Allah'ı temsil eder. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah ben insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Benim ruhum diyor. Allah ezelden beri hep vardır. Zamandan evvel Allah-u Teala vardır. Allah zamanı yaratandır. Bu zamandan evvel var olan, zaman başlamadan evvel de geri gitmek söz konusu olsaydı, zaman olsaydı, zamanda geri gidebilseydiniz, ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Allah-u Teala bir tek noktayı patlatarak mekanından kopardı ve bu kainatı vücuda getirdi. İnsanların mantık ölçüleriyle izah edilmesi çok mümkün olmayan bir olaylar dizisi kainatın yaratılması. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın kainatı yaratı sıradaki zaman müessesesi, bir sıfır koyun, yana bir virgül koyun, ondan sonra 15 tane sıfırdan sonra 15 tane sıfır koyun ve sonra bir rakamını yazın. Eğer bir saniyenin 0,15 15 tane sıfırdan sonraki biri kadar kainatın yaratılma süreci geri kalmış olsaydı, kainat kendi içine kapanıp yok olacaktı. Gene aynı rakamı koyalım. 0 virgül 15 tane sıfır sonra bir rakamı, yani katrilyonda birlik bir saniyenin katrilyonda biri kadar bir zaman parçası daha geç olsaydı kainat dağılacaktı. Acaba anlatabiliyor muyuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratma fonksiyonuna baktığınız zaman tüyleriniz ürperir. Allah'a hayranlığınız her geçen gün biraz daha artar. O Allah'tır. Alemleri aynı mekanın içinde olmalarına rağmen düşünemeyeceğiniz kadar küçük parçacıkları kullanmak suretiyle aynı mekanın içindeki bütün hayatları oluşturmuştur. Her bir hayat olan alemi, mesela bu odanın içinde aslında zahiri alem var, gayb alemi var, zülvani alem var, emr aleminin bir kısmı var. Zahiri alem onun karşıtı. Gayb alemi onun karşıtı. Zülvani alem onun karşıtı. Bu statü içerisinde Allah'ın o muhteşem dizaynı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir sohbet yaptık sizinle. Her tarafı dolaştık. Allah'ın güzelliklerini sizlere ulaştırdık. Aslında belki ciltlerle yazı yazılması lazım gelen bir sistemi, ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını size bu kadar kısa bir zaman parçası içinde anlatmayı nasip kıldığı için Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Ve sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

بتاعته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah'ın selamıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve hepinize büyük mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Bugünkü konumuz Vel Asr Suresi. Vel Asr Suresi Kur'an'ın en önemli surelerinden biridir. Belki de en önemlisidir. İmam-ı Şafii Hazretleri Vel Asr Suresi konusunda Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Yüzlerce binlerce nüshası var. Böyle bir şey mümkün değil. Farz-ı muhal olması mümkün değil ama bir an için öyle olduğunu kabul etsek, Kur'an-ı Kerim kaybolsa Vel Asr Suresi bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatabilecek olan özelliğiyle ortaya çıkar. Böyle söylüyor İmam-ı Şafii Hazretleri. İmam-ı Şafii Hazretleri, Şafii mezhebinin kurucusu. İmam-ı Azam, Ebu Hanife Hazretleri, Hanefi mezhebinin sahibi, kurucusu. Hanbeli Hazretleri, Hanbeli mezhebinin İmam Malik'te Maliki mezhebinin sahibi Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii dört ayrı mezhep içerir. Vel Asr Suresi neden bütün Kur'an'ı temsil ediyor? Çünkü Kur'an 28 basamaktan oluşur. Sohbetimizin başında bu 28 basamaktan bir cümleyle bahsetmemiz lazım ki konuyu adım adım toparlarken ilk 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak, dördüncü 7 basamak diye bir sıralamaya tabi tutalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. Herkes yaşar. Herkes hayatı boyunca bir takım olaylar yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Çünkü Allah Teala bütün insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan eder. Önemli olan üçüncü basamaktır. Bu imtihanları da kazanmak veya kaybetmek önemli değil. Çünkü onlar bir insanı hedefe ulaştırmak konusunda bir hüküm ifade etmezler. Önemli olan üçüncü basamaktaki olaylardır. Allah Teala insanlardan %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını seçer. Bu seçtikleri Allah'a milaki olmayı dilemeleri için seçilmişlerdir.
Bu seçilen %95'ten fazla insanın içinde %5'ten çok daha az bir kısmı Allah'a mülaki olmayı diler. İşte bu konunun başlangıcıdır. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümindir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek birçok olayları art arda getirir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişinin kalbine kişinin zikrine paralel olarak Allah rahmet isimli bir nur gönderir. %2 nur kişinin kalbine girer. Bu işlemlerin oluşabilmesi kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle yani amenu olmasıyla mümkündür. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse hep ikinci basamakta kalır. Olayları yaşar, imtihanlar olur ama o kişi üçüncü basamağa geçemez. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Vel Asr suresindeki neleri yaşadıklarını birlikte müşahede edeceğiz. Sonra ne olur? Bu insanları Allah mürşitlerine ulaştırır, tabiyetlerini gerçekleştirir. 14. basamakta kişi mürşidine tabi olur.

O seyri sülukun muhtevası içerisinde kişi, birinci iki, kişinin ruhu, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Bu gök katlarını birer birer aşar. Ruh, yedinci gök katında Allah'ın zatına ulaşır. Yedinci gök katının yedinci aleminde. Sitre-i Münteha'dan yedinci aleme, indi ilahiye yükselen ruh, orada Allah'ın zatında yok olur. اِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyen Allah Teala ve amelü salihat diyor. Ve nefsi ıslah edici amel işleyenler hariç. Mürşidine tabi olduğu andan itibaren kişi ıslah edici ameller işlemeye başlar. Sonra diyor Allah Teala bu ıslah edici ameller kişinin nefsinin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimini gerçekleştirir. %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbinde %49 artı 2 %51 rahmet birikir. %49 rahmet %2 fazıl olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2'den sonra her %7 fazıl birikiminde o kişinin Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk söz konusudur. Bu yolculuk muhtevası içerisinde ruh Allah'a ulaşır. Burası 21. basamaktır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktır.

Bundan sonra kişi dik yokuşu tırmanmaya başlar. O güne kadar ulaşmış olduğu zikir kademesi zikirde 41 bin arasında değişir. Belki biraz daha yukarıda çıkar. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra o kişi için nefs tezkiyesinin ikinci kesimi başlar. %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır ve bu noktadan itibaren ruhu Allah'a ulaşan bu kişi zikrini arttırmaya çalışır ki günün 1/3'ünü zikirle geçirmesi noktasına kadar ulaşması lazım kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başladığı zaman bu konuyu Velhasıl Suresinin illellezine amenü dedikten sonra amenü olanlar, ilk 7 basamağın içinde olanlar ve amenü salihat diyor, nefsi ıslah edici ameller işleyenler, mürşidine tabi olup da nefs tezkiyesine başlayanlar, amenü salihat yapanlar olarak ifade ediyor Velhasıl Suresinde. Tevazu bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Kişi ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu kişi buna ulaşmıştır ki hakkı tavsiye eder hale gelmiştir. Hakka ulaşmayı tavsiye eder hale gelmiştir. Bundan sonra kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi

Sonra daimi zikre ulaşıp ulul-elbab olması söz konusudur. Sonra bu kişinin kalbinin 7 defa müzeyyen olması lazımdır. Bu 7 kademe müzeyyen oluş boyunca o kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Ve bu kişi ulul-elbab makamından ihlas makamına ulaşır. 7 kademede 7 katlı gökler gösterilir. 7 kat göklerin görülmesi tamamlandığı zaman kişi ihlas makamına ulaşmıştır. Günahları örtülür. Başın üzerine saran nuru verilir kişinin. Örtülen günahlar sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala tarafından iradesi teslim alınır. Sonra o teslimle birlikte Allah-u Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. İşte bu nokta o kişinin irşat makamına memur ve mezun olarak Allah'ın zatını görmesiyle noktalanır. Kim Allah'ın zatını görebilirse, gördüğü noktada Allah'ın zatını gördüğü noktada o kişi rüyetullah olmuştur. Ve hakkı görerek, hakkı tavsiye etmek mevkiine, yani irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Vel Asr suresinin sabrı tavsiye edenler ve hakkı tavsiye edenler ifadesi bu minval üzere geçer. Vel Asr suresine bir göz atarsak Allah Teala diyor ki Vel Asr innel insane lefi hüsr. Vel asr, asra yemin olsun ki innel insane lefi hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Mutlaka hüsrandadırlar. İnne insane, muhakkak ki insanlar. Le, muhakkak ki insanlar mutlaka fi hüsr, hüsran içindedirler. İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amenü salihat ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, yani nefs tezkiyesine başlayanlar hariç, ettevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç, hakka ulaşıp Allah'ın zatını görüp hakkı tavsiye edenler hariç, ettevasav bis sabr ve sabra ulaşıp iradesini de Allah'a teslim edip hakkı görüp sabrın sahibi olarak yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim eden insanlar sabrın sahipleri. Sabrın sahibi olanlar. Sadece onlar hakkı tavsiye ediyorlar. İşte Allah Teala'nın derin devrin imamları hakkında söylediği şey, biz onlardan imamlar kıldık. Ve cealemin eymeten yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye

yehtümüne bi emrina, emrimizle hidayeti hidayet edersinler diye. Ve masaberu, sabrın sahibi oldukları için ve kânû bi ayatina yukinun, ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte devren imamlarıyla müşriklerin yaptığı muhteva arasında farklılık var. Devrin imamları bu vakta herkesin başının üzerinde ruhlarını verenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aminu olan kişidir. Allah ne diyordu? Allahu veliyyüllezine aminu. Allah'a amin olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz beraberce. Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kıldığını görüyoruz üzerimize. Aminu olmak, iman etmek demek. Amin olan kişi, mümin olan kişidir. Allah'a iman eden kişidir. Aminu kelimesi iki grup insan ihtiva eder Kur'an-ı Kerim'de. Birinci grup Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bunlara da aminu diyor Allah-u Teala. İkinci grup gene Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunlara da amin olanlar diyor. İşte bu iki grup arasında büyük farklılık var. Çünkü bunlardan amin olup da, yani Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ama Allah'a inanıp da amin olup da Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlarsa birinci kat cennetin sahipleri olarak vasıflandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu amin olanlardan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlardan şöyle bahsediyor. Ey amin olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Yani Allah-u Teala bu ayette Allah'a karşı takva sahibi olun ifadesini kullanmış. Ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki bu amin olan kişi henüz takva sahibi olmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileseydi, o zaman Allah-u Teala bir üst kademe için farklı bir ifade kullanacaktı. Mürşidinize tabi olun ifadesini kullanacaktı. Ama burada takva sahibi olun ifadesini kullanıyor. Şimdi bakıyoruz, takva sahibi olun dediğine göre bir amen olan kişi takva sahibi değil. Öyleyse buradaki amin olan kişi henüz Allah'ın günahlarını örtmediği kişi. Şimdi bakıyoruz Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi kişiyi takva sahibi mi yapar? Evet. Rum suresi 31. ayet-i kerime münibine ileyhi ve yettekuhu
Ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor.

Diyor ki Yüce Rabbimiz münibine ileyhi ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl ve la tekunun minel müşrikin, müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Şirkte olanlar. Demek ki eğer kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, takva sahibi olacaktı ve gizli şirkten de kendisini kurtaracaktı. Öyleyse kişinin gizli şirkte olması cehenneme gitmesini ifade ediyor. Şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için takva sahibi oluyor. Neyse kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına cehennemden kurtarıyor. Onun için Vel-Asr suresi insanlar hüsrandadırlar. Ama amin olanlar hariç onlar hüsranda değillerdir diyor. Gerçekten onların hüsranda olmadığını Allah-u Teala açık bir şekilde ifade buyuruyor. Buradaki muhtevaya bakıyoruz. İnsanlar eğer Allah'a mülaki olmayı dilememişlerse onlar şirkte. İnsanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse onlar takva sahibi değil. Resulullah Teala bir insanın cehennemden kurtulmasını onun için Allah'a ulaşmayı dileme talebine getirmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Sahabe de vaktiyle şeytanın kuluymuş. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنْ اَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي Sahabe için diyor ki onlar tağuta kul idiler. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah Teala. Demek ki bütün sahabe tağuta, insan ve cin şeytanları kuluymuşlar. Sonra ne olmuş? Sonra Allah'a kul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında gördüğümüz o ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir, gideceği yer cehennemdir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenin ikinci özelliği takva sahibi değildir. Allah Teala insanlar başlangıçta hüsrandadır. Ama amel olanlar hariç dediğine göre bir ayet-i kerime gereğince demek ki aynı zamanda insanlar hüsranda. İşte
Allah'a münaki olmayı dilemeyen herkesin hüsranda olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileme açısından Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Allah Teala o onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar ve takva sahibi değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olmak.

Vel asr suresi de böyle başlıyor. Vel asri innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsranlıdırlar. İllel lezîne aminu, ama amin olanlar hariç. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar.

ve hidayette de değillerdir diyor Allah-u Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin durumunu bir başka açıdan Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala orada kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sadece bir tek fırka mümin olduğuna göre şeytana kul olanların hepsi kafirler zümresinde. Öyleyse Rum 31'e 32'ye baktığımız zaman ne görüyorduk? Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka, geri kalan bütün fırkalar şirkli olanlar. Kurtulanlar, takva sahibi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, geri kalan şirkli olanların hepsi cehenneme gidecekler. Müminler ve şirkli olanlar diye ayırmış Allah-u Teala, amin olanlar ve şirkli olanlar diye ayırmış. Sebe 20'de de iman edenler, yani mümin olanlar ve kafir olanlar diye ayırmış. Öyleyse bu gizli şirkte olanların hepsi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi aynı zamanda kafir. Allah-u Teala Allah amin olanların dostudur diyor. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor. Neden? Kişiler nefs tezkiyesi yaparlar. Nefsleri yarı yarıya afetlerden kurtulur. Alacakaranlığa ulaşır. O kişi fizik vücudunu arkadan da nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. Şimdi bu ayetteki Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri ifadesi yarıya kadar bir aydınlanmayı ifade ediyor. Allah amen olanların Allah'a ulaşmayı dileyip de daha mürşidine falan tabi olmamış olanların dostudur. Onları zulmetten nur ulaştırır. Ne olur? Bu kişi gider, mürşidine tabi olur. Tabi olduğu zaman nefs tezkiyesine başlayacaktır. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefs tezkiyesine başlayan bu kişi mürşidine tabi olmuştur. Başka türlü nefs tezkiyesi başlamaz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan nefsinin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin, amin olan kişinin, burada nefs tezkiyesine başlamasının sonu nefs tezkiyesiyle noktalanır. Nefsinin kalbi %51 oranında nurla kaplanır. %49'u karanlık kalır. Daha zikrini, daha üst seviyeleri arttırmadıkça. Bu kişi mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir devrede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Böyle bir muhteva içerisinde kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması bir hedeftir. Bu hedefe ulaşan kişi zikir seviyesini değiştirmezse, diyelim 41 bin zikirde Allah-u Teala'ya ruhu ulaşmış, bir ömür boyu 41 bin zikir devam ettirebilirse her gün, bu kişi hep bu seviyede kalır. Burası Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennet hak eder. Mürşidin ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kat cennete hak eder.
ruhunu Allah'a mutlaka Allah Teala o kişinin ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Kişi o zikir seviyesini devam ettirirse ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Ama ya bozarsa, yavaş yavaş zikirleri düşmeye başlarsa ki şeytanın gayretleri o istikamettedir. Ve ruhu Allah'a ulaşan kişinin Allah tarafından koruyucu kalkanı vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların hepsini mutlaka bu koruyucu kalkanıyla korur. Şeytanın onlara saldırısını önler. Ama ruhu Allah'a ulaştıktan sonra artık şeytan serbesttir. O kişiyi tekrar ulaştığı yerden düşürmek için bütün gayretiyle çalışır. Başkalarından daha fazla gayret eder. İşte bu noktayı anlatıyor. Allah Teala'nın söylediği şey, Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar nurdan zulmete götürülürler. İşte %51 nurla kaplandıktan sonra kişi adım adım zikre düşmeye başlamışsa, bir kısa bir süre sonra bu kişi ulaştığı yerden aşağı düşer. Nefsinin kalbindeki nurlar adım adım boşalır. O kişinin zikri azaldıkça kalbindeki nurlar da birer birer artan karanlıklara paralel olarak kapı dışarı edilir. Ve kişi tekrar karanlıklara geri döner. Ve tağutun dostu olur. Tağut onlara dost olmaz. O kişi tağutun dostu olur. Vuslata ulaştıktan sonra, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bir geri dönüş söz konusudur burada. Ve kişi geriye dönmüştür. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostudur. Mürşidine ulaştığı zaman daha çok dostudur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman daha çok dostudur. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Dünya mutluluğunda yarısını elde etmiştir. Zikir seviyesini koruyabilirse bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Ama eğer devam ettiremezse, zikrini arttırmaya devam ettiremezse, o zaman bu kişi geriye dönecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar yok olmaya doğru gidecektir. Bir gün kişi başa geri dönecektir. Nefsinin kalbindeki afetler. Şeytan onu nurdan tekrar zulmete götürecektir. Ve Allah Teala böyle olan insanlara kafirler diyor. Burada da Allah'a ulaşmayı dileyip de düşenlerin tekrar küfre geri döndükleri, kafir oldukları muhtevası anlatılıyor. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah onların dostu. Demek ki amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın o kişiye dost olmasını sağlıyor. Ve düşme halinde de o kişi tağuta dost oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemek önemli bir müessese. Çünkü Allah Teala Şura 13'te diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İfade şöyle,

Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %90'ından 95'inden fazlasını seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Sadece onlar ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Daha doğru bir ifadeyle Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını kendisine ulaştırır. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Vel asr, insanlar hüsrandadırlar. İnnel insane lefî hüsr illellezîne âminû diyor. Amin olanlar hüsrandan kurtulur. Amin olanlar cehennemden kurtulur. Hüsrandan neden kurtulurlar? Çünkü sadece amini olmayanların hüsranda olacağı ifade buyurulduğuna göre amin olan bir kişi hüsrandan mutlak olarak kurtulur. Şimdi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine, 7 ve 8. ayetlerine bakalım beraberce. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksubûn. Onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişi, yani amini olmayan kişi, bu kişinin gireceği yer mutlaka cehennemdir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ey amin olanlar diyor. Yani Allah'a inananlar takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, sizin günahlarınızı örtsün diyor. Furkanlar vermesi kişiye irşat makamını görme hassası, irşat makamının söylediklerini işitme hassası, irşat makamının muhtevasına göre emirlerine itaat etmeye muhtevası. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledi kişi, o da amin olan kişidir ama takva sahibi olmuştur. Amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Takva sahibi olursa Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah ona furkanlar verir. Yeter mi? Yetmez. Asıl önemli olan noktaya giriyoruz. Allah onun günahlarını örter. İşte kişinin günahları örtüldüğü için bu kişinin sevapları günahlarından mutlaka fazla olur. Şimdi konunun öbür cephesine bakalım. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse ne olur?
Bu kişi Allah'a ulaşmayı inkar ediyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insan hiçbir şeyin sahibi olamaz diyor. İşte Allah Teala diyor ki onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gider. Kehf suresi 105. ayet-i kerime. Bir insanı cennete götürecek olan şey, amelleri sebebiyle kazandıkları derecelerdir. Eğer bu dereceler yoksa, o kişinin gideceği yer, kazandığı dereceler bütünüyle yok olduğu için, gideceği yer cehennemdir. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Allah Teala Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlar tartılır. Kimin sevapları fazla olursa onların gideceği yer cennettir. Onlar felaha ererler diyor Allah Teala. Yüzüşte de diyor ki ama kimin de sevapları azsa, günahları fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. Gördük ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine göre de Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, hüsranda olanlar. Burada da bir defa daha söylüyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduğu. Buradaki ilave onların amellerinin boşa gitmesi. Öyleyse bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi bir hatanın sahibi ise bu kişinin gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Bu kişi o cehennemde ebediyen kalacaktır. Öyleyse Vel Asr suresinin bu birinci bölümünde Allah'a mülaki olmayı dilemek Vel Asr suresinin başlangıcını teşkil ediyor. Ve eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennete girer. O kişi mutlaka şeytanın kulu olmaktan kurtulur. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil değildir. O kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. O kişi Allah'ın dostudur ve Allah'ın kuludur. Şeytanın dostu ve şeytanın kulu değildir. O kişinin günahları örtülür. O kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Vel Asr suresinin birinci bölümünü inşallah burada tamamlıyoruz. Vel asri innel insane lefî hüsr. Asra yemin olsun ki insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne aminu. Ama aminu olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyenler hariç. Gördük ki onların gidecekleri yer cennet ve birçok hususu birden mütalaa etmek mümkün oldu. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dileyenler felaha erenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Vel Asr suresinin ikinci bölümünü sunmak üzere huzurlarınızdayız inşallah. Vel asri, asra yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar, mutlaka hüsran içindedirler. İllellezîne âmenû, illa
Ama hariç ellezine aminu, amin olanlar hariç ve amilü salihati ve amilü salihat yapanlar, nefsini ıslah edenler, nefslerini ıslah edici ameller yapanlar hariç. Etevasa bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç. Etevasa bil sabr ve sabrı tavsiye edenler hariç. Bu sure 28 basamağın hepsini ihata ediyor. Birinci bölümde insanlar hüsrandadırlar. Muhtevazı içinde neden hüsranda oldukları ifade edildi. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumu anlatıldı. İnsanların neden hüsranda olduğu bütün açılardan ortaya konuldu. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece hüsrandadırlar. Belalettedirler, küfürdedirler, her türlü negatif faktörler onların üzerinde. Bu insanlar tebliğe muhatap olurlar. Tebliğe muhatap oldukları zaman kendilerinin iki tür davranış biçimi ya da üç tür davranış biçimi sergilemeleri mümkündür. Tebliğe kayıtsız kalırlar. Birinci alternatif. İkinci alternatif, tebliğe kayıtsız kalmazlar. Tebliği reddederler. Ve tebliğ sahibiyle belki de kavga ederler. O da ayrı bir alternatif. Tebliğe kayıtsız kalmak birinci alternatif. Tebliği reddetmek ikinci alternatif. Tebliği reddetmekle birlikte, kabul etmemekle birlikte Allah'a ulaşmayı dilemekten başka insanları da men etmek. Üçüncü alternatif, tebliği kabul etmek. Dördüncü alternatif. İnsan tebliği kabul edince zaten muhtevanın içine girmiş olur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir seri işlem gerçekleşir. Tebliği kabul etmezse durumunun ne olacağına bakalım. Eğer bir insan tebliği kabul etmezse ama tebliğciyle tartışmadan kabul etmezse veya tebliğ edenle kabul etmemenin ötesinde tartışırsa, ona belki hakaret ederse, ters davranışlarda bulunursa durumlar farklı oluyor. Eğer bir insan tebliğe muhatap olduğunda o tebliği kabul etmezse, kabul etmediği takdirde böyle bir kişinin hastaları üzerine Allah Teala engeller koyuyor. Görme hastası basar hastasıdır. O kişinin basar hastasının üzerine Allah Teala engel koyuyor. İrşat makamını irşat makamı olarak görmesini Allah Teala engelliyor. O kişinin
Semi isimli işitme hassasına engel koyuyor. İrşad makamının söylediklerini işitmesine, o sözleri anlamasına engel oluyor ve idrak etmesine de engel oluyor Allah-u Teala. İdrak hassası kalp görme hassasının üzerine koyduğu engelle, işitme hassasının üzerine koyduğu engelle ve idrak hassasının üzerine koyduğu engelle Allah-u Teala bu kişiyi engelliyor. Onların görme hastaları, işitme hastaları, idrak etme hastaları Allah-u Teala tarafından engelleniyor. Eğer bu kişi irşad makamının talebine hayır dedikten başka onunla kavgaya girişirse, huzursuz olursa, onunla bir anlaşmazlık oluşturursa, o zaman onun uzuvları üzerine engel konuyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hususu söylüyor. Onların gözleri üzerine hicab-ı mestûre, kulaklarına vakra ve kalplerine ikinet koyarız diyor Allah-u Teala. Ve onlar nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Burada uzuvlar üzerine konulan engeller söz konusu. Allah-u Teala görme hassası, sem'i, işitme hassası, basar ve idrak hassası, kalp bu hastaların üzerine engeller koyuyor. Kişi eğer karşı koymamışsa, Bakara suresinin 5-6 ayetlerinde Allah-u Teala Allah'a ulaşma talebinde, Allah'a ulaşma istikametinde inzar olunan kişinin bunları kavga etmeden kabul etmesi halinden bahsediyor. Ve onların görme hastalarının, işitme hastalarının ve idrak etme hastalarının üzerine söylediğimiz engellerin konulacağını ifade ediyor. Bir de Allah-u Teala hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor. Onlar için de gene hastalar üzerine engeller koyduğunu söylüyor Allah-u Teala. Semih hastasının, basar hastasının ve kalp hastasının, kalbin idrak hastasının üzerine söylediğimiz engellerin konulacağını söylüyor. Öyleyse bu engeller sebebiyle kişi idrak edemez. Bu Allah-u Teala tarafından bir cezalandırma işlemidir. İrşad makamını irşad makamı olarak görmeyen bir göz, irşad makamı olarak
Görme hazzasını da gözün görmemesinin ötesinde görme hassasının da çalışmaması söz konusu. İki ayrı grup ayet-i kerime. Hassaların birinci grup, uzuvların ikinci grup. Görme, işitme ve idrak hastalarının ve görme, işitme ve görme uzuvlarının, görme, işitme ve idrak etme uzuvlarının devre dışı bırakılmaları söz konusu. Böyle insanlar için Allah'a ulaşmayı onlar dilemeyeceği için Allah'ın bir yardımı söz konusu olmuyor. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de gidecekleri yer elbette cehennem olacaktır. Ya bu insanlar Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilerse bir defa gördük ki dileyenler dalaletten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, amellerinin boşa gitmesinden kurtuluyor, mümin oluyor, takva sahibi oluyor, Allah'ın dostu oluyor, Allah'ın kulu oluyor. Bütün güzellikleri yaşıyor kişi. Ama veli bir davete icabet etmeyen kişi ise bunların tam tersi bir hüviyete giriyor. Takva sahibi değil. Allah'ın dostu değil, Allah'ın kulu değil. Bütün negatif faktörler de onun üzerinde toplanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişinin üzerinde rahim asmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bis sui ila ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder.

Eğer keçe Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın demek ki ilk etapta gerçekleştireceği hususlar görme, işitme ve idrak hassasının açılması eğer o kapandıysa. Eğer uzuvlar kapandıysa onların açılması. Eğer kişi hem itiraz etmiş hem de başka insanları da yoldan çıkarmışsa, o zaman he, uzuvların ve hastaların ikisinin birden açılması. İşte bunlardan hangisi olursa olsun, eğer bir kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah mutlaka o kişinin kalbine ulaşır. Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Allah Teala biz onların kalbine ulaşırız diyor. Kalbe ulaşmaktan Allah Teala'nın muradı ne? Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmek. Şeytana dönük vaziyette olan nur kapısı Allah'a çevriliyor. Ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Allah cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor. Kaf 31, 32, 33 ve Uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala li külli evvabin hafiz cümlesiyle bitirmiş işi, bütün evvap olanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için, bir de hafiz olanlar mürşitlerine ulaşıp tabi olup başların üzerine devrin imamının ruhu gelenler için diyor cennet hazırlandı. Allah Teala o kişinin kalbine ulaştıktan sonra, kalbin nur kapısını kendisine döndürdükten sonra onların kalpleri kaput düşte Allah'a döndürülür diyor. Allah'a dönük bir kalple Allah'ın huzuruna çıkarlar diyor. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam 129 gereğince. Allah Teala Enam suresinin 129. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyen o insanların göğüslerini yardığını, göğüslerinden kalp

arkasında ne var? O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar bu yarığa gelirler. O yarıktan süzülerek kalbin içine ulaşırlar. Ama başlangıçta kalbin içine yalnız %2 rahmet nuru sızabilir. Ama bu kişi %2 rahmet nuru sızdığında huşu sahibi olur. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşu oluşursa ne olur? Huşu oluşursa o kişinin Allah'tan mürşidini talep etme hakkı doğar. Ve kişi Allah'tan mürşidini ister. Hacet namazını kılar. Gece saat 12'den, şimdiki saatle 1'den sonra boy abdesti alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini ister. Eğer kişi de bu olaylar tahakkuk etmişse, Allah o kişinin kalbine ulaşmışsa, kalbin nur kafasını kendisine çevirmişse, o kişinin göğsünü yarmışsa, göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa, mutlaka o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, rahmet isimli nur girer. %2 nispetinde girer, ondan fazlası giremez. Bu noktadan sonra kişi mürşidine, Allah-u Teala'ya mürşidini sorduktan sonra mürşidine tabi olacaktır. İşte bu tabiyet o kişiyi zikir yaptığı zaman yeni bir noktaya ulaştıracaktır. Ama tabiyet sırasında neler olacağına bakalım. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olursa o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki dereceli yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğin üzerine emrinden Allah'ın katından ruh gönderir diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine ulaşır. Niçin gönderdiğini de anlatıyor Allah Teala Mü'min 15'te. O kişinin ruhuna yevmü talakın Allah'a milaki olma gününün Allah'a geri dönerek ruhun Allah'a ulaşması gününün geldiğini haber vermek için diyor Allah Teala devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderir. Bu ruh ne der? Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a milaki olma günün geldi. Yevmü talakın Allah'a milaki olma günün geldi. Vücudu terk et. Allah'a geri dön. Böylece hidayete er. Böylece ruh vücuttan ayrılıp sırt-ı müstakime ulaşır. Sırt-ı müstakime ulaşması o kişinin devrin imamının dergahına ulaşmasıdır. Ulaştığı an sırt-ı müstakimin başlangıç noktasındadır kişi. Bu noktada kişinin amelü salihat yapması lazım. Nefsi

ıslah edici amel. Nedir nefsi ıslah edici amel? Nefsi ıslah edici amel zikirdir. Bu şartları taşıyan kişi, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, dedikten sonra Allah ona mürşidini göstermiş, kişi mürşidine ulaşmış ve tabi olmuş. Tabi olduğu anda Allah'tan bir seri hediye alır kişi. Bunlar nimetlerdir. Bir kişi mürşidine ulaşana kadar Allah'tan aldığı dereceler, nimet hüviyeti taşımaz. Kişi ondan evvel derecat kazanır, hasenat kazanır. Burada kazandığı dereceler yaptığı güzel davranışların karşılığıdır. Ama kim nefsi ıslah edici ameller yaparak mürşidine tabi olmuşsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kim nefsi ıslah edici ameller, amel-i salihat yaparsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Burada günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. İşte nimet bu noktada, kişinin günahlarının sevaba çevrildiği noktadaki işlevdir. Bu Allah'ın nimetidir. Ondan evvel kişiye ulaşan rahmet nuru, o kişi üzerinde bir tesir icra etmez. Ama ne zaman nefsin kalbine rahmetle, fazla rahmetle salavat nuru girerse ne olur? Allah Teala mürşidine tabi olduğu zaman o kişi üzerinde iki husus gerçekleştirmişti. Birisi, Allah o kişinin kalbine imanı yazmıştı. Sonra da o kişinin başının üzerine tabiyeti anında kalbine iman yazdığı gibi başın üzerine devrin imamının ruhunu göndermişti Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başların üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte böylece o kişinin ruhu dergaha gider. Devrin imamının ruhu ise o kişinin başının üzerine gelir. Ve aynı zamanda Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Kim diyor Allah Teala? Amel-i salihat yaparsa, mürşidin önünde tövbe ederse ve böylece amel-i salihata başlarsa, biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Kişinin günahları sevaba çevrilir. Ve bu kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki nur vardır artık. O kişi mürşidin önünde tövbe etmiştir. Allah'ın emrini yerine getirmiştir.

Allah Teala müşrikin önünde tövbe etmeyi farz kılıyor. Bir tövbe müessesesi gerçekleşiyor müşrikin önünde. Bu tövbenin vücuda getirdiği sonuç o kişinin kalbinin içine iman yazılması ve başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi. O kişinin ruhununsa Allah'a ulaşmak üzere ana derya ulaşması. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra ruh seyri sülüka başlayacaktır. Allah Teala ne diyordu Vel Asr suresinde? Vel asr, asra yemin ederim. Yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç. Amen olduğu zaman kişi cehennemden kurtuluyor. Birinci kat cennetin sahibi. Ve amelü salihat diyor Allah Teala. Ve nefsi ıslah edici amel yapanlar da hariç diyor. İşte kim nefsi ıslah edici amellere başlarsa o kişi mutlaka mürşidine tabi olan birisidir. Allah Teala bildiğiniz gibi mürşide tabiyeti üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasıl üzerimize farz kıldıysa, mürşide tabiyeti de üzerimize farz kılmış Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Evet. Allah Teala defaatle bunu farz kılmış. Diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyeküm azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Beynubi ila Rabbiküm ve eslimu lehu. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Min kablen yetiyeküm azabı, üzerine azap gelmeden önce. Öyleyse bir yeni dizayn çıkıyor ortaya. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Bundan sonraki safa kişinin mürşidine tabi olmasıdır. Farz mı? Allah Teala evet diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci takva bu ayet-i kerime gelince mürşide ulaşmaktır. Mürşid bu ayet-i kerime gelince farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zümer suresi 17. ayet-i kerime bunu söylüyor.
وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar tağuta kul ediler, tağuta kul olmaktan kurtuldular, Allah'a ulaşmayı tağuta kul olmaktan kurtuldular, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytanın kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Daha sonrası, mürşide tabiyet. Onun 14. basamaktaki bir olgu, kişi söylediğimiz vasıtalardan geçerek mürşidine tabi oluyor. Tabiyetle beraber Allah'ın hediyeleri geliyor, günahları örtülüyor. Sonra da sevaba çevriliyor. O kişi Allah Teala kazandığı bir derece karşılık 10 katını verirken o günden itibaren 100 kata çıkıyor. Ve kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Böyle bir noktada ruhun Allah'a doğru yola çıkması, Allah Teala'nın bir nimeti, Allah'a doğru yola çıkan ruhu, o kişi 7-8 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte verdiği sözü Allah Teala mutlaka yerine getirecektir. Bunun için kişinin ruhunun vücudundan ayrılması lazım. Bu kişi 13. basamakta kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre. Sonra ne yapacak? Allah'a mülaki olmak için mürşidini Allah-u Teala'ya hacet namazını kılarak bildirecek. Ve Allah-u Teala ona demin söylediğimiz ayet-i kerime gereğince mürşidini mutlaka gösterecek. Ve de bu mürşide kişi tabi olmak durumunda. Diyor ki vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin. İnneha lekebiretün. Muhakkak ki bir zor bir iştir bu. İlla alel haşiyin ama huşu sahipleri için yani kalbinde %2 nur birikip de bunun neticesini alan kişi için zor değildir diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn başlıyor. Kişinin nefsinin kalbinde nur birikimi başlıyor. Bu nur birikimi başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde hep fazıllardan oluşacaktır. İlk %7 fazılı gerçekleştirdiği zaman kişi ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. Burası nefsi emmaredir. Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimi oluştuğu zaman kişi nefse emmaredir. Vücudundan ayrılan ruhu diğer ruhlarla beraber birinci gök katına ulaşır.
Sonra kişi zikrini arttıracaktır ve ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Ne zaman? İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsinin kalbinde. Burası da levvame nefs kademesidir. Nefs-i emmare'de kişi henüz tamamen nefsinin emrinde olan bir insandır. Ama nefsi levvamede kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlamıştır. Engel alamıyor nefsinin yaptığı yanlış davranışlara ama bu işe fena halde içerliyor ve bu istikamette sıkıntı duyuyor kişi. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi o kişinin kendisini levmettiği bir noktada ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını sağlar. Sonra kişi öyle bir gün gelir ki Allah'tan ilham almaya başlar. Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın ve şeytanın Allah'ın fe elhamaha fücraha ve takvaha onlara hem takvası ilham olunur hem de füccarı. Allah'tan gelenler ilhamdır. Diğerleri füccardır, fücurdur. Kat eflaha men zekka diye Allah Teala ilave etmiş. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Ruhunu Allah'a ulaştırır diyor Allah Teala. İşte kişinin bu üçüncü kademesi nefsi mülkimedir. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruh üçüncü gök katında. Bu konu dördüncü defa nur birikimine geldiğinde nefsi mutmainneye kişinin ulaştığını görüyoruz. Artık o kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın kendisine verdiği şeylerin kendisine yettiği konusunda. De düşünüyor ki eğer Allah Teala bana daha fazla verseydi ben onları kim bilir nerelerde harcayıp ne günahlar kazanırdım. Ama Allah Teala bana yetecek kadar para veriyor. Allah'a sonsuz hamd ederim, şükrederim diyor kişi. Mutmain, doyuma ulaşmış kişi Allah'ın verdiği nasip ne kadarsa onunla. Daha sonra kişi Allah'tan razı oluyor. Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala bu hususu ifade ediyor. Buyuruyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte radiyede beşinci defa %7 nur birikimi, kişinin ruhu beşinci katta. Mardiyede altıncı defa %7 nur birikimi, kişinin ruhu altıncı gök katında. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyedir. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir diyor Allah Teala. Fatır suresinin 19. ayet-i kerimesinde. Kim nefsini tezkiye ederse
Hemen tezekkâ, kim tezki olursa ennemâ yetezekkâ li nefsihi, o nefsini tezkiye etmiştir, temizlemiştir. Ve ilallahil masir, ve Allah'a ulaşır. Allah'a vasıl olur, Allah'a döner. Nefsini tezkiye eden bunu kendisi için yapmıştır diyor Allah Teala ve ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği zaman ruhu zemin katlıdır. Ama emvare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşmıştır ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte Allah'ın zatına ulaşabilen, Allah'ın zatında yok olan bir ruhtan bahsediyoruz. Allah'a ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ta fani olmaktır. Makamın adı fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında yok olma makamı. İşte Hakk'a kişi ulaşmıştır. Bu kişi Hakk'ı tavsiye edebilecek olan bir özellik kazanmıştır. Hakk'ı tavsiye etmiştir. Bu noktadan itibaren artık kişi Hakk'a ulaştığı cihetle bunun bütün serencamını, her türlü muhtevasını yaşadığı cihetle nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçta bunların hepsi fazıldır. %49 fazıl. Başlangıçta rahmet nurunun kalbe girmesiyle %2 de rahmet birikimi %51 eder. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artık karanlıkları aşmıştır. Kişinin ruhu Hakk'a ulaşmıştır. O kişi ruhunu Hakk'a ulaştıran bir kişinin yaşadığı her şeyi yaşamıştır. Bu güzellikleri yaşadığı için de bu noktaya kadar dünyadaki en mutlu insan olduğu cihetle herkese Hakk'ı tavsiye edecektir. Şimdi dönelim Vel Asr suresine, ne diyordu Allah Teala? Vel asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Ve amilü salihati, ve nefsi ıslah edici amel isteyenler hariç. Ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç. İşte hakkın tavsiye edildiği noktaya geldik. Sözlerimizin ikinci kısmı da burada tamamlandı. Bundan sonra ve tevasav, biz sabır var. Sabrı tavsiye edenler, o dördüncü kesimi de içine alan bir müessese. Biz şu ana kadar olan devrede Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide taviyeti, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa mürşide taviyet, ikinci safa taviyetten sonra ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü safa Velas suresinin ihtiva ettiği 7 safa ve 4 teslimden 3 safayı ve birinci teslimi, ruhun teslimini tamamlamış olduk. Ruhun Allah'a
Tesliminden sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Nefsi Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Daha sonra da muhlis olmak ve ıslah olmak söz konusu olur. Yani salihlerden olmak. Islah kelimesi de, salah kelimesi de aynı kökten gelir. Sinlam, ha.

Ruhu Allah'a teslim etmenin ötesi fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Ve zikrin önemli miktarda artması gerekir. 3 saatlik veya 4 saatlik bir zikrin ulaştırdığı ruh teslimi günde 18 saat zikre ulaşmak zorundadır. Kim böyle bir işlemi gerçekleştirebilirse o kişi için fizik vücudun teslimi realize olur. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala beni bine ileyhi ve tekuhu ve kum surat ve la tekunu mine müşrikin diyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma.

Sonra müşride tabiyetin farz olduğunu gördük. Ne diyordu Allah Teala? Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bu ikinci safhanın farz emridir.

bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlardır. Allah Teala diyor ki Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Mü'min 11. Ve

ruhun Allah'a ulaşması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış.

Allah Teala ruhu Allah'a ulaşan kişinin muhtevasını söylüyor. Bu tabir hidayete erme tabiridir. Kim ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırırsa o kişi hidayete ermiş birisidir. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiş olan birisidir. Ve diyor ki Allah Teala sahabe için Zümer Suresi 18. ayet-i kerimesinde onlar hidayete erdiler diyor.

ve ulyel babalılar diyor. Ayet-i Kerime şöyle başlıyor. Onlar sizin asil olanla tabi oldular. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Daha sonra ulyel babalılar da söyleniyor. Ama hidayete erdikleri kesin. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İki ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah'a ruhun hayattayken ulaşmasının hidayet olduğu ifade ediliyor. Ve gördük ki bütün sahabe hidayete ermişler. İşte bundan sonraki safa fizik vücudunu Allah'a teslimidir. Farz mı? Evet, farz. Allah Teala fizik vücudumuzu Allah'a teslimi üzerimize farz kılmış. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarında teslim ettiklerini görüyoruz. Âl-i İmrân suresi 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki sahabe için onlar Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabenin gerçekleştirdiği bir olay var, fizik vücudu Allah'a teslim etmek.

Femen ahsenu dinen mümmen estemu ve çahu lillahi ehve musunun. O kişiden daha sen kim vardır? Şu kişi fizik vücudunu teslim etmiş ve Müslümanlardan olmuştur diyor Allah-u Teala.

Allah Teala'nın izahında fizik vücudun teslimi günde 18 saate ulaşan bir zikir kademesine icabettir. Bu seviyeye ulaşamayan kişi için, devamlı olarak bu seviyeyi tutturamayan kişi için fizik vücudun teslimi söz konusu olmaz. Bu sebeple fizik vücudun teslimi gerçek anlamda bir dik yokuştur.

Sevgili kardeşlerimiz, Allah ile olan ilişkilerimizde görüyoruz ki 7 Safa ve 4 Teslim birer birer gerçekleşiyor. Ve Asr suresi 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de içeriyor. Günün yarısından daha fazla zikreden kişi çok önemli bir adımı atmıştır. 12 saati geçtiği zaman bu o kişinin fizik vücut teslimi için önemli bir adımı daha atmış olduğunu gösterir. Buradaki muhteva kişinin günün yarısından daha fazla zikretmesi halidir.

18 saatliklerin tamamlanması kişiyi mutlaka fizik vücudun teslim edildiği noktaya götürür. Fizik vücudun teslimi kişinin 3000 zikirden 18.000 zikre çıkmasını gerektiren çok önemli bir farklılıktır. Onun için fizik vücudun teslimi dik yokuştur. Allah Teala fizik vücudun teslimini üzerimize farz kılmıştır. Diyor ki: "Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacaksınız." diye. Ademoğulları, fizik bedenlerimiz, Allah Teala fizik vücutlarımızı Allah'a teslim edeceğime dair hepimizden bu konuda söz almış durumda. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hazartı sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden bana kul olacağınıza, şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadı mı diyor. Şeytana, la tabudu şeytane, şeytana abd olmayacağınıza. Ey nebuduni, bana kul olun diyor Allah Teala. Hâzâ sırat-ı müstakîm, işte sırat-ı müstakîm budur. Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımızdır. Ve gördük ki demin bütün sahabe, bundan 14 asır evvel, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu gerçekleştiriyor. Peki, fizik vücudun teslimiyle bitiyor mu bu Allah ile olan ilişkiler? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudun teslimi, zikrin günün 2/3'üne ulaştığı bir dizaynı sergiler. Dik yokuşun aşıldığını gösterir. Ama Allah'ın bütün insanlardan beklediği, daha ötede muhteva var. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi, yani ulul albab olmak, sonra muhlis olmak, sonra da salah makamına ulaşıp salihlerden olmak ve bunun tabii neticesi olarak da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin olmak. Bunlar bir süreç içerisinde tamamlanması lazım gelen müesseseler. Fizik vücudun teslimi bütün insanlar için farz kılınmıştır. Bakıyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını teslim etmişler.

Aleman Suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Peki bundan sonrası nedir? Bundan sonrası ulul elbab olmaktır. Ulul elbab daimi zikrin sahibi olmak demektir. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki li ulul elbab eskürunallâhe kıyamen kuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve üzerimize farz kılınmış mı? Evet, Allah Teala daimi zikri üzerimize farz kılmış. Nisa'yı düştü Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini vermiş. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek bir farz. Ve Allah Teala'nın devamlı kesinsiz bir şekilde zikri söz konusu. Peki bu Vel-Asr suresinin bu hedefine, yani nefsin de Allah'a teslim hedefine sahabe ulaşmış mı? Evet sevgili kardeşlerim. Sahabe hepsi ulul-elbab olmuşlar. Sözümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar

Ulul Elbab oldular diyor Allah Teala. Evvela onlar hidayet erdiler diyor. Sonra da onlar Ulul Elbab oldular diyor. Zümer 18. Öyleyse bütün sahabe Ulul Elbab olmuşlar. Liplerin sahipleri olmuşlar. Liplerin sahibi olmak nasıl bir şey? Liplerin sahibi olmak, Ulul Elbab olmak çok önemli bir vasfın sahibi olmayı gerektirir. Bu ayrı ayrı konulardan oluşan bir bütündür. Ulul Elbab olan kişi bir defa daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Peki daimi zikrin sahibi olunca ne olur bir insan? Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Çünkü kesintisiz bir zikir, nefsin kalbinin kesintisiz bir şekilde fazıl nurunu alması demektir. Kalpteki iman kelimesine de Allah Teala oraya yazdığı cihetle Allah kalbe bir şeyine tabi olduğu anda iman kelimesini yazdığı cihetle bu kişinin nefsinin kalbi dışarıdan gelecek olan nurlardan %2 rahmetin ötesinde %98 fazla açılmıştır. Ve kişi Ulu'l-Elbab olduğu yerde daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için de adı Ulu'l-Elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Böyle bir kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. İkinci özelliği ruhunu da ve içini de nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Daha evvel fizik vücudunu teslim etmiştir. Sonra da nefsini Allah'a teslim etmiştir. Böyle bir insan, nefsini Allah'a teslim eden insan, Ulu'l-Elbab'sa daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbine kesinsiz bir şekilde Allah Teala rahmet, fazl ve salavat nurlarını gönderiyor. Ve fazıllar nefsin kalbini bütünüyle işgal ediyor. Bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için nefsinin kalbinin nurlarla dolması sebebiyle bu kişinin kalp gözü Allah Teala tarafından açılır ve kalp kulağı Allah Teala tarafından açılır. Ulu'l-Elbab olan kişi nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolma özelliği birinci olgu. Daimi zikir ve daimi zikrin sonunda ikinci olgu nefsin kalbinin tamamen nurlara dolmuş olması. Ulu'l-Elbab'ın kalbi böyledir. Üçüncü özelliği Allah Teala'nın kalp gözünü açar. Dilediği zaman dilediği şeyi ona kalp gözüyle gösterir. Dördüncü olay Allah Teala'nın o kişiye bir başka tecellisidir. O kişiyle Allah Teala tezekkür eder. Konuları konuşur. O kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde
Allah Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Neden? Zikir ehli nereden bilecek? Zikir ehli için burada bir problem yoktur. Allah'a sorar, cevabı alır ve kişiye iletir. O Allah ile konuşmak imkanına sahibidir. Öyleyse bu kişide dört tane vasıf oluştu. Biri daim zikrin sahibi olmak, iki bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamak. Üçüncüsü, kalp yüzü açık, Allah-u Teala tarafından açılmış olmak. Dördüncüsü, kalp kulağı Allah-u Teala tarafından açık olmak. Bu dört özelliğin ötesinde bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikirde olduğu için, zikretmekte kişiye derecat kazandırdığı için, kazanılan her derecat hayrı ifade eder. Bu kişi her an derecat kazanıyor, ehli hayır olmuştur. Bu kişi Allah Teala ile konuşmak imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Ve bu kişi bir başka özelliğin daha sahibidir. Hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Aynı kökten gelen iki kelime ama bir tanesi kişinin hakimlik gibi, yargıçlık gibi, savcılık gibi bir görevi olduğu zaman hakimse Allah'tan sorarak hüküm vereceği için bütün hükümleri doğrudur. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman bu 28 basamakla ilgili olan ayetlerin hepsinin hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta bilir. Bütün bu özelliklerin sahibi olan kişidir ulul-elbab. Ve ulul-elbab makamı kişiyi Allah ile her an konuşmaya götürür. Onlar çok açık bir ufkun sahipleridir. Neden? Her şeyi bilirler mi? Bilmezler. Bilmezler ama Allah'a sormak yetkileri vardır. Sorarlar. Allah Teala cevabı lütfederse ki her zaman lütfeder. Kişi Allah'tan aldığı cevabı suali sorana ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu görüyoruz. Peki ulul-elbab olmak bir insana ne sağlar? Ulul-elbab olan kişi 7 kat yerleri görür. Siciğini görür. Ulul-elbab olan kişi 7 kat cehennemi görür. Ulul-elbab olan kişi zemin kattaki devrin imamının dergahını görür. Ama gök katlarını göremez. Gök katlarını kişinin görebilmesi için bu kademeyi aşması şart. Aşarsa kişi hangi kademeye gidecektir? Muhlis olacaktır. İşte Allah Teala insanları muhlis olmak konusunda da hedefe yönlendirmiş. Muhlis olmak insanların üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmış. Allah Teala Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde onlar muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve ma umiru illa
liyabudullâhe muhlisine lehuddîne hünefâe. Ve mâ umiru, onlar emre olmadılar. Lehuddîne dinlerinde, muhlisine muhlis olmakla emre olmadılar. Lehuddîne onların dininde, hünefâe hanifler olarak. İslam dini bildiğiniz gibi hanif dinidir. Ve hanif dininin muhtevasında bu olay var. Muhlis olmak. Muhlis olmak kişiye ne sağlar? Muhlis olmak 7 kademelik Ulu'l-Elbab makamından sonra 7 tane yer katının, 7 tane cehennemin gösterildiği 7 kat cehennem.

Birinci gök katından sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları görecektir. Birinci gök katında sadece acıkta çimenlerin üzerinde ki secdelerde secde edilir. İkinci gök katında su arınma havuzları vardır. Su arınma havuzlarına giren ruhlar elbiseyle girerler. O havuzlardaki su gibi görünen sarı renkteki, turuncu ile sarı arası renkteki şeffaf suyun içine giren bu insanların elbiseleri ıslanmaz. Elbiseleri ipektendir. Ama suyun içine girmelerine rağmen ıslanmaz. Ayrıca ruhlar nefes almadıkları için, böyle bir şeye ihtiyaçları olmadığı için o sıvı onların başlarından 20 santim, 30 santim daha yukarıya kadar onları kaplar. Orada bir süre su arındıktan sonra üçüncü gök katına çıkma hakkı verilir kendilerine. Üçüncü kat, iki katlı bir köşk mescittir. Buradaki mescitte secde edilir sadece. Ve ikinci kata kadar çıkabilenler orada kalır. Üçüncü kata çıkabilenler oradan yukarıya doğru yükselirler. Yükselmek için ulaştıkları yer evvela Mehenk menfezinin kapısıdır, açılış yeridir. Mehenk menfezine oradan atlayan kişi sonsuz bir hızla yukarıya doğru çekilir. Herkes birbirinin başının üzerindedir. Ama hiç kimsenin ayağı altındakinin başına değmez. Ve de buradan Beyt-i Makdes'in aslına çıkılır. Daha sonra da Beyt-i Haram, Beyt-i Makdes'in aslında görev yapıldıktan sonra Beyt-i Haram'a ulaşılır. Birisi beşinci, birisi de altıncı kata ifade eder. Ve buradan sonra çıkılacak yer beşinci katta

Beytül Haram'ın aslı, altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli var. Oradaki buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan nurlarla, suvarılan nurlarla ışıklanan insanların derileri normal renkteyken yeşil renge dönüşür. Beyaz, fosfor yeşili, çok açık yeşil bir renk. Bu renge dönüşünce kişi oradan çıkmak yetkisinin sahibi kılınır. Oradan dikey bir yolculukla yedinci gökyüzüne ulaşılır. Ve yedi basamaklı bir mermer merdivenin bulunduğu yedi vakkalılı bir 6-7 metre uzunluğunda birer metrelik baklası olan 7 tane baklana ulaşan bir zincir, altın zincir ve

Bir evvelki katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kendisine verilen kılıçla oradaki altın zincire bir defa vuran ruh oradan içeri girer, altın kapı açılır, oradan da üst kata çıkar burası. İnsanların kader hücrelerinin bulunduğu yerdir. Burada insanlar önlerindeki her altıgende geleceklerini görürler. Sonra Ümmü Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'ne. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin de bulunduğu Divan-ı Salihinden evvelki makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Sonra Divan-ı Salihine, en sonunda da zikircilerine ulaşır ruhlar. Oradan dikey bir yumrukla Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte Sala makamına ulaşmadan evvel İhlas makamında kişiye göğün yedi katı da gösterilir. Ve kişi muhlis olur. Bu muhlis olma dizaynı içerisinde bu kişinin bundan sonraki kesimi onun tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi sadece o kişi salam makamına ulaşabilir. Salam makamına ulaşan kişi salihlerden birisi olur. Burası yedinci ve son makamdır. Salih makamı. Ondan evvel İhlas makamı, ondan evvel Ulul makamı. Ve daha evvelki makamlar geçmiştir. Ve Salih makamında o kişinin evvela günahları örtülür. Salah makamının birinci kademesi. Sonra o kişiye salah nuru verilir. Salah makamının ikinci kademesi. Sonra bu ikinci kademeden sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. Üçüncü kademe.

Sì. Bir iradesini Allah'a teslim eder. Allah o kişinin iradesini teslim alır. Ve ondan sonra da irade teslimi gerçekleştikten sonra Allah irşadı memur ve müezzin kılındığın cümlesiyle o kişiyi irşat makamına ulaştırır. O kişi artık Allah Teala tarafından irşat kademesine ulaşmıştır. Allah'tan irşada memur kılındın cümlesiyle bir yetki almıştır. Memur ve mezun kılındın. Hem kişi memurdur, emirleri Allah verecektir. O kişi onu gerçekleştirecektir. Emre itaat edecektir memur. Emre itaat edendir. Amir de emri verendir. Emri veren Allah'tır. Kişi de emre itaat edecektir. Ve aynı zamanda mezundur. Yani o başkalarını irşad etmesine izin verilmiştir. İrşad kademesinin sahibi olmuştur. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmıştı. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el-ebelinli var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensarı ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Görülüyor ki ister ensar olsun ister muhacirin, yani ister Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin hicret edenler, ister Medine'deki onlara kucaklarını açan, evlerini açan kişiler olsun, hepsi için söz konusu olan bu hedefe ulaşmış olmaları irşat makamının sahipleriydiler. İradesini Allah Teala onu teslim aldıktan sonra irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişiyi irşat makamına tayin eder. Burası salah makamının 5. kademesidir. 6. kademede Nebi olmayan veli resuller yer alır. 7. kademede ise Nebi resuller yer alır. Huzur namazının imamlığı asaleten Nebi resullere aittir. İşte kim irşat makamının sahibi ise sadece irşat makamının sahibi kılınan iradesini de Allah'a teslim etmiş olan insanlar Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayin edildikleri zaman onlar sabrı tavsiye edenlerdir.

Şimdi Ulul makamının, İhlas makamının ötesine geçen, Sala makamının sonuna ulaşan insanlar irşada memur ve mezun kılınanlar. Onlar sabırsızlık afetinde bütün afetler olduğu gibi yok etmişlerdir. Sabırlı insanlar değillerdir. Onun çok ötesinde, sabırlı olmanın çok ötesinde sabrın sahibi olanlardır. İrşad makamının sahipleri sabrın sahipleridir. İşte sadece sabrın sahibi olanlar sabrı tavsiye edebilirler. Ve Asr suresi burada tamamlanıyor. Sabrı tavsiye edenlerde. Daha üst makam var mıdır? Elbette vardır. Her devirde, her kavimde Allah-u Teala mutlaka bir Resul bahseder. Bu kavim Resulleri irşat makamının ötesinde bir görev yaparlar. Çoğu zaman irşatçı olarak görev alırlar Allah-u Teala tarafından. Ama onlar bu göreve vehbi olarak atanmışlardır. Ulul Elbab birinci kademeden başlayarak Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir, mürşitlerine tabi olmuşlardır. Ruhlarını ve içlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman irşat makamına tayin edilmişlerdir. Ama Resuller, vehbi olarak bu makamın sahipleridir. Allah-u Teala tarafından yetiştirilirler. Resullerin üzerinde ise, bunlar veli Resullerdir. Veli Resullerin üzerinde ise, Nebi Resuller vardır. Yani Peygamber Resuller. Onlarsa, bunların bütün sistemlerin en üstündeki insanlardır. Huzur namazının asaleten imamı, devrin imamı yani, asaleten imamlık yapabilmek için mutlaka peygamber olmak zorundadır. Nebi olmak zorundadır. Huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecek bir müessesedir. Ama bulunduğumuz devirde peygamber yok. Son peygamber bildiğiniz gibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun yerine devrin imamı görevini vekaleten yapmaktadır. Asaleten değil, vekaleten devrin imamlarını yapabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğu için huzur namazının imamlığına bundan sonra dünya var oldukça bir nebi Resul'ün gelmesi mümkün değildir. İşte bir insan ancak iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra sabrı da tavsiye edebilecek olan bir hüviyet kazanır. Böylece Vel Asr suresi tamamlanıyor. Bir defa daha tekrar edelim. Vel Asr'ı Asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyen iman eden, imansa müminler hariç ve âminü salihâtı nefs tezkiyesi yapanlar hariç ettevâsav bil hakkı hakkı tavsiye edenler hariç, Hakk'a Allah'a ruhlarını ulaştırıp da herkesi Allah'a ruhlarını ulaştırmaya davet edenler hariç, ettevâsav bis-sabr. O teslimden sonra fizik vücudunu, ondan sonra nefsini
Allah'a teslim eden, sonra muhlis olan, sonra da salah makamına ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden devrin imamları, affoleten bu göreve nebilerin olmadığı zamanda tayin edilemezler. Onlar bu görevi vekaleten yapacaklardır. Asalet görevi, huzur namazının asaletle devam ettiği görev Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sona ermiştir. Bildiği gibi Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilik, peygamberlik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Son peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini bütünüyle ihata eden Vel'as suresini burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerime hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Allah'ın en büyük emri sevmektir. Seviniz diyor. Öyleyse tabiatıyla sevmeyi öğrendiğiniz zaman en çok sevdiğinizin Allah olduğunu göreceksiniz. Sevmek Allah ile özdeş bir anlam taşır. Sevgi varsa orada ruhunuz vardır. Ruhunuzun bir hasletidir sevgi. En büyük hasletidir. Ve sevgi varsa, ruhunuz varsa orada Allah vardır. Öyleyse etrafınızdaki insanları seviyorsanız bilin ki Allah'ı da seviyorsunuz. Eğer etrafınızdaki insanlardan nefret ediyorsanız Allah'a olan sevginiz az demektir. Ne zaman ki çevrenizdeki insanlara karşı onlar size nasıl davranırsa davransınlar, sempatiyle yaklaşıyorsunuz. Onlara karşı duyduğunuz sevgiyi hissediyorsunuz kalbinizde. Onlar size kötü davranabilirler, yanlış yapabilirler. Buna karşı, buna rağmen o insanları sevebiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen birisisiniz. Bu sevginin dışa vuruşudur. Sevgili kardeşlerim, onun için seviniz diyoruz. Allah Teala sevmenizi istiyor, nefret etmenizi değil. Allah'ın yolunda sevgi vardır. Kinin, nefretin, düşmanlığın kalbinizden sökülüp atılması Allah'ın temel emridir. İnsanların kalbinden kini, nefreti, buğzu aldığını söylüyor. Aldığı seviyeye ulaşmış olan bir kişinin kalbinden bunların hepsinin alındığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hadi bir defa daha söyleyeyim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk, bir güzellik, bir sevgi çağlayanının Allah Teala'dan bana ulaştığını, benden de sizlere ulaştığını yaşıyorum. Ve geri dönende aynı şey. Hepinizden geri dönen muhteşem bir olay. Bir sevgi çağlayanı, bir güzellikler demeti. Öyle bir duygu ki sevgili kardeşlerim, demeyin gitsin. Her şey, ama her şey onun tarafından öyle güzel yaratılmış ki nasıl hayran olmazsınız? Var olan her şey sadece onun yaratığı, her şey. Hepimiz netice itibariyle bir yaratıkız. Yaratılışınızın o büyük sırrının temelinde yatan en büyük hakikat sevgidir. Allah Teala sizi sevmiş, yaratmış. Kuvveden, düşünce platformundan hayata geçirmiş sizi. Allah'ın indinde varsınız ve sizi seviyor. Sevgili kardeşlerim, Öyleyse yapmanız lazım gelen ne? Daha çok sevmek. Ve Allah-u Teala tarafından daha çok sevilmek. Allah'ı daha çok sevmek ve Allah-u Teala tarafından daha çok sevilmek. İnsanları daha çok sevmek, onlar tarafından daha çok sevilmek. İşte her şeyin böyle bir dizaynla sizi muhteşem bir kubbenin altında mutlu bir insan kılması. İşte bu sevginizin dışa taşması halidir. İç dünyanızdan fışkıran bir sevgi çağlayanı, bir sevgi deryası, bir sevgi nehri başka insanları kucaklamalı. Sevmelisiniz. Onlar için fedakarlıklar yapmalısınız. Onlar mutlu olsun diye her şeyi yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi insanların mutluluğuna memnun ederse, onlar için yaşamaya başlarsınız. O zaman o insanların mutluluğu için her şeyi yaparsınız. Yeter ki onlar mutlu olsunlar. Biliyor musunuz, insanı asıl mutlu eden nesne, başkalarının size karşı gözlerinde okunan sevgisidir. O sevgi, o gözlerdeki sevgi, hakiki sevgi mi değil mi, o gözlere bir baktığınız an derhal anlarsınız. İşte Allah'tan gelen bir sevgi halesi, o kişinin gözlerini gerçek sevgiyle doldurur. Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Sevgiyi geliştiren temel faktör Allah'a karşı onun var olması. Allah'ı seveceksiniz, daha çok seveceksiniz, daha çok seveceksiniz. Hoşlanmadan başlayan bir merdiven üzerinde, hoşlanmadan sevgiye, sevgiden aşka, aşktan hayranlığa yürüyeceksiniz. Allah'a karşı bunu duyarsınız. Sonunda duyacağınız şey hayranlıktır. Küçüğün büyüğe hayranlığı söz konusudur. Aşağıda olanın yukarıda olana hayranlığı söz konusudur. Rütbesi küçük olanın rütbesi büyük olana hayranlığı söz konusudur. Hayranlıkta eşitlik yoktur. Öyleyse Allah'a karşı son duyacağınız his en üst noktada hayranlıktır. Onun her şeyine hayran olursunuz. Size yaptığı, sizin üzerinizde vücuda getirdiği her şeyin muhteşem bir dizayn olduğunu ve sadece sizi mutlu etmeye yönelik olduğunu yaşarsınız. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi ayrı ayrı mutlu kılmak. Ama dikkat edin ki size ulaştıracağı her şeyi sizin iradenizle, sizin talebiniz üzerine ulaştırmak ister. Sebepleri o halk eder. Sebeplere sarılmak ve güzeli aramak, sevgi o sizin seçiminizdir. Sevmeyi iç dünyanız istemelidir. Dikkat edin. Sakın sevgiyle arzuyu birbirine karıştırmayın. Sevgi ruhunuzun hasretidir. İhtiras nefsinizin afetidir. Arzunun şekillenmiş bir dizaynı. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah yolunda geçerli olan ruhunuzun hasletleridir. Ruhunuzun hasletleri Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah'ı sevdiğiniz zaman bütün perdelerin adım adım kalkacağını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Sevginiz zikrinize paralel bir seyir takip eder. Zikrinizin artışı, sevginizin artışıdır. Zikrinizin artışı, Allah'a karşı duyduğunuz sevgiyi mutlaka artıracak olan bir özelliği taşır. Bu ise Allah'tan yansıyarak, reflekte edilerek başka insanların üzerine dönüşür. Onları da seversiniz. Bir gün göreceksiniz ki, sizi sevmeyenleri de sevmişsiniz. Bir gün göreceksiniz ki sizden nefret edenler de sizin sevginizin içinde yer alır. Onları da seversiniz. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir dizayn ki sevdikçe sevilirsiniz. Sevgi sizden çevrenize pozitif dalga boylarının yayılmasını oluşturur. Bu Rabbani bir olaydır. Nefret sizden çevrenize negatif dalga boylarının yayılmasını oluşturur. Bu zulmani bir olaydır. İki olay arasında büyük bir farklılık vardır. Birinde Allah siz ve sevgi duyduğunuz kişi beraberdir. O kişi için de siz, Allah ve kendisi beraberdir. Sevgi duyduğu sizsiniz, sevgi duyduğu Allah'tır. Sevgi varsa orada ruh vardır. Ruh varsa Allah da vardır. Ruhunuz tamamen hasletlerden oluşur. Ne zaman ruhunuzla hareket ederseniz mutlaka derecat kazanırsınız. Mutlaka mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bırakın yanlışlıklar başkalarının olsun. Bırakın nefret edenler olsunlar onlar. Bırakın size kötülük yapmaya çalışsınlar. Ama onların hiçbirisinin hedefe ulaşamadıklarını göreceksiniz. Uzun devrede geriye kalan sizden nefret edenlere de duyduğunuz o sonsuz sevgidir. Sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Sevin. Fedakarlıktan çekinmeyin. Sevginiz, fedakarlığınızın ölçüsünü teşekkür ettirsin. Her davranışınız başka insanlara bir nebze mutluluğu yaşatmak için olmalı. Her an onlar için olduğunuzu onlara ispat etmek sadece sevginin var olduğu bir ortamda mümkündür. Onları sevebilirseniz onların mutlu olmasını sağlamak için her şeyi feda edebilirsiniz. Hedefiniz, sizden mutluluğu bekleyen insanlara o mutluluğu onların istediği dizaynda ulaştırmaktır. Severseniz, bunu yapmak size hiçbir zaman ağır gelmez. Her mutluluk ulaştırdığınız insanda onların yaşadığı mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala Birleşik Kaplar Kanunu'yla muhteşem bir değerlendirme tablosu çiziyor. Ya sizden sevgi akar etrafa ya da sevgisizlik. Bunun adı mutlaka nefret değildir. Sevgisizlik de değişmesi lazım gelen bir müessesedir. İnsanlar vardır. Onlara karşı başlangıçta sevgi duyamazsınız. Her davranışlarıyla sizin onları sevmenizi nefsani davranışları sebebiyle engellerler. Ama bunlar sizi yıldırmamalı. Onları da sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten o kadar güzel mi? Buradan öyle görünüyor. Ne diyorsunuz? Bunca güzellik insanların mutluluğu içinse, Allah-u Teala bütün bu kainatları biz insanlar için yaratmışsa, 6 tane alem, 3 asıl, 3 suret. 3 asıl, 3 zıt alem. Karşıt alem. Oralarda da yaşayanlar var. Zahiri alemde yaşayan biz insanlarız. Rab aleminde yaşayan cinler. Emr aleminde yaşayan ruhlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sevebilirseniz tabii. Neden denemiyorsunuz? Hadi bugün gidin bir kardeşinize, sizinle beraber olan ama bir davranışıyla sizi üzen bir kardeşinize, kırgın olduğunuz bir kardeşinize gidin. Onu çok sevdiğinizi söyleyin. O size bir kötülük yapmış olsun ama siz ondan af dileyin. O bunun ne kadar müstesna bir olay olduğunu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu istiyor. Dostluk, sevgi, insanların birbirinden nefret etmesi değil, birbirlerini sevmesi. Bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir sevgi halesinde hayatlarını tamamladılar. Severek yaşadılar, severek öldüler. Onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Öyleyse sevgi boyutları giderek büyümüştü. Kitabın bütününe iman ettikleri zaman, ona tabi oldukları zaman müstesna insanlar oldular. Sevginin en üst boyutta yaşattığı insanlar oldular. İşte asr-ı saadeti onlar yaşadılar. Gelecek yıllarda sizler de yeni bir asr-ı saadet yaşayacaksınız. Hidayet çağının sizi ulaştıracağı yer odur. Her teslimde biraz daha artan bir sevgi, sevginin etrafında oluşan biraz daha büyümüş bir mutluluk. Mutluluk mu? Mutluluğun yolu Allah'tan geçer. Allah'ın yolu sevgiden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu sevgimiz bizden direkt olarak size ulaşmaz. Sevgi Allah'tan geçerek size ulaşır. Bizim sevgimiz sizlere Allah'tan ulaşır. Öyleyse sizden bize dönen sevgi de gene direkt olarak bize gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir, güç kazanarak gelir. Bu Allah'ın dostlarının sevgisidir. Öyleyse sevgi mi diyoruz adına? Sevgi, Allah'ı sevenlerin birbirine karşı duyduğu sevgi, pekiştirilmiş bir sevgidir. Allah'ın sizlere enam buyurduğu, nimet olarak verdiği bir Allah sevgisi, hidayet sevgisi ve Allah'tan dolaşarak iki tarafa ulaşan bir sevgi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse farklı bir toplum olduğunuzu, Allah'ın sevgisine layık bir toplum olduğunuzu hiç unutmayın. Allah'ın sevgisi daima sizlerle birlikte olacaktır. Sizin sevginiz arttıkça etrafınızdaki insanlara karşı ve Allah'a karşı, Allah'ın sevgisi de size karşı kat kat artacaktır. Sizinkinin çok katı. İşte mutluluk dediğimiz şey, cemaat halinde yaşamak üzere yaratılmış olan insanların toplumda yaşarken birbirleriyle olan sevgiye dayalı uyuşma halidir. Birbirinin karşısında olmayan, birbirinin yanında olan bir kardeşinin yanlış yaptığını gördüğü zaman onun yanlışını düzeltmek üzere ondan yana çıkan insanların dünyası. Bu konuda çok başarılı değiliz sevgili kardeşlerim. Hep kardeşlerimiz bize sorarlar. Bir kardeşimiz yanlış yaptığı zaman ona söylememiz mi lazım, söylemememiz mi lazım? Her ifade anlayanın anlama kapasitesiyle sınırlıdır. Muhatabın anlama kapasitesiyle sınırlıdır. İki alternatif var. Birisi hata yapanın hatasını söylememek ve saklamak. Faydası, eğer hatayı çirkin bir tarzda söylerseniz o kişiyi üzme tehlikesini bertaraf eder. Peki negatif cephesi, o kardeşimiz o hatayı yapmaktan onu men edecek bir işaret almadığı için hatayı yapmaya devam eder. Peki ikinci alternatif, söylemek. Hatayı yapmaya devam etmemesi için söylemek mecburiyetindeyiz. Şimdi burada olaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu konuda uyarma görevinizi yaparken çoğunuz büyük bir yanlışların içine düşüyorsunuz. Kardeşinizden yana olmuyorsunuz. Hatayı yapan kardeşinizin o hatayı sizinle beraber el ele göğüs göğüsüne el ele göğüslemesini, o hatanın üstesinden gelmesini temin edecek bir yardımı ona verecek yerde onun bilmediğini ima ederek, kendinizin bu konuda bilgili olduğunu ima ederek o kardeşimizi belki farkına bile varmadan küçültüyorsunuz. Nefsinizin ve şeytanın bir tuzağı sizi orada yakalıyor. Onun için sevgili kardeşlerim, çok dikkat edin davranışlarınıza. Evet, hata yapan bir kardeşimize hatasının ne olduğunu söylemek geçerli olan, gerekli olan budur. Budur. Ama nasıl söylemek? Karşınızdakinden yana olmak ne demek? Kendinizden yana olmak ne demek? Nefs, kibir atlı, gurur atlı bir duygunun sahibidir. Bir hissin sahibidir. Bir afetin sahibidir. Ve üstün olmak ister, yetmez. Üstünlüğünün başkaları tarafından da kabul edilmesini ister. Ve bunun için çok şeyler yapar. İşte bir kardeşimiz bir yanlış yaptığı zaman, biz de doğruyu biliyorsak, bunu o kardeşimize öyle bir tonla söyleyenler var ki, öyle bir havayla söyleyenler var ki, kaş yapayım derken göz çıkartıyorlar. Sevgili kardeşlerim, karşınızdakinden yana olmak, ona hatasının düzelmesi konusunda destek olmak, omuz vermek, o hatanın yeniden yapılmamasını temin etmek üzere onu teçhiz etmektir. Öyleyse kardeşlerinizi sevin. Eğer seviyorsanız, zaten onu üzecek olan bir davranış biçimi sergilemeniz normal standartlarda söz konusu olmaması lazım. Ama sevgi eksikliği sizi o hedefe giderken bir yanlışa ulaştırır. Kardeşinizin hatasını ona söylerken genel olarak karşı çıkarak söylemiş olursunuz. Yani bu senin yaptığın yanlış. Öyle yapmaman lazım, böyle yapman lazım. İşte bir kardeşiniz size kırıcı bir şey söyledi. Aslında sizi sevdiğini zannediyordunuz arkadaşınızın. Ama o kırıcı sözü söyledikten sonra ona gücendiniz. Yapabileceğiniz büyük yanlışlıklardan birisi bu. Gücenmek. Onun yerine kardeşinizin o kırıcı sözü size söylemesinin arkasında acaba sizin bir hatanız yatıyor mu, yoksa hatanız yok da o mu size öyle söyledi? Nasıl karşınızdakinden yana olacaksınız? Arkadaşlarınızdan bir tanesi size sizi kıracak olan bir şey söyledi. Nasıl ondan yana olacaksınız? İki tane alternatifiniz var. Birincisi bu söze kızmak, öfkelenmek, ona sert bir cevap vermek veya küsmek. Bu negatif cephede bir olay vücuda getirmek. Ya ikinci yapacağınız şey ne olacak? Diyeceksiniz ki ona, bana böyle söylüyorsun. Muhakkak ki ben bunu hak ettim. Lütfen bana hatamı söyler misin ki Allah huzurunda senden af dileyeyim. Bunu söylediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o sizi kıracak sözü söyleyen, o davranışta bulunan kardeşimiz bunda devam etmez, edemez. Karşısındakinin samimi olduğunu ve karşısındaki kişinin nefsinin, kendi nefsinin kurbanı olmadığını fark eder. nefsi ona hakim olsaydı, o kendisine daha ağır bir söz söyleyecekti. Anlaşmazlık devam edecekti. Belki kavgaya dönüşecekti. Kalp kırmalar husule gelecekti. Ama öyle olmadı. O kişi hiçbir hatası olmadığı halde, kendisi ona karşı sert davrandığı halde, arkadaşı ona en güzel şekilde davrandı ve hatasını sordu ki Allah'ın karşısında af dilemek istiyor. Hüsniye sahibi olduğu kesin. O zaman size karşı sert davranmış olan o kardeşiniz bundan pozitif olarak etkilenecektir. O size sataştığı halde, o size yanlış bir söz söyleyip sizi üzdüğü halde, o size karşı haksız bir davranışta bulunduğu halde, siz ondan af dilemek nezaketini göstermişsiniz. Bu, onun doğruyu öğrenmesi için yeterli bir güzel davranıştır. Ne yaptınız o zaman sevgili kardeşlerim? O kardeşinizi o yanlış davranışı konusunda ikaz ettiniz. Ama ona demediniz ki, senin bu yaptığın tasavvufa sığar mı? Sen tasavvufu bilmeyen birisin, nefsinin esirisin. Ne biçim insansın be? Böyle mi davranılır? Vesaire vesaire. Bunları söylemediniz. Ona dediniz ki, sen bana bunu söylediğine göre ben mutlaka bunu hak ettim. Ve ben senden mutlak olarak af dilemek istiyorum. Bu söylediğin sözü mutlaka hak ettim. Senden mutlaka af diliyorum Allah-u Teala'nın huzurunda ki, sana ne zaman hangi hatayı yaptıysam, o konuda senden af diliyorum Allah-u Teala'nın huzurunda. Dilersen bana söyle, eğer söylemek istemiyorsan o da olabilir. Söylemezsin de. Söylememen de beni kırmaz. Ben senden şu anda sana karşı yaptığım hata her neyse, o hata konusunda af diliyorum. Bu hatayı bilmeyen bir kardeşimizin davranış biçimi. Ama hatasını biliyorsa, o hataya karşı bu davranışa muhatap olmuşsa, olay bellidir. O zaman bu kardeşimizin yapması gereken şey, sen bana bunu nasıl söylersin? Sen bu sözünde bana hakaret ediyorsun falan demek yerine, ben bu sözü hak ettim. Çünkü ben sana şöyle şöyle şöyle söylemiştim ve bu haksız bir davranıştı. O zamandan beri ben hep senden af dilemek için bir fırsat kolluyordum, bir imkan bekliyordum. Sen bugün bana bu sözü söylemekle bana bu imkanı verdin. Ben bugüne kadar senden af dilememekle büyük bir hata içerisindeyim. Sana karşı o davranışım yanlıştı. İşte şimdi o davranışımı düzeltmek için Allah senden razı olsun ki beni bu sözünle ikaz etmiş oldun. Yanlışım senin tarafından bana hatırlatılmadı. Bu sözüm bana yanlışımı hatırlatmak için değildi, biliyorum kesinlikle. Ama öyle olmasa da senin bana karşı yaptığın bu davranışa ben şu anda kesin olarak biliyorum ki sebep olan benim. Benim sana karşı yaptığım falanca yanlış davranış. Acaba sana karşı daha evvel veya o davranışından sonra yaptığım başka yanlışlar da var mı? Hepsi için ayrı ayrı senden af dilemek istiyorum. Çünkü ben sana karşı haksız bir davranışta bulunduysam, ben Allah'ın emrettiğinin tamamen tersini yapmış birisiyim o olayda. Ve Allah'ın huzurunda senden af dilemedikçe kendimi ben affedemem her şeyden evvel. İşte sevgili kardeşlerim, bir çirkin davranışı bir güzel davranışa çevirmek ve barışmak, sülh ve sükun içinde kardeşlerimizin birbirini kucaklamasını oluşturmak, bunun arkasında ruhunuzun sevgi hasreti vardır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, sizinle konuşurken şu çaydan bir yudum almak, iki yudum. Bu çay genellikle karanfilli çaydır. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu güzel yarenliği yaparken sizlerle böyle karşılıklı bir mutluluk dünyasında konuşurken bir yudum çay içmek, kötü bir şey olarak düşünülebilir mi? Belki. Birçok insan bunu kendisini izleyenlere karşı bir saygısızlık olarak değerlendirebilir. Hayır sevgili kardeşlerim, biz hiç öyle düşünmüyoruz. Biz sizlerle birbirimize o kadar yakınız ki, ben sizin karşınızda kahve içsem, çay içsem, su içsem, öksürsem, hiçbirinde beni kınamazsınız. Biliyorum. Bu bize karşı olan sevginizin kesin teminatıdır. Öyleyse bu sevgi bize sadece birbirimizi hoş göreceğimiz güzel sonuçlar doğurur. Allah-u Teala'nın emrettiklerine baktığımız zaman şeytanın emrettikleriyle ne kadar ters olduğunu görürüz. Ne diyordu Allah-u Teala? Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar münker ve fuhuşla emredilirler. İşte iki kaynaktan gelen emir, şeytan münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder kişiyi, Allah'ın inkarını kişinin kalbine yerleştirmeye çalışır. Şeytanın bütün gayesi insanları kendisine tabi

Sevgili kardeşlerim, onun için bizler mutlu insanlarız. Bizler Allah'ın kullarıyız. Onun birer yaratığı olmanın, mahluku olmanın bilinci içerisinde sahibimize, sahibimiz olan Allah'a hürmetle, tazimle ibadet ederiz. Onu kendimizden çok daha fazla severiz. Hürmetin en yüksek derecesi O'nadır. Ve O bizleri sever. Bunu söylerken bundan ne kadar emin olduğumu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın bizleri bu camiayı en çok sevdiğinden ne kadar emin olduğumu görebiliyor musunuz? Nereden geliyor acaba bu emniyet? Bu duygu nereden geliyor? Bu duyguyu veren O'dur. Kalbimize bunu dolduran O, sevgi halesiyle bizi kucaklayan, sevgisiyle bizi kucaklayan, O'nun sevgisi tarafından kucaklanan bizleriz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, O Allah, bizi yaratan, yaratanımız, sahibimiz, her şeyimiz ve bizleri seviyor. En çok seviyor. Öyleyse söyler misiniz sevgili kardeşlerim, daha ne isteriz? Bu yaşadığımız devirde onun en çok sevdikleriyiz. Hidayet çağının ilk müntesipleri. Hidayet çağına kendisini adamış olanlar. Bütün dinler yok ama bugün insanların varsaydığı bütün dinlerdeki olanların mevcut, ne kadar din zannedilen ayrım varsa hepsinde olanların çok büyük bir kısmının unuttuğu hidayeti, yani bütün mukaddes kitapların temelini onlara anlatmakla, öğretmekle ve onları mutluluğa ulaştırmakla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, daha üst seviyede mukaddes bir görev düşünebilir misiniz? İşte bu devirde Kur'an'ı unutan insanların unuttukları temel faktör olan hidayeti onlara sadece söylemekle değil, öğretmekle vazifeliyiz. İttilalarına arz ederek. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, onun bayrağı altında, onun sevgisi altında, onun gösterdiği nurlu yolda hep beraber adım adım geleceğe yürümek sadece nur saçmak. Herkesin kalbine Allah'ın nurunun ulaşması için o insanlara Allah'ın Kur'an'daki temel dizaynını, unutulmuş olan Kur'an'ın temelini onlara anlatmak. Sevgili kardeşlerim,

Kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzelini öğretmekle vazifeliyiz. O en güzel insanları iç dünyalarında, o en güzel insanları dış dünyalarında, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde, o en güzel insanları Allah ile olan ilişkilerinde, bu ilişkinin üçüncüsünde Allah ile olan ilişkide, hem emirler cephesinde hem yasaklar, nehiler cephesinde mutlu kılacak olan bir sonucu içeriyor. Allah'ın emrettiği biçimde dizayn edilecek olan bir dünya hayatı sizi tahayyül edemeyeceğiniz bir mutluluğa ulaştırır. İmanınız geliştikçe mutluluğunuz gelişir. Sevgili kardeşlerim, saadetin yaşanmasındaki en büyük faktör imandır. Allah'ın size ne kadar yardım edeceğine iman edebilirseniz, o seviyede yardım alırsınız. Şeytanın bütün gayreti sizi Allah-u Teala'dan alabileceğiniz yardımın üst seviye bir imana ulaşarak sizin tarafınızdan temin edilmesine engel olmaktır. Bütün gayretiyle imanınızı sarsmaya çalışır. Kanunu biliyor. Ne kadar iman ederseniz Allah'tan onun karşılığını alırsınız. Yani Allah-u Teala'nın size hangi seviyede yardım edeceğinize iman ederseniz, inanırsanız Allah'tan da o kadar yardım alırsınız. Bunu aşmaksa iblisin telkinleri sebebiyle kolay bir şey değildir. Öyleyse burada dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın tevekkül dediği şey, sizin Allah'ın yardımına dayalı olan düşünce sisteminizdir. Allah'ın yardımının size hangi seviyede geleceğine iman ediyorsanız, Allah'tan o seviyede bir yardım alırsınız. Daha fazla değil. İşte neye inanırsanız o kadarı size gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir imanın sahibi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ona şu ayı ikiye ayırırsan o zaman sana biz tabi oluruz diyenlerin o söylediği zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben ayı ikiye ayıramam. Ama benim Rabbim ayırabilir. Benim görevim ona ulaşıp bunu talep etmektir. Ama ya benim sahibim ayı ikiye ayırırsa, o zaman gerçekten bana tabi olacak mısınız? Bu kesin bir işaret olduğuna göre. Dediler ki evet, tabi olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o imanın sahibi idi ki Allah ayı ikiye ayıracaktır. Resulünün bu imana sahip olduğunu görüyor Allah-u Teala. İşte o iman müessesesi ve onun üzerine Allah-u Teala ayı ikiye ayırıyor. Sonra mı? Sonra o insanların hiçbirisi tabi olmuyor. Bu bir sihirdir diyorlar. Çıkıyorlar işin içinden. Sevgili kardeşlerim, siz şimdi düşünebilir misiniz? Bulunduğunuz yerden Allah-u Teala sizi yer çekimine, kuvvetine rağmen yukarıya doğru fizik vücudunuzu kaldırabilir mi? Kaldırmaz diye düşünürsünüz.
Böyle bir şey yer çekimi kanununa aykırı. Ama inanabilseniz ki Allah Teala sizi dilerse, siz ona inanabilirseniz sizi bulunduğunuz yerde fizik olarak tavana kadar kaldırır. Tavana kadar mı? Hayır, kendisine kadar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in imanı öyle bir imandı ki ben fizik vücudumla Allah-u Teala'nın zatına, Rabbim bunu isterse mutlaka beni ulaştırır. Ben bu inancın sahibi olmalıyım diyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o inancın sahibiydi. Ruh olarak değil, fizik vücut olarak Allah-u Teala'nın huzuruna Allah'ın kendisini çıkaracağından emindi. O inancı Allah'ın onu oraya çıkarması için yeterli sebepti. Ve Allah'ın huzuruna çıkıp da oradan geri dönen tek peygamberdir. Hazreti İsa da Allah'ın huzuruna çıkmıştır ama orada kalmıştır. Hazreti Üzeyr de Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Fizik vücuduyla ikisi de ama orada kalmıştır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkmış ve geri inmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevginizin dayalı olduğu şeyin adı imandır. Öyle bir imana sahip olmalısınız ki Allah'ın sizin için inandığınız her şeyi gerçekleştireceğinden emin olmalısınız. Ve Allah-u Teala'dan imanınızı genişletmesi için her zaman yardım istemelisiniz. İşte o Allah'ın sizin için yapacağına iman duyduğunuz her şey sizin Allah'a karşı tevekkülünüzdür. Onu onun gerçekleştireceğine dair duyduğunuz güveni ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki her güzel şeyi sizin için vücuda getirmeye hazır. Yeter ki siz onun Allah-u Teala tarafından sizin için gerçekleştirileceğine iman edin. Kim o ruhlarını Allah'laştıranlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlar. Allah-u Teala huşu sahiplerinin tarifini veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ Onlar yakin hasıl ederek mutlak surette inanırlar ki, enne kullanmış Allah-u Teala, muhakkak inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hepsinin ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine muhteşem bir şey ki Allah'ın dostu olmak şerefi, Allah-u Teala'nın hepinizi o istikamette Allah'a duyduğunuz büyük sevgiyle, o büyük sevginin oluşturduğu o büyük güvenle, büyük imanla Allah'ın en yakın dostları yapması dualarıyla, niyazlarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, El-Fatiha me as-salavat.

0: Ciao a te.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Biz istiyoruz ki herkes mutlu olsun. Siz istiyorsunuz ki herkes mutlu olsun. Ve bunun için etrafınızdaki insanlarla bir manevi ilişkinin de içindesiniz. Allah'ın hakikatlerinden hiç haberi olmayan, İslam'ın beş şartından ibaret zanneden insanlar da kurtulmalıdır. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş tane şartını ifade eder. Ama altıncısı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yedincisi var. Teslimler. Yani ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biz bir dinin içinde yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber. Bu din İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Kime teslim? Allah'a teslim. Neyimizi teslim edeceğiz? Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi. Ama Allah Teala öyle bir cömert Allah ki, o kadar çok seviyor ki, ruhundan üfürerek vücuda getirdiği insanları o kadar çok seviyor ki, biz insanların bir tek dileği, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır." demesi, o kişinin cehennemden kurtulup Allah'ın cennetine girmesi için yeterli sebep teşkil ediyor. Allah bu kadar çok seviyor sizleri sevgili kardeşlerim. Öyleyse etrafımızdaki İslam'ın beş şartıyla kurtulacaklarını zanneden kardeşlerimize, etrafımızdaki insanlara bunu mutlaka anlatmalısınız. İslam'ın beş tane şartı yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanları kurtarmak için yetmiyor. Birinci kat cennete girebilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci kat cennete girebilenler bunlardan ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Sonra fizik vücutların teslimi, sonra nefslerin teslimi, sonra iradenin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradeyi Allah'a teslim edip Allah'ın en üst noktalarına emrettiği ve imkan verdiği en üst noktaya çıkmak. Kim ruhunu, veçini ve nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de teslim edebilirse o en üst noktaya çıkmış demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk Allah'ın emirlerini yerine getirmekle gerçekleşir. İnsanların çoğu zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ne kadar çok isterdik hepsinin zengin olmasını ve zengin olduktan sonra neden mutlu olamadıklarını derin derin düşünmelerini. Sevgili kardeşlerim, zengin olmakla mutluluk aynı paralelde muhtevasını alamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiyetle devam eden, sonra ruhun, beçin, nefsin teslimini, sonra muhlis olmayı, sonra iradenin de teslimini muhtevasına alan 7 tane safha ve ruhun, beçin, nefsin ve iradenin teslimleri, yani 4 tane teslimi gerçekleştiren bir insan dünyadaki en mutlu insanlardandır. Sevgili kardeşlerim, herkes için Allah-u Teala hedefler tayin etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar uzanan 7 tane safha, 7 kat cennet vücuda getirmiş Allah-u Teala, 7 kat cehennem vücuda getirmiş. Hep yedili bir sistemle muhtevanın değişim gösterdiğini görmekteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepimize düşen görev sadece kendimizi kurtarmak değildir. Etrafımızda gerçekten samimiyetle namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadetle getirerek kurtuluşa ulaşacaklarını zanneden kocaman bir kütle var. Bu kitle, sevgili kardeşlerim, zannediyor ki bir insan namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse, evet, evvela bir süre cehennemde kalır. Ondan sonra da mutlaka cehennemden çıkıp cennete girer. Evvela bunu kesin bir şekilde ifade etmek isteriz ki hiç kimse cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkıp da cennete giremez. Bu tarzdaki ifadeler boş sözlerdir. Kur'an'a ters düşen ifadelerdir. Doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ne çıkıyor Kur'an-ı Kerim'den? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşide, bundan sonra muhteva mürşide tabiyette. Mürşide tabi olmayan bir insan ikinci kat cennete giremez. Mürşidine ulaşınca ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane ayrı alemden geçerek 7. aleme gelen ve 7. alemden de Sıddet-i Mitra'dan diker bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşan ruh kişiyi ermiş veli kılar. Yani evliya kılar. Her seferinde söylemek mecburiyetinde kalıyorum. Evliya kelimesi çoğulu bir tabirdir. Veliler demek. Ama bizim dilimize tekil olarak girmiş. Yani falanca deriz evliyadır. Evliyadır demememiz lazım. Velidir dememiz lazım. Evliyalar deriz mesela. O da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, hakikatlere bakarak hareket etmeliyiz. İnsanların kurtuluşu hepimizin asli görevi olmalı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilese ve ömrü orada bitse, bu dileğin o kişi tarafından tahakkuk ettirilmesinden sonra o kişi, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır," dese ve ölse, bu kişi birinci kat cennete girer sevgili kardeşlerim. Ama yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. Ve o kişi mürşidine tabi olmak ister. Allah Teala'nın kalbine verdiği mürşit sevgisi kimseye, ona ulaşıp ona tabi olmayı ister. İşte tabiyetin gerçekleştiği noktada ikinci kat cennet söz konusudur. Artık o kişi tabi olmuştur. 7-8 aylık bir devrede ruhu mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi kenar düşenleri büyük bir zevkle yapacaktır. Bir gerçek mürşide, Allah'tan mürşidini sorarak, Allah'ın gösterdiği bir gerçek mürşide ulaşan bir insan için tabiyetten sonraki 7-8 aylık bir devre mutlaka o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını ifade eder. Normal standartlarda böyle cereyan eder olay. Ne olur o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ermiş evliya olur. Ermiş evliya olur. Ermiş evliya. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş ve kişi ermiş evliya olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, ermişler deriz, evliyalar da deriz. Ermiş kelimesi tekildir. Ler ilavesi çok tabii ama evliya kelimesi tekil değildir, çoğuldur. Evliya veliler demek, velilerler demiş oluyoruz yani evliyalar dediğimiz zaman. Ama artık dilimize öyle bir girmiş ki herkes zaten evliya kelimesini tekil olarak kullanıyor. Tamam sevgili kardeşlerim, öyle olsun. Görevimiz başka insanları mutlu ederek, onların huzur ve mutluluk içinde yaşamasını temin ederek hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Çalışmaktır. Ne demek istiyoruz? Kim başkaları için yaşarsa o kişi Allah Teala tarafından çok sevilir. Başkaları için yaşayan bir insan hakikatleri öğrenmiş olan, onların hayatına tatbik eden ve en azından ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi olarak ortaya çıkar. Ermiş evliya. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. İşte o erenlerdendir. O ruhun Allah'a teslimidir. Allah'a ulaşmaktan sonra o kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verir. Ve kişi dünyanın neresinde olursa olsun Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmak için kalbinde büyük bir istek tespit eder, görür. Büyük bir iştiyakla mürşidine ulaşmaya çalışır ve sonunda mutlaka ulaşacaktır. Eğer yeterli emri varsa ve tabi olduğunda da ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhu da vücudunu terk edecektir. Ne olur terk ederse? Terk ederse Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu ruh 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Ve 7. alemden sonra keyfini yolculukta sitretin müntahaya ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır neticede. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh bir yerlere ermiştir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. İşte Allah'ın zatına ulaşan Allah'ın ruhu, çünkü biliyorsunuz ki Allah ruhundan bizlere üfürdü. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın bu dizaynıdır ki bütün insanların kendilerinde bir emanet olan ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını icap ettirir. Allah Teala ruhunuzu bana ulaştıracaksınız diyor. Dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor. Bu ruhun teslimidir. Bunu gerçekleştiren bir insana daha sonra fizik vücudunu teslim etmek üzere daha çok bir gayretin sahibi olmak düşer. Ve neticede kişi Allah-u Teala mutlaka ona yardım edecektir. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Aynı heyecanı devam ettiren kişi için bir gün daimi zikre ulaşıp nefsini de Allah'a teslim etmek söz konusu olacaktır. Sonra son kademede iradenin de teslimi var. Muhdis olmaktan sonraki kademe. Öyleyse mutluluk adı verilen bizi mutlu kılan bir hayat biçimine ulaşabilmemiz başka bir yoldan mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. İnsanlar zannederler ki zengin oldukları zaman, çok zengin oldukları zaman mutlu olacaklar. Herkesin çok zengin olmasını isteriz, bunu tecrübe etsin diye. O insanlar zengin olurlar ama Allah'ın yolunda değillerse mutlu olmaları mümkün değildir. Mutluluk parayla satın alınan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Mutluluk kişinin Allah ile ilişkiyi yeterli boyuta çıkarmasıyla hak eder. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman birinci teslim, yani ruhun teslimi herkes için Allah'ın garantisinde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu dilek kalptense kişi kendisindeki değişikliği zaten görecek. Mürşit ihtiyacı duyacak. Allah-u Teala'ya hacet namazını kılıp soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. Ne olacak o zaman? O zaman ruh vücudu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkacak. Diğer çıkmış olan binlerce ruhla beraber. Ve neticede 7-8 aylık bir devrede her katı bir ay kabul etsek ortalama, en az 7 aylık bir devre sürer bu muhtema. 7-8 aylık bir devrede bir kişinin ruhu 7. gök katında 7 tane alemden geçtikten sonra Fethet-i Münteha'dan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında ifna olur. Yani yok olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk hedeflenmişse bu ruhun Allah'a ulaşması mutluluğun yarısını ifade eder. Nefsin %51'i nurla dolmuştur. %7'lik nur toplamalar 7 defa tahakkuk eder. 7 kere 7 49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru da bu %49'a eklendiği zaman %51 nur kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki muhtevayı ifade eder. Bu bir insanı 3. kat cennetin sahibi kılar. Daha çok mutlu olmak isteyen kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudun teslimi ruhun teslimi kadar bedava bir işlem değildir. Niçin değildir? Çünkü Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye açık bir söz vermiş insanlara. Onun için o sözünü mutlaka yerine getirecektir. Ama fizik vücudun teslimi, dahatede nefsin teslimi, dahatede iradenin teslimi Allah-u Teala'nın bütün insanlar için söz verdiği hususlar değil. Allah Teala cennetin kapısını herkese açmış ama 3. kat cennete kadar. Ondan sonraki safhalarda kişi kendisine düşen gayreti göstermek zorunda, göstermek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa bizlere mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hepiniz için Allah Teala bir kurtuluş yolu hazırlamış. Bir insanın o korkunç işkencelerle dolu sonsuza kadar devam edecek olan cehennem hayatını bir defacık görmelerini ne kadar isterdik? Eğer insanlar görselerdi, o zaman hepsi, madem ki bir insanın bir tek dileği, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi, Allah-u Teala tarafından kabul ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. O zaman ben de Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim. Ben de ruhumu Allah'a ulaştırırım. Daha doğrusu Allah benim de ruhumu kendisine ulaştırır. İşte insanların bu hakikatten haberdar olmaması için şeytan elinden gelen her şeyi yapar. Bütün insanlığın en büyük düşmanı iblistir. Her an herkesin etrafında şeytanlar mevcuttur. Bütün güçleriyle insanların yanlış yapmalarını, insanların huzursuz olmalarını, insanların başkalarını rahatsız etmelerini ve neticede kendilerinin huzursuz olarak sıkıntı içerisine girmelerini ister. İblisin bu isteği insanlar tarafından genellikle tahakkuk eder. Çünkü nefs adı verilen muhtevada 19 tane afet kişinin negatif istikamette çok şeyler yapmasına sebebiyet verir. İşte Bir insan daimi zikre ulaşınca 19 tane afetten hiçbirisi kalmaz. Hepsi yerini hasletlere terk eder. O kişi sadece pozitif istikamette onu yönlendirecek olan duyguların sahibi olarak kalır. Başka insanların yardımcısıdır. İnsanlara daimi zikre ulaşan kişi artık irşat makamının sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala ona yetki verir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle ve o kişi Allah'tan aldığı bu mukaddes görevi, kutsal görevi bir ömür boyu sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, hidayete ermek bir insanın ruhunun Allah'a teslimiyle başlayan bir müessesedir. O kişi hidayette midir? Evet, hidayettedir. Ruhun hidayetini tamamlamıştır. Sonra daha ötede %80'lik zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu Allah, %51'lik zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ve daha sonra %80'i aşacak, %90'ı aşacak, daimi zikre ulaşacak. Daimi zikre ulaştığında bu kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi tek başına bir dilek, o kişiyi cehennemden kurtarmaya ve daha üst kademelere ulaştırmaya yetiyor. Nereye kadar? Ruhun teslimine kadar. Bir başka ifade kullanalım. O kişinin üçüncü kat cennete ulaşmasını Allah-u Teala garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyen Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişiyi birinci kat cennetine mutlaka ulaştırır. Mürşidine tabi olup ruhunu Allah'a doğru yola çıkaran bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer bundan sonra 7-8 aylık bir devrede o kişi yaşıyorsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne diyorum? O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demiyorum. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, bir ihsanıdır. Allah o kadar çok insanı seviyor ve yarattığı bütün mahlukatın içerisinde sadece bir tek mahluka insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunuyor. O zaman insan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki insan olarak yaratılmışız. Böyle bir muhteva içerisinde mutlu olmamız gerekmez mi? İnsan olarak yaratılan herkes bir tek dilek karşılığı, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki kalpten olmak kaydıyla bir tek dileğin sahibi ise 7-8 ay içinde Allah-u Teala onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, o kişiye mürşid sevgisi veren Allah'tır. Hangi mürşidin ona en uygun olacağını Allah-u Teala bilir. Kişi mürşidini Allah'tan hacet namazını kılarak sorar ve Allah o kişiye Allah'a ulaşmayı dilediyse mutlaka mürşidini gösterir. O mürşit ona, Allah'ın gösterdiği mürşit, ona en uygun olan mürşittir. Ne yapacaktır o kişi? Ulaşacaktır mürşidine. Önünde diz çöküp, tövbe edip, el öpüp, tabi olacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Allah-u Teala'nın huzurunda sevgili kardeşlerim, tabiyetin varlığı o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse mutlaka birinci kat cennete girer. Dilemeden ölmüşse böyle bir imkanı söz konusu olmaz. İşte şeytanın İslam aleminde de başarıya ulaşması nasıl gerçekleşmiş? İslam'ın 6 ve 7. şartlarını devre dışı bırakmış. Şeytanın tesiriyle insanlar. Ne kalmış geriye? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet kalmış. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Yok. Hani teslimler? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi? Yok. Halbuki İslam demek, teslim olan demek. Selim kökünden geliyor. İslam, teslim olan demek. O zaman sormaz mıyız o kişiye, sen neyini Allah'a teslim ettin sevgili kardeşim diye? Allah sormaz mı zannediyorlar? Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam nereden nereye eğitilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi Allah'ın emirlerini en üst seviyede yerine getirmişler. Hepsi ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri kıyamete kadar devam edecektir. Niçin emirlerini vermiş? Niçin yasaklarını koymuş? İnsan adı verdiği ve kendilerine hepsine ruhundan üfürdüğü o en kıymetli mahlukunun cehennemden kurtulması için. İstiyor ki insan olarak dünyaya gelen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girsin. Bunun için Tevrat'ta farz kılmış 7 Safa ve 4 teslimi. Daha sonra İncil'de de farz kılmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de de farz kılmış. Hani aman onlar kafirdir. Onları dikkate almayın diyenlere sesleniyorum. Hayır sevgili kardeşlerim. Onlarda da Tevrat'ta da İncil'de de Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiiyet farzdır. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi hepsi farzdır. Burada kardeşlerimizi Hristiyanlara ve Musevilere gönderdiğimiz zaman onların elinde Tevrat'tan ve İncil'den ayetlerle gönderiyoruz. Ne oluyor? Hristiyanlara İncil'den kardeşlerimiz 7 Safa ve 4 teslimi anlatıyorlar. Musevilere Tevrat'tan 7 Safa ve 4 teslimi anlatıyorlar. Ve hiçbirisi de itiraz edemiyor. Öyleyse Allah Teala'nın bizi buraya göndermesi boşuna mı? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Burada da görevimizi yapıyoruz. O insanlara bunları öğrettiğimiz zaman bize büyük sevgi besliyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir Müslüman bir Hristiyana onun İncil'inden 7 Safa ve 4 teslimi öğretiyor. Bir Müslüman, bir Museviye, Tevrat'tan 7 Safa ve 4 teslimi öğretiyor. İslam'a öğretmesi zaten onların kendi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den. Bir sonuçla karşı karşıya değil miyiz sevgili kardeşlerim? Bütün insanları en güzele ulaştıracak olan husus, her dinin mensubunun kendi kitabından Allah'a ulaşmayı dileyip bir defa ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırması. Bunun için tarbiyet gerekli. Bunun için gereken şey Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Hristiyan veya Musevi kardeşlerimiz gittiğinde kendi kitaplarından bu 7 Safa ve 4 Teslim'i onlara ayet ayet kardeşlerimiz gösterdiği zaman itiraz etmediler. Çünkü biz onlara Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle onları İslam olmaya davet etmiyoruz. Burada Amerika'da kardeşlerimizin yaptığı gayretler Musevilere Tevrat'tan, Hristiyanlara İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetlerini gösterip onlara ispat etmek oluyor. Hiç kimseyle bugüne kadar anlaşmazlığa düşmediler. Hepsine en güzel şekilde anlattılar ve gayretlerinin sadece insanları kurtarmak olduğunu ispat ettiler. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırayla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din İslam'dır. Aradan geçen yüzlerce sene sebebiyle değişen şey sadece merasimlerdir. Merasimler değişik olmakta devam etsin. Bundan kimsenin bir kaybı söz konusu olmaz. Ama asli unsurlar Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradenin teslimi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tam olarak mevcuttur. Öyleyse kardeşlerimiz ne yapıyor? Musevilere Tevrat'tan anlatıyor. 7 Safa ve 4 Teslim'i. Hristiyanlara İncil'den anlatıyor. Bir Müslüman düşünün, gidiyor, İncil'den Hristiyanlara anlatıyor 7 Safa ve 4 Teslim'i. Sonra da Tevrat'ta da, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu da ispat ediyor. Bu ne demek? İşte bu Allah-u Teala'nın bize verdiği o büyük görevin tahakkuku ve gerçekleşmesi için, neticeye ulaşması için asli unsurların artık devreye girmiş olmasıdır. Bize verilen görevi neydi Allah-u Teala'nın? Dinleri birleştirmek. Allah-u Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı son derece basit dünya sulhu. Biz bu dünya hayatını yaşarken bu sulh ve sükun kurulacaktır sevgili kardeşlerim. Kardeşlerimiz her tarafta faaliyetteler. Gittikleri hiçbir yerden reddedilmiyorlar. Onlara usulünce kendi kitaplarından bu hakikatleri anlattıkları için reddedilmiyorlar. Bütün bunlar birer vakaysa, Hristiyanlık, Musevilik, İslam diye ayrı ayrı dinler insanları birbirine düşman hale getirebilir mi? Evvela ayrı ayrı din olmadıkları için getirmez. Çünkü üçü de 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Yani asli unsurların hepsi tam olarak birbirinin aynı. 7 Safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, temennilerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere dilimize sokulan hurafelerden, Kur'an'a ters düşen yanlış inançlardan yeni bir tanesini sunmak istiyoruz. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. Bu sebeple ruhun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Yani bu standartlarda Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a ulaşmayı dileme ve ruhun hayattayken Allah'a ulaşması kesin bir şekilde reddediliyor. Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşmasını istiyor. Bu bir farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire, Allah'a ulaşmayı dilemek, ya amin olmak kavramıyla ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de, ya da münib, en übü kelimeleriyle ifade edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve amin olmak, İkisi birleşince bir bütün. Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak bir bütün ifade eder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Allah'a yönelmek de farzdır. Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması da farzdır. Öyleyse gerçekten farz mı? Hadi beraber bakalım. Birinci ayet Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap, kabir azabı yani gelmeden önce, isterseniz cehennem azabı deyin, değişmez netice. İkisi de bu dünya hayatında bu olayın yaşandığının kesin işaretini taşır. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin ve yani Allah'a yönelin. Ve sonra Allah'a teslim olun. Önce Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Sonra da ona teslim olun. Yani ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi, bütün teslimleri içeren muhteşem bir ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve Allah Teala buyuruyor,

o velâ tekûnü minel müşrikîn ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Açık bir şekilde Allah'a yönelmemiz, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki: İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların, o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki emanet kullanıyor. Emanetler çok ama sahibi bir kişi. O emanetlerin sahibi Allah. Onları emanetlerin sahibine, Allah'a teslim etmemiz açık bir şekilde emrolunuyor. Müzemmil suresinin Feskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın, Rabbinin ismiyle, Allah ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse her şeyden kesilerek Allah'a döndürecek olan müessesenin zikir olduğu kesinleştirilerek Allah'a ulaşmamız kesin bir şekilde emrolunuyor Allah Teala tarafından ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Yunus suresi 25 ve 26. ayetler de aynı şeyi vurguluyor. Allah Teala buyuruyor: Allahu yedu darüsselamı. Allah selam yurduna, aslında teslim yurduna davet eder diyor Allah Teala. Yehdi ila sıratı müstakim men yeşâ diyor. Evet, yeşâ'ı yehdi ila sıratı müstakim. Ve Allah Teala kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yehdi men yeşâ'ı ilâ sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi, neyi dilediği kişiyi, selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ve bir sonraki ayette de onlara orada Ahsenül Hüsna var ve daha ziyadesi de var diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kişiyi ulaştırdığı yerde Allah'ın zatı var. Ahsenül Hüsna. Demek ki Allah'ın zatına davet kesin. Ama daha sonraki evrede bunun ötesi de var. Allah'ın zatını görmek de var. Yani Ahsenül Hüsna güzellerin en güzeli olan Allah'ı temsil ediyor. Onlara diyor Allah Teala bu selam yurduna Allah'ın davet ettiklerine Allah'ın zatına ulaşmak var. Allah'ın zatı bir mükafat olarak gösteriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak yetmez ve ziyadesi de var. Yani Allah'ın zatını görmek de var diyor Allah Teala. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor. Bu ahitte, Allah'ın ahdinde yer alan şey ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hepsinin Allah'a teslimidir. Ve bi ahdillahi effu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu.

diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a ulaştıran dört ayrı, Allah'a teslim eden dört ayrı sırat-ı müstakim türü. Ve sakın diyor Allah Teala bu sırat-ı müstakimin dışındaki başka yollardan birine girmeyin ki bütün o yollar sizi o tek fırkadan, sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayırır. Fırkalara ayrıldığınız zaman da diyor, Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz, takva sahibi de olamazsınız diyor Allah-u Teala. Ayet-i Kerime, ve bi ahdillahi efu şeklinde, Allah'ın ahdini yerine getirin. Daha bu ahdlerin birincisi, ruhun Allah'a teslimi. Mutlaka Allah-u Teala ahdini yerine getirmemizi istiyor. Sonra diyor ki, kim benim yoluma tabi olmuşsa sen de o yola tabi ol. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Açık bir şekilde bir defa daha Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. Onun yoluna tabi ol, sen de onun yoluna tabi ol, sen de onun bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasının Allah'ın emri olduğu kesinlik kazanıyor. Rad suresinin 22. 21. ayet-i kerimesiyle. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ 20'den başlayarak söylemek daha uygun belki, çünkü muhtevayı bütünleştiriyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِنْسَقِ Ve misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Öyleyse görünüyor ki Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kılmış.

Allah Teala'nın bu farzlarını hiçe saymış oluyor o kişiler. Allah'a insan ruhunun ulaşması yoktur diyen kişiler. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet 27 28 29 30. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Rabbine, ruha sesleniyor Allah Teala, Rabbine geri dön. Yani nefsin bu kademeleri tamamlamasıyla ey ruh sen de Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, radiyeten, mardiye, Allah da senden razı olsun. Ey mutmain olan nefs, sen mutmainne kademesindesin. Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruh Allah'a geri dönsün. Ruha sesleniyor Allah Teala, irci'i ila rabbike, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fethuli cenneti diyor. Öyleyse Allah'a dönüş burada irci'i ila rabbike şeklinde ifade ediyor. Rabbine rücu et, geri dön şeklinde ifade buyurulmuş. Allah Teala Allah'ın davetine icabet et buyuruyor. Allah'ın daveti açık ve kesin kendi zatına. Öyleyse zata davete icabet etmemiz de açık bir emir olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Ve kim böyle bir hedefe yürürse Allah Teala onları mutlaka kendisine onların ruhunu ulaştıracağını kesinleştirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Hürra suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması kesin bir hüviyet kazanıyor ve bütün bu ayet-i kerimelerde Allah Teala bu hususu muhtevaya almış ve görüyorsunuz ki ondan fazla ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. İşte o insanlar bu hurafeleri çıkaranlar, ruh insana hayat verir diyorlar. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Secde suresi 9. ayet-i kerime sonra ona fuat hassasını verdik diyor. İdrak hassasını verdik. Ruhumuzdan üfürdük diyor. Evvela insana hayat veriyor. Sonra da ruhundan üfürüyor. Canlı olan insana Allah Teala ruhundan üfürüyor. İnsan Allah ruhundan üfürdü diye hayat bulmamıştır. Hayat veren
Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Diyor ki, hayatı biz veririz. Öldüren biziz. Dirilten biziz. Hayat veren biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse öldüremez, diriltemez, hayat veremez. Öyleyse ölüm emri Allah'ın indinde Allah tarafından vücuda getirilen bir statüdür. İrci'i ila Rabbike emrini bir intihar et emri olarak düşünüyor bu insanlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Halbuki demin söylediğimiz Fecr suresinin 28, 29, 30. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? İrci'i ila Rabbike radiyeten vardiyye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak ey ruh, Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi, kullarımın arasına gir o zaman, böyle yaptığın zaman vethuli cenneti ve cennetime de gir. Öyleyse nasıl oluyor da Allah'ın intihar emri verdiği kişi Allah'ın cennetine giriyor? Hem de o emri yerine getirdiği için Allah'ın cennetine giriyor. Allah'ın kulu olması da, mutmainne kademesinden sonra Allah'tan onun razı olması da, onun Allah'tan razı olması da, Allah'ın ondan razı olması da sağlanıyor. Ondan sonra kişi cennete giriyor. Allah kendisinden razı olduğu kişiyi cehenneme koyar mı? Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizaynla karşı karşıyayız ki insanlar asırlardan beri hep bir şeyler uydurmuşlar. Kitaplar yazmışlar. Ama bu yazılan kitapların bir kısmı Kur'an'a ters düşmüş. İşte bu ters düşen hususlar neden ters düşüyor? Neden bunlar insanların inanç seviyesinin, hüviyetinin içine giriyor, inanç dünyasının içine giriyor ve insanlar, bir kısım insanlar profesör fayesine ulaşmışlar ama gene de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan çıkınca insan ölür diyorlar. Açık bir şekilde bunu yazmışlar Kur'an-ı Kerim meallerine. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri açık ve kesindir. Ruhun Allah'a ulaşması, bu bir vuslattır. Allah'a kimin ruhu ulaşırsa, Allah'ın zatı o ruha meab olur. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Zalikel yevmül hakkı ve beşşâ ittehâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Bir evvelki ayet-i kerimede devrin imamının ve arşı tutan meleklerin bulunduğu bir ortamda mürşide tabiiyet anlatılıyor. Bu tabiyetin üzerine Allah Teala işte o gün hak günüdür, yani hakka ulaşma günüdür diyor. Ve dileyen Rabbine doğru bir yol ittihaz eder diyor. Rabbine doğru bir yol, Rabbine ulaştıran bir yol ittihaz eder. Sonra da meaba kelimesini kullanmış. Yani kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Kişinin ruhunun
Allah-u Teala'nın zatına ulaşması ve Allah'ın zatının o kişinin ruhuna meab olması söz konusu, sığınak olması söz konusu. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah'ın katında başka sığınak var mı? Evet var. Allah'ın indinde altın tahtlar var. O altın tahtlar da sığınaktır. O altın tahtlarda kalanlar da Allah'ın indinde yurt edinenlerdir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi onları diyor Allah'ın indinde taht verilir diyor. Karşılıklı tahtlar üzerinde olurlar. Allah'ın indinde verilen tahtlar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman olaya Allah'ın zatının bir meab olduğu, sığınak olduğu ve sığınağa ulaşanlar ifade ediliyor. Bu sığınağa ulaşanlara evvab adı veriliyor. Sığınağa sığınan evvab. Meaba sığınan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Likünli evvâbin ve hafîz. Bütün evvab olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştıran ve Allah'ın zatı kendilerine, ruhlarına meab olanlar için ve hafiz olanlar için başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip de onları muhafaza altına aldığı cihetle hafiz olanlar için. Muhafaza altında olanlara hafiz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah'ın zatının olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Ve bu zata ulaşmak üzere Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindeyiz. Bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek hayatımızın temelini oluşturmalıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala da Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını o kadar önemli bir hüviyette görüyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için Allah-u Teala onlar dalalettedir diyor. Onlar hüsrandadır diyor. Onlar kördürler
sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Öyleyse bakıyoruz sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın dostu değildir, tağutun dostlarıdır. Öyleyse Allah Teala'nın dostu olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allahu veliyyullezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin velisidir, dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ila zulumati. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve devam ediyor o kafirler ki onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onları nurdan zulmete götürür diyor Allah Teala. Bırakınız Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen için kurtuluşun mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte burada Bakara suresinin bu 257. ayet-i kerimesinde Allah diyor aminu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Mümin olan kişidir, amin olan kişi, inananlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sadece onlar mümin olma şerefine ererler. Her inanan mümin değildir. Mümin standartlarında sayılmıyor. Öyleyse inananlar arasında sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mümin olmak imkanının sahibidirler. Onlar mümindirler. Öyleyse bütün insanlara tebligat yapılır. Bu tebliğin karşısında insanların bir kısmı karşı çıkar, düşman olur tebliği yapanlara. Onlar için Allah Teala İsra 45 ve 46'da diyor ki Habibim sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğinden bahsederek onlara Kur'an okuduğun zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmil ahire inanmayan insanlarla senin arana Allah hicabı mestüre koyar diyor. Yeter mi? Yetmez. Arkasından diyor ki biz onunla senin arana hicab-ı mestüre koyarız. Onların diyor, o insanların seni
anlayamamaları için kalplerine ikinet koyarız diyor. O insanların seni işitememeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala. Kalbe konulan ikinet, kulağa konulan vakra ve gözlere konulan hicab-ı mestüre engeller. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama bu engellerin sahipleri dalalettedir diyor Allah Teala ve aynı zamanda onlar kafirlerdir diyor. Kafirlerin kim olduğunun standartlarını veriyor Allah Teala. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara ne söylersen söyle, o kafirler mümin olmazlar. Allah onların görme hastalarının, basar hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Allah onların işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini, yani kalplerindeki idrak hastasını mühürler. Kim bu insanlar? O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Kafirler bunlar. Kafirlerin özellikleri bu özellikler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu özelliklerde. Bu insanların Allah Teala dalalette olduğunu söylüyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların kalplerindeki, onların basır hastasının üzerine kışavet adlı bir perde koyar. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerindeki idrak hastasını da mühürler diyor. Kalp mühürleniyor. Onlar, biz onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakırız diyor Allah Teala. Demek ki kalpleri işitme hastaları, idrak etme hastaları, görme hastaları mühürlü bu insanların. Ama diğer taraftan gözleri de kulakları da kalpleri de görmez, işitmez ve idrak etmez durumda. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar bunlar. Ve kalpler, kulaklar, gözler vazife yapamaz durumda. Başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz. Onlar göremezler, işitemezler ve idrak edemezler. Onlar ölüdürler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kör, sağır, dilsiz ve idraksizdir. Bu Allah'a
bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilememekten başlayan bir korkunç kabus söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, kurtuluşu hiçbir şekilde yok. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezîne lâ yercûne likâ'enâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'innû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhimun nâr bimâ kânû yeksebûn." O Allah'ın, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyup ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Ne gördük? Bu ayette ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi için Allah Teala onun Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğunu söylüyor. İki, üçüncüsü de kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğunu söylüyor. Bu Allah'ın kanunu. Bütün Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kıyamet günü mutlaka kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla olarak haşredildiğini göreceğiz. Hepsinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Çünkü cennete girebilecek olanlar kazandığı dereceler yüksek olanlar. Bakınız Müminin 102 ile 103 ne diyor? Müminin 102, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevapları günahlarından hafif gelirse, onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte cehenneme giren herkesin günahları sevaplarından fazla. Öyleyse bu insanlar aynı zamanda hüsranda. Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın. Bu insanlar daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalaletteler. Dilemedikleri için hüsrandalar. Dilemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafiller. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Ve Araf 179'a göre de, Câsi 23'e göre de dalalette bu insanlar, hidayette değil. Ve demin söylediğimiz Bakara 257'ye göre Allah'ın dostu değiller, tağutun dostu bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun kulu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın kulu olduğu da kesinleşiyor. Zümer 17'de Allah Teala şöyle söylüyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar tâguta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl?
Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır diyor. Allah-u Teala kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Kullarım dediğine göre Allah-u Teala Allah'a kul olmuşlar. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağuta kulken Allah'a kul oluyorlar. Peki dilemeyenler tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmakta devam ediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala bütün insanları niçin yaratmış? Allah'a kul olsunlar diye. Zariyat 56. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Öyleyse görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a kul da olamıyor. Öyleyse neye yarar sevgili kardeşlerim bu insanların bunca kitabi bilgisi ne ifade eder ki? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'ın farz hükmü olduğundan bile haberdar değiller. Ve korkunç bir tuzak bütün insanlığı bir duhan olarak sarmış durumda, bütün dünya insanını. İşte bunun adı fitnedir sevgili kardeşlerim. Ve bu fitnenin arkasında, fitnenin temelinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrıldığı an insan ölür diyenler var. Ve bu insanlar tağutun dostları. Amin olmayanlar tağutun dostları. Amin olanlar Allah'ın dostları. Aynı zamanda takva sahipleri. Hadi bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahim yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Kim bu insanlar? Allah'ın dostları. Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Takva sahibi olmuşlar. Aynı anda da tağuta dost olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a dost olmuşlar. Takva müessesesini hep aynı standartlarda görüyoruz öyleyse. Çok açık ve net olarak görünüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. E sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirk içinde kalmaya mahkumdur. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrekin. Diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kimmiş bu müşrikler? Bir sonraki ayet-i kerime açıklıyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip grup teşekkür ettirmişlerdir. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır.
Burada ne görüyoruz? Fırkalara ayrılmış bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 72 tane fırkaya ayrılmışlar. Fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kim bu insanlar? Şirkte olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, neyle karşı karşıyayız? Bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir fırtına her tarafı kasıp kavuruyor. İnsanlar Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşacağına inanmıyorlarsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dileyemezler, dilemeyeceklerdir. Dilemedikleri sürece kurtuluş söz konusu değildir. Hepsinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen diyor Allah Teala mutlaka kaybettikleri itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden kafirdirler. Şeytanın kurduğu tuzağı görebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca hep insanları Allah'ın yolundan saptıran bir iblis görüyoruz sevgili kardeşlerim. İnsanları Allah'ın yolundan saptıran şeytan ve onun kandırdığı insanlar, insan şeytanlar, onun kandırdığı cinler, cin şeytanlar ve onun tayfesi bizim onları göremeyeceğimiz bir yerden görebilen şeytanlar. Öyleyse Allah'a insan ruhunun ulaşması yokmuş denilebilir mi? Bakınız, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala vücud sahipleri için ne diyor? İlla alel haşeyin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki huşu sahipleri Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ve inna ileyhi raciun. Aynı zamanda muhakkak surete inanırlar ki Allah'a ruhları rücu edecektir. Ölümden sonra Allah'ın katından gelecek olan ruh Azrail Aleyhisselam'ın yardımıyla tekrar Allah'a geri döndürülecektir. Allah Azrail Aleyhisselam ve onun meleklerinin yardımıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'a insan ruhunun ulaşması söz konusu değildir diyenler, ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyenler, korkunç bir cehaletin içindedirler ve insanlığın mahvına, milyonlarca insanın, 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebep olanlardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın, hepiniz mutluluğu yaşamak için var oldunuz. Çünkü Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmaksa Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı ifade eder. Allah'a kul olmak. Ne demek bu? Bu mutluluğu yedi boyutta yaşamak demek. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kulu olur. En mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlak olarak Allah Teala tarafından huzura kavuşturulur. Neden acaba? Çünkü o kişinin şeytanla ilişkisini keser Allah Teala. O kişinin artık iblisle, şeytanla bir ilişkisi kalmamıştır. O kişi mutluluğu yaşayacaktır, huzuru yaşayacaktır. İblisin bütün insanlar üzerinde onları mutsuz etmek konusunda özel bir gayreti söz konusudur. Bütün şeytanlar sadece insanları mutsuz etmek için yaşarlar. İşte böyle bir olayda sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak Allah Teala'nın bir nimeti. Biz sizlere mutluluğu yaşatmak için buradayız. Mutluluk ne zaman başlar? Evvela mutluluk nedir? Mutluluk bir zevki yaşamak değildir. Zevki yaşarsınız, zevk bitince olay da bitmiştir. Zevkleri yaşamakla mutluluğu sakın aynı şey zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Ömür boyu sürer. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem de dış dünyanızda, başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanlarla olan kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı çok seveceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Allah'a hayran olacaksınız. Her biri daha üst boyutta bir mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim,
Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceğiniz günler çok uzakta değil. Unutmayın ki mutsuz olmak sizlerin mutluluğu yaşayamadığınızı gösterir. Mutluluk her yerde, her zaman söz konusudur. Eğer mutlu olmayı Allah'ın formülüne göre hak etmişseniz. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlaka bir nefs sahibidirler. Nefs, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, her şeyle fizik vücudun aynı olan bir ikinci vücudunuzdur. Bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde, zahiri alemde o bir görüntüdür sadece. Daha ilginci, zahiri alemde yani şu fizik vücudumuzun alemi, şu kitabı elimizde tuttuğumuz alem, nefsiniz için bir hayaldir, bir görüntüdür. Tayin mekan yaşamış olanlar, nefs tayin mekanı yaşamış olanlar bilirler. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Duvarlardan geçersiniz, öteki duvardan da geçersiniz. Uçarak geçersiniz. Ne hızınızda azalma olur, ne duvar size şu veya bu şekilde tesir edebilir. O duvardan geçtikten sonra karşı duvara gelirsiniz. Ondan da geçersiniz. Ondan sonraki duvarın da içinden geçersiniz. Size hiçbir tesiri olmaz. Çünkü o alem sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanların yaşadığını göreceksiniz. İnsanların birbiriyle konuştuğunu göreceksiniz. Ama sizinle konuşmalarını isterseniz hava alırsınız. Onlar sizi görmezler. Siz onları yalnız görmekle kalmazsınız, söylediklerini de duyarsınız. Ama onlar sizin söylediklerinizi duymazlar. Sizden bahsediyorsa cevap da verirsiniz ama duymadıklarını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah Teala ile daha sağlam, daha üst boyutta ilişkiler kurmaya çalışın. Çalıştıkça göreceksiniz ki Allah sizi çok ama çok seviyor. Tek başına bu duygu bile bir insanı mutlu etmek için o kadar önemli bir faktördür ki sevgili kardeşlerim. Sevin, nefret etmeyin. Allah Teala sevmenizi istiyor. Tasavvufu yaşayanlar için nefret söz konusu değildir. Tasavvuf Kur'an'dan başka bir şey değildir. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'a kaideler koymuş fizik vücudunuz için. Allah adaletin sahibidir. Adaletin tahakkuku ise bütün insanların nefslerinde afetler olduğu cihetle o afetlere dayalı olarak hata yapanların o hatayı yapmamaları için tedbirlerini ifade eder. İşte adalet, işte hukuk ve işte insanın hak müessesesi. Hak kişiseldir. Ama hukuk
toplumsaldır. Başka bir ifadeyle hak enfüsidir, kişiye aittir. Ama hukuk afakidir, bütün insanlara aittir. Eğer Batı tabiriyle konuşuyorsak, hak sübjektiftir ama hukuk objektiftir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, hepiniz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Bir sıralama yaparsak eğer, bir insan başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntı içindedir, her şey ona huzursuzluk verir. Başka insanlarla anlaşmazlık içindedir. Her şeyi kendisine dert edinmektedir. Huzursuzluğu ve mutsuzluğu yaşamaktadır.

Biz size mutluluğun sırlarını veririz. Nefsle ruh arasındaki mücadele, o var olduğu sürece siz mutlu olamazsınız. Her an nefsiniz hatalar işleyecektir. Arkasından Allah size azap edecektir. Ve de ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Ya da huzursuzluk verecektir demek daha doğru. Bir taraftan bu yaptığınız yanlış davranışların bedelini azapla ödemeniz. Öbür taraftan şeytan size devamlı huzursuzluk vermeye çalışır. Bütün gayretiyle sizin mutsuz olmanız için çalışır. Mesela bir konuda bir karar verdiniz. İblis o kararın verilmesi için size mutlaka bir işarette bulunmuştur. Ama o kararı verdiğiniz anda onun tam zıttı olan kararı vermeniz için iblis derhal harekete geçer. Ve karşıt faktörleri sıralar. Sizin o ana kadar aklınıza gelmeyen başka sebeplerle verdiğiniz kararın yanlış olduğunu düşünebilirsiniz, düşündürtmeye çalışır. Düşünürseniz tekrar karar değiştireceksiniz. İşte Allah Teala iblisin bu tarzdaki yanıltmalarıyla sizlerin devamlı karar değiştiren bir hüviyette olmanızı asla istemez. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki, onlarla sahabeyle müşavere et. Sonra bizim sana emrettiğimiz şeyi gerçekleştir. Ve bu bizim sana verdirdiğimiz kararı hiçbir şekilde değiştirme. Öyleyse sağlam iradeli bir insan olun. Bunu olmak için de gerekli vasıfların hepiniz sahibisiniz. Karar vermeden evvel düşünün ama kararınızı verdikten sonra değiştirmeyin. Bu sizin doğru karar verme kabiliyetinizi negatif olarak etkileyebilecek olan bir şeydir. Devamlı karar değiştirmek şeytanın oyuncağı olmaktır. Sevgili kardeşlerim, size iblisle aranızı bıçak gibi kesecek olan, bir anda kesecek olan bir sır vereyim mi? Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabii bu henüz aramıza katılmamış olan, sonradan kardeşlerimiz olacak olan sizler içindir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk için ilk adımı attınız. Neden? Çünkü bunu yaptığınız an, Allah Teala anında ne söylediğinizi işittir ve bilir. Allahu Semi'ül Alim. Bakara Suresi 157. ayet-i kerime. Allahu Semi'ül Alim. Allah işitir ve bilir. Talep ettiniz. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediniz. Tamam. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin dileğinizi mutlaka işitmiştir. Ve böyle demenizin kalpten gelip gelmediğini en iyi Allah bilir. Kalpten gelmiyorsa sizinle ilgilenmez. Netice değişmez sizin için. Mutsuzsanız mutsuzluğunuz devam edecektir.

Ama eğer şuradan tam kalbinizden Allah-u Teala'ya sımsıcak bir duygu ulaşmışsa, Ya Rabbi ben ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Ey Allah'ım! Böyle dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala mutlaka o kalbinizden gelen dileği işitmiştir. Derhal üzerinizde Rahim esması ve tecelliye başlar. Bu tecelli sizin mutluluğunuz için adımı atmak demektir Allah-u Teala tarafından. Sizin için bir ilk devar yapılmıştır. Neyi sağlar bu? Bu mutluluğu sağlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala eğer sizin talebinizi kalpten yapmanız halinde mutlaka alır. Eğer almışsa derhal harekete geçer ve şeytanla olan ilişkilerinizi bıçakla keser gibi bir anda keser. Keserse ne olur? Mutlu olursunuz. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, inkar etmekle, yalanlamakla emrolunur kişi ve fuhuşla Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmakla da emrolunur. Aynı zamanda bu fuhuş Allah'ın emrettiklerini yapmamayı da içerir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bir mutluluk dalgası gelip sizi derhal kaplayacaktır. Allah Teala derhal şeytanla ilişkinizi keser. Keserse ne olur? Şeytan sizi kötülüklere, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağıramaz. Onun sesini artık işitmezsiniz. Şeytan sizi Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye engel olamayarak mutsuzluğunuza sebebiyet veremez. İlişkiniz Allah-u Teala tarafından kesilmiştir. Şeytan size ne münkerle ne de fuhuşla emredemez. Bunları size ulaştıramaz. Aranızdaki dalga boyu artık Allah-u Teala tarafından sıfırlanmıştır. Sonuç mu? Sonuç mutluluğu yaşamanızdır. Allah Teala böyle bir ortamda sizi nefsinizin afetlerine tabi olmaktan mutlak olarak kurtarır. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirirsiniz. Neden? Şeytanla ilişkiniz yok edilmiştir. Şeytan sizi kötülüklere davet edemez. Şeytan sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye zorlayamaz. Allah'ın emrettiklerini yapmamaya da zorlayamaz. Artık o sizin için yoktur. Ta ki Allah Teala ruhunuzu
Allah'a ulaştırsın. Mutlaka ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Bu kadar kesin, bu kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileme müessesesine değer vererek bakın. O sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Şeytanla ilişkiniz kesildiği andan itibaren mutluluğu Allah-u Teala size üst boyutta yaşatır. Belki de pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden, mutluyum diye. Bunun manası Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki Allah-u Teala bize bunları öğretti. Ve bizi bunları size anlatmakla, öğretmekle vazifeli kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o zaman onu söyleyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren böyle söylemek gelecek hep içinizden. Çünkü öyle hissedeceksiniz kendinizi. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Bu bir Allah'ın hediyesidir, nimetidir. Mutluluk hedefine sizi ulaştırmakla Allah Teala kendini görevli hissetmektedir. Çünkü sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım. Mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ve Allah Teala hazır. Öyleyse Allah kendinize düşeni yapacak. Ama önce siz kendinize düşeni yapmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştırır. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçecek devre içerisinde siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Çünkü Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Mürşidine ulaşırsınız, mürşidinize tabi olursunuz, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar saadetinize hiçbir şey etkileyemez. Siz mutlu bir insansınız. İç dünyanızda kavga yok olmuştur. Çünkü ruhunuz mürşidinize ulaştığınız zaman sizi terk etmiştir. Ondan evvel de kavga yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden?
Çünkü Allah Teala mutsuzluğunuzun temelini oluşturan şeytanın sizin üzerinizde vücuda getirdiği negatif etkileri şeytanı devre dışı bırakarak bütünüyle yok etmiştir. Şeytan artık size bir zarar veremez, sizi mutsuz edemez sevgili kardeşlerim. Mutsuz etmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsle ruh arasında bir kavga, ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra o da sona ermiştir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhunuzu Allah Teala'nın sizin aldığı noktaya kadar da mutlusunuz. Çünkü şeytanla ilişkiniz kesilmiştir. Şeytanla ilişkiniz kesildiği için kavgayı doğuran unsur yok olmuştur. Şeytan nefsle ruhun arasında devamlı bir kavgacı, kavgayı körükleyen unsurdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen her insan bu mutluluğu büyük boyutlarda yaşar. Allah Teala onu özellikle mutlu kılar ki geleceğini de tamamlasın konunun. Mürşidine ulaşsın kişi, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırsın, ulaşsın ve o kişi ruhunu Allah'ın zatında yok etsin. İşte böyle bir işlev söz konusu. Ama asıl mutluluk bunun ötesindedir. Daha sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin afetleri %81 azalacak. O zaman çok daha üst boyutta mutlu olacaksınız. Çünkü sizi mutsuz eden nefsinizin afetleriydi. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. O zaman afetlerin yerini fazıllar alacaktır %98. %2 de rahmet nuru alacaktır. Ama o zaman siz gerçek anlamda bir büyük mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi çok uzun bir devreyi alır. Hemen bir anda nefsinizin afetlerinin yok olması mümkün değildir. Nefsin afetleri ancak daimi zikirle yok olur. Ama kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, daimi zikrin sahibi olan kişi mutluluğu büyük boyutlarda yaşayan birisidir. Neden? Çünkü bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhtevayı mutluluk boyutunda sağlamıştır. Bütün afetleri yok etmiştir. O zaman ona mutsuzluk verecek olan temel faktör, afetler bütünüyle yok olmuştur. Ve nefsin kalbi fazıllarla dolmuştur. Artık nefs ruhun düşünce statüsündedir. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünya düşünün ki hiçbir negatif faktör kalmasın içinizde.
O zaman işte o zaman pencereleri açıp gerçekten bağırmak gelir içinizden. Mutluyum diye. Çünkü sizi mutsuzluğa sürükleyebilecek olan bütün unsurlar şeytanla birlikte yok olmuştur. Şeytan da size tesir edemez. Nefsinizin afetleri de hiç kalmadıkları için size negatif, huzursuz olmanızı icap ettirecek bir telkinde bulunamaz. Sizi huzursuz edemez. Allah ile çok yakın bir ilişkiye girersiniz. Nefsinizde afetler kalmadığı cihetle artık mutsuzluğu da yaşamanız söz konusu değildir. İşte o zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bittiği için bir büyük mutluluğun içindesiniz. Aynı sebeple nefsinizin afetleri yok olduğu için başka insanlarla ilişkilerinizde onları mutsuz edebilecek olan hiçbir şeyi yapmazsınız ve Allah'ın yolunda mutluluğu yaşarsınız. İşte başkalarını huzursuz edecek olan hiçbir davranışın sahibi olmayan siz. Mutluluğu iç dünyanızda da yaşarsınız, dış dünyanızda da. Neden? Çünkü başka insanları rahatsız edebilecek, huzursuz edebilecek olan davranış biçimleri sizden onlara ulaşmaz. Onlara görevlerini hatırlatırken onları üzecek bir davranış olmamasına dikkat etmeye başlarsınız. O noktada daimi zikre ulaştığınız noktada artık kendinizden yana değilsiniz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde ön planda siz yoksunuz. Artık onlar var. Hayatınızı başkalarını mutlu kılmaya adarsınız. Bütün gayretinizde insanların mutluluğu için yaşarsınız. Bu da sizin daha çok mutlu olmanızı sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlara daha çok mutluluk vermek üzere gayrette olduğunuz için, o gayrette onların mutlu olmalarına sebebiyet verdiği için, onları mutlu kılmaktan dolayı asıl siz mutlu olursunuz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz artık afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ve iç dünyanızda sonsuz bir saadetin sahibisiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Biraz daha ötesi de var konunun. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız bitmiştir sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız sona ermiştir. Siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Onlar hiçbir zaman düşmanının safında yer almayacaklardır. Allah ile olan ilişkilerinizde en büyük dostlardan biri olacaksınız Allah Teala'ya. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden bir insansınız. O zaman Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisiniz. En büyük dost Allah'tır ve Allah'ın en büyük dostları da
ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Kim nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, o kişi kısa süre sonra ihlas makamına gelecektir. Ondan sonra da salih makamına ulaşıp birçok mükafat alarak iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu noktadan itibaren o kişi sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamalısınız ki mutluluğu bütün boyutlarıyla yüklenebilirsiniz, üstlenebilirsiniz. Onun o müstesna saadetini yaşayabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Çünkü hedefi en üst boyutta mutluluğa ulaştırmak olduğu cihetle o insanların ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde mutlaka Allah'a ulaştırmalarını ister. Allah'a, daha doğrusu teslim etmelerini ister. Biliyorsunuz ki ulaşan sadece ruhumuzdur. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip yasak ettiklerini işlemediği zaman Allah'a teslim olur. Nefsimiz için de durum aynıdır. Bütün emirleri yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman insan Allah'ın elinde bir hüküm ifade eder, bir kıymettir. Mutluluğu da bütün boyutlarıyla yaşar. O kişinin iç dünyasında mutluluk oluşmuştur. Dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerde de en büyük saadeti yaşayan insan odur. Çünkü Allah Teala onu daimi zikre ulaşamayanlardan çok daha fazla sever. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Nefsinde afet kalmamıştır. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Bunlar da o kişinin mutlu olması için yeni muhteşem sebeplerdir. Kimin kalp gözü açılmışsa Allah ona bütün gök katlarını ne zaman gösterecektir? Ne zaman irşat makamına ulaşırsa birer birer katlar gösterilir. Allah'ın zatı da mutlaka gösterilir. Ve Allah'ın zatını görmek kainattaki en büyük nimettir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ya, mutlu olmak elinizde. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde anlaşmazlığın, kavganın sona ermesi hali sizin mutluluğun üç ayrı cephede de bütününe sahip olmanız anlamına gelir. O zaman yaşamanın gerçekten sevinç verici, mutluluk verici, muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hedeflere ulaştırmasını iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz saadetlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Estağfurullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İştiyak, liyakat, mükafat. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet etmek. Allah'ın bizlerden istediği bir husus. Her hizmet eden, Allah için hizmet yapan, mükafatını Allah'tan alır. Bu bir mutluluktur. Allah için hizmet, kişiyi Allah'ın ona ulaştıracağı mutluluklara vasıl eder. İştiyak bir insanın normal ötesinde hizmet yapma yeteneğidir. Ve aynı zamanda hizmet etme arzusudur da. İştiyak, hizmete normal standartlardaki bir insanın hizmet standartlarından daha ötede bir aşkla, sevgiyle hizmeti istemesi halidir. Ordinary bir insan, normal bir insan Allah yolunda hizmet etmek isteyebilir. Ama iştiyak sahibi insan onun bu arzusundan çok daha büyük oranda, büyük boyutlu bir sevgiyle Allah'ın hizmetini yapmaya teşne olan kişidir. O kişi için Allah'ın hizmetini yapmak, Allah yolunda hizmet etmek bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Allah yolunda hizmet gerçekten bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah için olmak. Herkes için geçerli. Kim Allah için insanların genel olarak hizmet isteklerinden o seviyeden, genel seviyeden çok daha üst seviyede bir hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyorsa, o kişinin içinde Allah'a hizmet hakkı, aşkı bir çınarın kök salması gibi kök salmışsa, işte o kişi iştiyak sahibidir. İştiyakın neticesinde ne olur? Kişinin iştiyaki varsa bu iştiyak mükafata layık olmayı sağlayacaktır. Liyakatsa aynı seviyede bir mükafatı, liyakatin sahip olduğu derece seviye kadar bir mükafatı gerektirecektir. Ama iştiyak sahibi kişinin hizmetlere koşması onun iştiyakinin seviyesini gösterecek olan bir kıstasa bağlıdır. Bu kıstas gayrettir. Sadece iştiyak sahipleri normalin ötesinde bir gayretin sahipleridir. Onlar Allah için yaşarlar. Hizmeti kendilerine şiar edinmişlerdir. Hizmet onlar için vazgeçilmez bir olaydır. Ve şartlar ne olursa olsun hizmeti devam ettirmek isterler ve hizmetten zevk alırlar.
İşte iştiyakin sahibi bu sebeple bir büyük gayretin sahibidir. Allah yolunda hizmet ona zevk verdiği için gayretini esirgemez. Gayret etmek ona huzur verir, onu mutlu kılar. Bilir ki bu hizmeti Allah için yapıyor. İşte Allah yolunda hizmet eden bu kişi için mürşit, Allah Teala'dan o kişi için mutlaka yardım ister. Mürşidin veya Resulün Allah Teala'dan istediği bu yardım talebine Allah Teala mutlaka cevap verecektir. İşte mürşit tarafından yapılan Allah Teala'dan yardım isteme talebi himmet adını alır. İrşat makamı resul seviyesinde olabilir. İrşat makamı mürşit seviyesinde olabilir. Yani iradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah Teala'dan İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetki almış olan birisi olabilir ki o kişinin evvela daimi zikre ulaşması lazımdır. Ondan sonra bu daimi zikirde hem ona 7 kat yerler gösterecektir, yerlerin melekiyatı. Ondan sonra bu kişi muhlis olacaktır. Ona 7 katta gökler gösterilecektir. Ve kalbi nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra birincisinde 7 mertebe yerlerin melekutunun gösterilmesinde, göklerin melekutunun gösterilmesinde 7 mertebe daha kişinin kalbi müzeyyen olacaktır. Sonra da bu kişinin günahları örtülecektir. Ona salah nuru verilecektir. O örtülen günahlar bir de sevaba çevrilecektir. O kişi Allah-u Teala tarafından teslime davet edilecektir. Ve kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu 4. davetle kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması 4. kademedir. 5. kademede de Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamını teslim eder. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün sahabe için bir olay var. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani buradaki muhtevada sahabeye baktığımız zaman Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ister ensar olsun ister muhacirin hepsinin irşat makamına sahip olduklarını gösteriyor. Diyor ki orada Allah Teala o sabikun el ebelin var ya onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Medine'dekiler, ensar yardımcılar, Mekke'deki sahabede muhacirin. Ama hepsine tabi olunmuş, tabi olanlar tabi'in adını alıyor. Öyleyse kendilerine tabi olunduğuna göre, Kur'an da bunu açık ve kesin bir şekilde yazdığına göre, bu insanlar irşat makamının sahipleri, bütün sahabe kendilerine tabi olunan mürşitler. Hepsi o noktaya ulaşmışlar. Öyleyse himmetin
sahipleriydi. Onlar bu noktaya ulaşana kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara himmet etti. Himmetin neticesi ise o kişinin gayreti, sahabenin gayreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himmetiyle noktalandı. Onun üzerine de Allah-u Teala'nın nusreti geldi. Allah'ın yardımı. Himmet Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardım talebi, yardım dileği. Sahabe üzerine Allah-u Teala'nın yardımının ulaşmasını diliyor. Ve de yardım ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse iştiyak sahibi bir insana, onun iştiyakına paralel olarak irşat makamı yardımcı olur, himmeti gerçekleştirir. Peki himmet o kişinin nesini arttırır, gayretini arttırır ve kişi daha büyük mükafatlara sahip olur. Böyle bir mükafata sahip olmak o kişinin mükafata liyakatiyle ilişkilidir. İşte irşat makamının talebi üzerine Allah'tan gelen nusret o kişinin işlerini, nusret yani Allah'tan gelen yardım o kişinin üzerine vazife olan işleri en güzel standartlarda başarmasını temin eder. Her başarı yeni bir liyakat kademesini ifade eder. Her başarı o kişinin Allah-u Teala'dan yeniden mükafat almasını gerektirecektir. Manevi mükafatlar, maddi mükafatlar, Allah'ın bir insanın kazanmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, yardım ederek kazandırdığı bütün paralar Allah'ın mükafatıdır. Bunlar maddi mükafatlardır. Allah yolunda hizmetin kişinin iç dünyasına verdiği mutluluk, huzur, sürur hisleri de Allah'ın manevi mükafatlarıdır. Allah yolunda olan insan mutludur. O kişi daimi bir şekilde iştiyak sahibidir. Normal insanların duyacağı hizmetten çok daha üst boyutta karşılıksız hizmet eder. İşte bu iştiyaktır. Kimse kendisine bir şey emretmeden de hizmeti kendisine vazife edinmek, bu vasıf herkeste bulunmaz. Bakın bir toplumda iştiyak sahiplerinin sayısı topluma göre azdır. Herkes hizmet etmek ister ama iştiyak sahibi o hizmet isteyenlerin, hizmet etmek isteyenlerin hizmet standartlarının seviyesinin çok ötesinde bir başka seviyenin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında o kişi için bir emir söz konusudur. O kişinin hizmetini gerçekleştirmesi herkese emredilmiştir. Allah yolunda hizmet, Allah'ın nusretini celbetmek için temel faktördür. Allah-u Teala nusretini irşat makamının talebi üzerine, ki bunun adı himmettir, gerçekleştirecektir ve kişinin liyakatini arttıracaktır. Her liyakat seviyesine göre Allah'tan ayrı bir mükafat gelir. Kişinin liyakati arttıkça
Allah'tan gelen mükafatlar da giderek daha çok, daha çok, daha çok artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda hizmet etmek bir huzurdur, bir mutluluktur. Bu hizmeti yapanlar yaşayabilir bunu sadece. Herkes bir yerlerde bir şeylere hizmet eder. Her çalışan insan o çalıştığı yer neresiyse orada bir gayretin sahibidir. Bu hizmetin bedeli olarak da para kazanır. Kendisini, ailesini geçindirebilmek için. Herkes çalışmak mecburiyetindedir. Her çalışan kişi iştiyak sahibi olmaz. İştiyak olağanüstü, normalin ötesinde bir hizmet aşkının tezahürüdür. Kişinin iştiyaklı olduğu başkalarının ağzından işitilir. O kişi izlendiğinde başkalarından farklı bir yapıda olduğu, onun için hizmetin hayati bir önem taşıdığı anlaşılır. Başkalarıyla kendisini mukayese etmek aklına bile gelmez. O sadece Allah'ın yolunda tatmin olmak istemektedir, doyuma ulaşmak istemektedir. Ona doyuracak olan şey hizmetinin hem kalitesidir hem de kantitesidir. Yani seviyeli bir hizmet ama çok hizmet. Adeta hayatının her dakikasını, her saniyesini hizmetle geçirmek aşkı. Kişi iştiyakini arttırdıkça gayret himmet ve nusret ilişkisi onun iştiyakini arttıracaktır. Artan iştiyak Allah-u Teala'nın onun mükafatını arttırmasına sebebiyet verecektir. Yani iştiyakinin artmasına paralel olarak Allah'tan gelecek olan hem nusret, yardım hem de liyakati Allah-u Teala'nın arttırması olayı tahakkuk edecektir. Kişinin mükafatlara liyakati giderek daha üst boyutlara yükselecektir. Tabii bunun tabii neticesi olarak da o kişinin alacağı mükafat giderek artacaktır. Mükafat, parasal mükafat olabilir. İç dünyadaki tatmin hissi olabilir. Allah-u Teala'nın kişi kendisine ne kadar yardım ettiğini adım adım izleyecektir. Ve bundan büyük sevinç duyacaktır. Kendisinin Allah'ın sevgililerinden biri olduğu neticesine mutlaka ulaşacaktır. Bu duygu onu daha çok hizmete götürecektir. Daha çok hizmet onun daha çok sevilmesine, Allah-u Teala tarafından sevilmesine sebebiyet verecektir. Böylece kişinin gayreti artacaktır. Spiral giderek büyüyecektir. Kişinin gayreti arttıkça gayretin neticesinde mürşidin ona olan himmeti artacaktır. Himmetin artması neticesinde Allah'ın nusreti gelecektir mürşidin talebi üzerine. Allah'ın nusreti yardımı ise o kişiyi olağanüstü başarılı hale getirecektir.
ve başarı onun daha çok liyakat kazanmasına sebebiyet verecektir. Daha çok liyakat, daha çok mükafatı oluşturacaktır. Allah-u Teala her şeyi bilir ve Allah-u Teala'nın kiramen katibin melekleri bir sürücü, bir de şahitten oluşur. Her an o kişinin hayat filmini çekerler. İşte bu hayat filminde liyakat son derece önemli bir müessesedir. Kişinin mükafatın sahibi olabilmesi, onun iştiyakinin Allah yolunda hizmet etme dileğinin derecesine bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu dereceyle bir yerlere gidilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah yolunda hizmetin insanlara verdiği huzuru onların yüzlerinden okumayı, kalplerinden hissedebilmeyi Allah-u Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kavramlar hep birbiriyle ilişkili bir dizayn içerisinde gelişiyor. Kişinin iştiyakine paralel bir şekilde irşat makamının Allah-u Teala'dan yardım dileği, yani iştiyakin arttırılması dileği geliyor. Kişinin artan iştiyaki normalin ötesinde bir hizmet başarısı kazanmasına sebebiyet veriyor kişinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah için olacaksınız. İştiyak sahibi olanlar, iştiyak sahibi olmayan ama çalışan, Allah yolunda çalışanlardan farklı bir düzeyde olacaklardır. Üstün bir düzeyde olacaklardır. Çünkü onlar Allah'ın katında daha çok kıymetli olanlardır. Allah-u Teala'nın onlara verdiği mükafat, diğerlerine verdiği mükafattan daima daha fazladır. Öyleyse hizmet bir zevk midir? İki türlü hizmet vardır sevgili kardeşlerim. Şeytana hizmet, Allah'a hizmet. Şeytana hizmet eden insanlar mesailerini, gayretlerini şer yolunda tüketenlerdir. Şer için tüketenlerdir. İşte hırsızlar, yan kesiciler, katiller, karanlık işlerle uğraşan, Allah'ın yasakları konusunda gayretin sahibi olan insanlar, mükafata layık olamazlar. Onların mükafatları mücazattır. Yani karanlık işler çeviren, başkalarının mutluluğunu engelleyen, menfaat temin edecekler diye mesela beyaz zehir alım satımı yapan, getirten, bunları dağıtan insanlar, hırsızlık yapanlar, cinayet işleyenler, o konularda da
negatif bir iştiyakin sahibi olabilirler. Bu iştiyak, negatif iştiyak onları devamlı daha çok mücazata, daha çok cezalanmaya götürür. Onlar hiçbir zaman şu dünya üzerinde mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep para kazanmaya çalışırlar, çok para kazanmaya çalışırlar. Zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Bakın bakalım şu piyasaya. Çok para kazanan çok insan var. Ama mutlu olan insanlar onlar değil. Mutlu olan insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine şiar edinenlerdir. Onlar için Allah yolunda hizmet bir zevktir. Bir mutluluktur, bir huzurdur. Allah onların içine şevk verir. Onların şevklerini, iştiyaklarını arttırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir kişi hizmet aşkıyla yanıyor, tutuşuyor ve yolda olan bu kişi için mürşid veya Resul duada bulunuyor. Ve o kişi görevini yaparken çok daha mutlu, huzur dolu, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu mutluluk ve huzuru üst boyutta yaşayan birisi. İştiyaki arttıkça huzuru da artıyor. İştiyaki arttıkça daha çok çalışıyor. Daha çok çalıştığı için Allah-u Teala ona daha çok mutluluk veriyor. Daha çok mutluluk onu daha büyük bir şevke götürüyor. Daha büyük bir iştiyakla kişi çalışıyor. Arkasından mükafat geliyor. O mükafat da onu etkiliyor pozitif olarak. Ve devamlı artan bir iştiyak, liyakat ve mükafat sistemi devam ediyor kişinin hayatında. Allah'tan aldığı mükafatlar, Allah yolunda hizmet verenlerin her geçen gün kademe kademe yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi hiçbir zaman yalnız değil. Allah yolunda hizmet eden kişi, iştiyakin, liyakatin ve mükafatın sahibi. Adım adım her şey sırasında devam ediyor. Kişinin iç dünyasındaki bir taleple başlıyor her şey. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Talebi açık ve kesin bir talep. Kişi Allah yolunda her geçen gün

söz konusu oluyor. Böylece sevgili kardeşlerim, himmet müessesesi o kişi için bir Allah'ın nimetidir. Allah Teala bütün irşat kademelerinde duayı ön planda tutar. İrşat makamı Allah'ın yolunda olan, Allah için yaşayan insanların mutluluğunu Allah Teala'nın artırması sadedinde devamlı Allah Teala'dan talepte bulunan kişidir. Onlar hayatlarını buna adamışlardır. Başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Devamlı insanların kendilerine ulaştırdığı her türlü problemi Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala'dan çözüm dilerler. Ve Allah Teala'nın kendilerine bildirdiği çözümü o etraflarındaki insanlara mutlaka ulaştırırlar. İşte devamlı olarak bir gayret, kişisel Allah yolunda hizmet ederken iştiyakin verdiği gayret. Böyle bir gayretin varlığı önemli. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için her türlü hizmet kişinin Allah yolunda yükselmesini ifade eder. Allah için yapılan hizmetler kişinin devamlı daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek dereceler kazanmasına sebebiyet verir. O kişi zikir yaptıkça derecat kazanır. O kişi Allah yolunda hizmet ettikçe derecat kazanır. Ve ruhu gök katlarında birer birer yükseldikçe Allah-u Teala'dan aldığı mükafat giderek büyüyecektir. Manevi mükafat o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yok olmaya başlamasından sonra yok olma oranında o kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmasını sağlayacaktır. Allah yolunda gayretin sahibidir kişi. Bu gayret o kişinin büyük huzur yaşamasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, huzur ve mutluluk Allah'ın yolundan başka bir yerde bulunmaz. Onun dışındaki yerlerde geçici zevkler yaşanır. Ve zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra kişi gene umutsuz çemberin içerisinde, mutsuzluk denizinde yüzmeye devam eder. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey nedir? Onların mutlu olmaları. Şu dünyada saadeti yaşamaları, mutluluğu yaşamaları, öldükten sonra da kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmaları. Allah Teala ister ki herkes cennetine girsin. Ama insanların büyük kısmı serbest iradelerinin onları şeytan vasıtasıyla aldatması sebebiyle serbest iradelerini doğru yollarda, Allah'ın yollarında Allah'a hizmet ederek değil, şeytanın yollarında şeytana hizmet ederek geçirirler. İnsanlar çalışır ama Allah ile bir ilişkileri yoktur. Çalışmak onlara mutluluk vermez kolay kolay. Çünkü mutluluk dediğimiz olay insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum.

hanedir. İç dünyasında o kişinin nefsinin kalbini o fazıllar %50'den daha fazla kaplamış olmalıdır ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu standarda ulaşan kişi daha çok manevi cephesini kuvvetlendirmelidir. Çünkü ruhu Allah'a ulaştıktan sonra düşme tehlikesi başlar kişinin. O yoldan düşmek ve tağutun onların kalplerini nura ulaşmışken o nurdan tekrar zulmete döndürmek üzere devamlı bir faaliyet halindedir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? İşte Allah için hizmet. Orada sizler için. Mutluluğun anahtarı Allah için olmaktır. Herkese yaptığınız yardım, onlara çalışmalarında yardım etmek, onlara size sorduğu suallerin cevabını vererek yardım etmek ve daha üst boyutta onların taleplerini Allah'a ulaştırarak Allah-u Teala'dan onların cevabını alıp onlara vasıl olmak ve o cevabı uyguladıkları zaman ulaştıkları mutluluğu görmek. İşte bir mürşidi en çok mutlu kılacak şey budur. O hayatını başkalarının hayatına vakfetmiştir. Bir tek şey için yaşar. Etrafındaki insanların mutluluğu. Kendi hayatı onlardan çok daha büyük mutluluklarla geçer. Neden? Çünkü kendisine ayıracak olan vakti yoktur. Bütün vaktini o insanları mutluluğa ulaştırmak için, onlara hizmet için harcar. Devamlı faaliyettedir. Hep çalışır. Gece gündüz hep çalışır. Gayesi herkesin mutlu olmasıdır, mutluluğu yaşayabilmesidir. Ve herkesin ayrı bir cepheden mutluluk talebi oluşacaktır. Onun hayatı herkes için Allah-u Teala'dan mutluluk talebinde bulunmakla geçer. O da sonsuz bir mutluluktur. Mutluluğun en büyüğünü başkaları için yaşayan insan. En üst boyutta yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kendinizden dışarı taşıyabilirseniz, hayatınızın her günlük devresinde ne kadar başkaları için yaşayabilirseniz, o kadar mutlu olursunuz, huzur içinde olursunuz. İşte Allah yolunda gayret edenlerin, Allah yolunda bu mutluluğu yaşayanların saadete ulaşmasında Allah-u Teala'dan onlara gelen yardım, manevi yardım, yani nusret son derece önemli bir müessesedir. Bu insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine hedef edinmişlerdir. İrşat makamı da Allah'ın yardımını onların üzerine ulaştırmayı kendisine hedef edinmiştir. Herkesin problemi mutlaka onun kanalıyla Allah'a ulaştırılır. O artık başkaları için yaşayan bir insan olur. Asıl mutluluğu yaşayan hep odur sevgili kardeşlerim. En büyük mutluluk onların mutluluğudur.
başkaları için yaşayan insanların mutluluğudur. Onlar iştiyakin ötesinde başka duygularla donatılmışlardır. Artık kendileri yoktur. Hayatlarında sadece başkaları vardır. Hayatlarını onların mutluluğuna adamışlardır. Bu iştiyaklerin Allah-u Teala tarafından vücuda getirilen en üstün boyutudur. Orada Allah yolunda başkaları için yaşayan kişi, Allah'ın kendisini sevk ettiği istikamette yaşayabilir. O yaşantı bütün boyutlarıyla en büyük mutlulukları kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah yolunda en büyük hizmetler yaparak, en yüksek seviyelerde Allah Teala'nın nusretinin kazanılmasını sağlayarak sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat.

Ciao a te. الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öteden beri bir şey hep tartışılır. Allah'ın zatı görülür mü? Büyük kesim görülmez deyip işin içinden çıkar. İslam'ın beş şartıyla amel edenler için Allah'ın zatının görülmesi elbette imkansızdır. Çünkü Allah'ın zatını görebilmek her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözü bedavadan açılmaz. Bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor, Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi Allah'ı görür mü? Göremez. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah'ı görür mü? Göremez. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman görür mü? Ruhu Allah'a ulaşır ama o göremez. Peki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamakta görür mü? Göremez. Peki nerede görür? Ulle levap olduğu zaman görür mü? Göremez. Muhlis olduğu zaman görür mü? Göremez. Peki bu kişi ihlas kademesini de aştı, salah makamına ulaştı. Allah onun günahlarını örttü. Görür mü? Hayır. Ona salah nuru verdi. Görür mü? Hayır. Onun örttüğü günahlarını sevaba çevirdi. Görür mü? Hayır. Onun iradesini teslim aldı. Görür mü? Görebilmesi için Allah-u Teala'nın bir işlev daha yapması lazım. Onu irşada memur ve mezun kılması lazım. İşte iradenin Allah'a teslimini müteakip Allah-u Teala bir kişiye irşada memur ve mezun kılındığının cümlesiyle hitap eder. Bu onun mürşit olduğunu, ona tebliğidir, Allah'ın tebliğidir. Bu kişi Allah-u Teala'nın önünde tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Bir evvelki makamda, ihlas makamında. Ondan sonra da ruhunu ve çini ve nefsini evvelce Allah'a teslim etmiş olan bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Artık böyle bir insan için zikir söz konusu değildir. İradesi Allah'a teslim edildiği için kendi iradesini kullanarak zikir adı verilen işlevi yapamaz. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini kendi kendine söyleyerek 24 saati tamamlaması söz konusu değildir. İrade-i külliye onu kontrolü altına almıştır. Gene 24 saat o kişi Allah kelimesini tekrar eder. Ama kendi iradesiyle olmadığı için bu zikir değildir. Bu noktadan itibaren bu o kişi için tesbih adını alır. Gene 24 saat Allah kelimesi o kişi tarafından tekrar edilmektedir. İç sesi devamlı olarak çınlamaktadır
Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ama o kişinin kendi iradesiyle değil. 24 saat aralıksız olarak Allah'ın zatını, Allah'ın ismini kişi tekrar eder. İşte o zaman Allah Teala o kişiye zatını gösterir. Sadece Sala makamının 5. kademesine ulaşarak Allah Teala'dan irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat yetkisi alan insanlar için geçerlidir. Öyleyse Allah yorulur mu sualinin cevabı kesin olarak evettir. Evet, Allah'ın zatı görünür. Ama ne zaman görünür? Herkes görür mü? Herkes görmez. Yedinci, gök katından sonra sitedin mintağıdan yukarıya doğru yapılan bir yolculuktan sonra ruh Allah'a ulaşır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse ruhlar Allah'ı görür mü? Elbette bütün ruhlar zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyor? Allah'ın zatı görülür mü, görülmez mi? Bu istikamette Allah'ın söylediği nedir? İşte Rü'yetullah konusunda Allah Teala şöyle söylüyor. Bakara Suresi'nin 140. ayet-i kerimesi. Em tekulûne, söylüyor musunuz? Yoksa siz şöyle mi, öyle mi diyorsunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e, İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Yakub'a ve Esbat'a ve onun torunlarına kânû. Yani idiler, Hüden, Yahudi, Ev, Nesara veya Hristiyan mı diyorsunuz? Kul, de ki, entüm alemu. Emillah. Sizler mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa hem Allah. Allah mı yoksa daha iyi biliyor? Ve ben azlemu mimmen. O kişiden daha zalim kim vardır ki? Keteme şehadeten, keteme ketmeder, gizler. Şehadeten, şehadeti, görüşü, görmeyi. İndehu minallah. Allah'tan verilen. Onun indindeki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Allah'ın katında Allah'ın zatının görülmesini, onun katındaki şahadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Daha zalim olan kimdir? Ve vallahu bi gafilin
Ama taminun. Ve ma Allah ve Allah değildir. Bi gafilin gafil değildir. Amma ta'melun. Yaptıklarınızdan, işlediğiniz amellerden, yaptıklarınızdan gafil değildir. Bu ayet-i kerimenin Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Önemli unsur nedir? Allah'ın nasip ettiği, Allah'ın katındaki şehadeti, şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Bu Sala makamına ulaşan, Sala makamının 5. mertebesine ulaşan, Allah'ın irşada memur ve menzun kılındığın cümlesiyle irşat makamını kendisine tebliğ ettiği, mürşit standardına sahip olan birinin Allah'ın katındaki Allah'ı kalp gözüyle görmesi olayıdır. Ama Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala ma kezebel fuadu ma re'a. Ma kezebe tekzip etmedi diyor. El fuadu fuade yani kalp gözüyle gördüğü şey ma şeyi re'a. Baş gözüyle gördüğü

şeyi teklif etmedi. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın katına çıktı. Sonsuz uzaklığa bir anda yükseltti Allah-u Teala onu. Zatına ulaştırdı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuğu sonsuz hızla yaptı. Çünkü bu yolculukta ruhu vücuduna, fizik vücuduna örtü olmuştu. Ruh sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Onun için fizik vücudunu muhtevasına alarak, ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Ve ruhunun gözleriyle Allah Teala'yı gördü. O zaman kalp gözüyle gördüğü Allah'ı ruhunun gözleriyle bu sefer gözle görmek imkanının sahibi oldu. Ama gördüğü şey birbirini tekzip etmedi. İkisi de aynıydı. Ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah, kalbindeki Fuat hasasıyla, görme idrakiyle gördüğü Allah ile bir farklılık göstermedi. Allah'ı görmüştü, gene Allah'ı gördü. Allah ile konuşup emirleri aldıktan sonra tekrar geriye dönmesi söz konusu oldu. Öyleyse bir fizik vücut böyle bir yolculuğa dayanabilir mi? Dayanamaz. Mutlaka ruhun fizik vücuda örtü olması gerekiyordu. Ve Allah-u Teala onu gerçekleştirdi. Ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Öyle olduğu için ruhunun baş gözleriyle Allah-u Teala'yı gördü. Daha önce kalp gözüyle Allah-u Teala'yı görmüştü. Kalbinin gördüğü Allah'ı ruhunun baş gözüyle gördüğü görüntü tekzip etmedi. İkisi de aynı görüntüydü. Allah Teala Zuhruf Suresi'nin 86. ayet-i kerimesinde ve la yemliku llezine yed'une min nurihi şefaate İlla men şehida bil hakkı ve hum ya'lemun. Ondan başka dua ettikleri, yani Allah'tan başka taptıkları putlar, la yemlikune, malik değillerdir şefaate. Ya yemlikullezine yed'ûne min dunuhi şefaate. La yemlik malik değildir. Ellezine onlar ki yed'ûne dua ediyorlar. Min dunihi ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri şeyler. La yemlikul lezine şefaate. Şefaate malik değildir der. Şefaate malik değildirler. İlla hariç men. O kişi hariç. Şehide şahit olmuştur. Bil hakkı, hak ile. Yani hakka şahit olanlar. Ve hüm ve onlar yalemun. Ve onlar bilirler.
Allah'ın katındaki nizamı bilirler. Önde huzur namazının imamı olduğunu, arkasında iki kişi olduğunu, arkasında bir kişi olduğunu ve sıraları bilirler.

Ali ise Allah Teala görünür mü, görülmez mi müessesesi Kur'an'da cevap bulmuştur. Allah Teala bir sual sorulduğu zaman onun kapıdan verilen cevaplarla savuşturmasını uygun görmez. Hep Kur'an'dan ayetle desteklenmesini, sadece desteklenmesini değil, ispat edilmesini ister. İspat Kur'an'dandır. Bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendisine indirilen Kur'an'dan bahsetti. Sadece Kur'an. Ve ömrü boyunca söylediği şey hep Kur'an ayetleriydi. 14 asır sonra Allah Teala bize bütün öğrettiklerini Kur'an ayetleriyle sizlere ulaştırmamızı emretti. Bu sebeple biz Kur'an'ı söyleriz. Gerektiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a mutlak uygun olarak kesin olarak inandığımız hadislerini söyleriz. Şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse hangi hadis Kur'an'a ters düşüyorsa o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi değildir. Sahih hadis değildir. İnsanlarsa asırlardan beri başka bir şeyi usul haline getirmişler. Bir hadis olarak değerlendirdikleri nesnenin delillerine bakıyorlar. Eğer o hadisin hadis olduğu konusunda ellerinde başka hadislerle delil oluşuyorsa, o zaman o sahih hadistir diyorlar. Senedine bakıyorlar hadisin.

Ve ne yazık ki binlerce uydurma hadis hadislerin arasına girmiş. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz sözü bu sebebe dayalı olarak söylenmiştir. İnsanların asırlar sonra bir sürü mevzu hadisi ortaya çıkaracakları ve bu mevzu hadislere itibar edecekleri ve de Kur'an'ı unutacakları Allah Teala tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette söylenmişti. O biliyordu. Onun için uyarıyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İnsanlar Allah'ın görülmesi konusunda da bir takım iddiaların sahibidir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ki ben ve bana tabi olanlar hakkı görerek hakkı tavsiye ederiz. Hakka çağırırız. Öyleyse hakka çağıranlar işte Allah'ı görme standardına sahip olanlar onlardır ki onlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Peki bir insan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman hangi hüviyette olur? İradesinde Allah'a teslim etmişse mutlaka irşat makamının sahibidir. İşte Allah'ı görenler irşat makamının sahipleri, o zaman sahabe bu makamın sahipleriydi. Onlar Allah'ı gördüler. Allah Teala sahabe için diyor ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el-ahirin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Sabikun el-evvelin affedersiniz. Evvelki sabikunlar onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü tabiin onlara tabi olmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dört halife boyunca sahabe de o halifeler gibi irşada memur ve mezun standartlardaydı. Ne diyordu Allah Teala? Deyin ki bizim kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların çoktan unuttukları manevi tekamül artık insanlar arasında bir hüküm ifade etmiyor. Asırlar sonra şeytan insanları öyle korkunç bir tuzağa düşürmüş ki her şey yok olmuş. Sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve insanlar İslam'ı bu 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Bir de hadis bu konuda var, mevzu bir hadis. Uydurulmuş bir hadis.
Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hadise göre. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? O da diyormuş ki ona, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete gider miyim? Evet, gidersin. Hayır. Bunları yapan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın zatını görmeyi falan bir tarafa bıraktık. Allah'ın cennetine giremez. Çünkü bu beş tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Önemli mi Allah'a ulaşmayı dilemek? Evet, son derece önemli. Çünkü dilemeyen dalalette, dilemeyen küfürde, dilemeyen şirkte, dilemeyenin gideceği yer cehennem, dilemeyen şeytanın kulağı. O zaman sevgili kardeşlerim, bilelim ki İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın mezuniyet kapısı ise irşada memur ve mezun kılınmaktır. Mezuniyet, bir okuldan mezun olmak demek, o okulun muhtevasına sahip olarak oradaki öğretiyi başkalarına öğretmek konusunda yetki almak. Öyleyse bütün sahabe bu istikamette rüyetullahın Allah'ın zatını görme yetkisinin sahibi oldular mı? Evet, Allah Teala diyor ki Ali İmran 104'te, ey sahabe, aranızdan Hakk'a ulaştırmaya yetkili olan, münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun. Âl-i İmran 104. Âl-i İmran 110'larda Allah Teala diyor ki, sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Kim Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini Allah-u Teala'ya teslim etmişse, iradesini teslim edip de Allah'tan irşada memur ve mezun kılındın cevabını almışsa, İşte o, Allah'ın zatını gören bir kişidir. Münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyetin sahibidir. 14 asır evvel, bütün sahabe bu şerefin sahibi oldular.

Onun için Allah Teala Allah'ın zatının görülebilmesi için Ülal Bak makamından daha evvel de açabilir bir kişinin kalp gözünü. O zaman kişi arif olur. Ama bu kalp gözünün açılma olayının kesinleştiği yer Ulul Elbap makamıdır. İnsanlar Ulul Elbap makamında mutlaka daimi zikre ulaştıkları için Ulul Elbap olurlar. Çünkü Ulul Elbap daimi zikrin sahibi demek. Li Ulul Elbap yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yer üstü yatarken Allah'ı zikredin emrini vermiş Allah Teala. Bunu gerçekleştiren Ulul Elbap'tır. Ulul Elbap için ayaktayken, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte kişinin Ulul Elbap olduğu nokta, onun daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bunun tabii neticesi olarak Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. Ulul Elbap olan kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Ulul Elbap olan kişi ehli hayırdır. Her saniye Allah'ı zikrettiği için, kesintisiz bir zikirle zikrettiği için her an derecat kazanan birisidir. Derecat kazanmak hayır olduğu cihette o kişi ehli hayırdır. Aynı zamanda ehli hikmettir. Ayetlere baktığı zaman o ayet 28 basamaktan hangisine aitse bir bakışta görür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün sahabe hedeflere ulaşmışlar. Hepsi Allah'ı kalp gözüyle görmek şerefine ermiş. Hepsi münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyete gelmiş. Hepsi hikmet sahibi. Allah yaratandır. İnsan bir yaratıktır. Ve Allah'ın en büyük nimeti yaratılana verdiği mahluka verdiği, insana da verilen mahlukuna verdiği en büyük nimet Allah'ın zatının görülmesidir. Rü'yetullah bütün insanlar için bir mazhariyettir. Üst seviye bir yetkidir. Allah'ın zatını gören insanlar nadir insanlardır. Aslında herkese kapılar açık mı? Herkese açık. Ama şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları bundan men eder noktaya neredeyse gelmiş. Evvela İslam'ı beş şarttan ibaret kabul ettirmiş. Bu tuzak zaten tek başına yeterli. Ve insanlar bunun doğru olduğunu zannediyorlar. İslam'ın beş şartı doğru yoldur ve orta yoldur. Eğer bir insan beş şartı gerçekleştirmezse o orta yolda değildir. Gideceği yer cehennemdir diyorlar. Beş şartı gerçekleştiren cehennemde birazcık kavrulduktan sonra cennete gidecek olandır
diyorlar. Ama mutlaka cennete gidecektir. Kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cezasını çektikten sonra cehennemde cennete gider sözünü bir hadis olarak insanlar başkalarına ispat vasıtası olarak kullanıyorlar. Oysa ki bu bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an açık ve kesin bir Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran bir ayıraçtır. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü sualine muhatap olduğunuz zaman onlara evet deyin. Allah'ın zatı görünür. Görülebilir ama bu gözlerle, baş gözleriyle değil. Şurada başka bir göz var. Kalp gözüyle. Daimi zikre ulaşmadan evvel de Allah-u Teala bir kişinin kalp gözünü açabilir. Fakat o kişi iradesini teslim etmedikçe Allah'ın zatını göremez. Kalp gözünün açılması başka şey, Allah'ın zatının görülmesi başka şey. Kalp gözü açılan kişi Allah-u Teala önce seyri sülükü gösterecekse önce ana dergahı gösterir. Ana dergahtaki toplantıyı, nasıl ders görüldüğünü, seyri sülükü nasıl çıkıldığını, onarlık sıraların nasıl oluştuğunu, oradaki ders öğretim dizaynında hepsini birer birer gösterir. Sonra birinci gök katını, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve yedinci katın yedi tane alemini gösterir Allah Teala. Ondan sonra Sitre-i Münteha'yı ve onun ötesinde Allah'ın katını gösterir. Allah'ın katındaki huzur namazını gösterir. Huzur namazının bütün özelliklerini gösterir. Sonra da en son göstereceği şey Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatı son rü'yettir. En üst seviye rü'yettir. Allah'ın zatını görmek şerefine eren kişi mutlaka irşat makamının sahibidir. Kim size Allah görülemez derse ona Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesini, Zuhru suresinin 86. ayet-i kerimesini, Necm suresinin 11. ayet-i kerimesini rahat rahat söyleyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله والحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam sizlerle inşallah sohbet yapacağız. Konu mu? Konu sohbet. Size bir sualim var sevgili kardeşlerim. Allah'ı seviyor musunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız, o zaman sevginizi Allah'a gösterin. Bu sevginiz Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde olmalı. Ben Allah'ı seviyorum. Üstelik Allah'a ulaşmayı da diledim, diliyorum. Ama Allah bende hiçbir değişiklik yapmıyor. Bu diyorsunuz. Hayır, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer Allah'ı gerçekten sevseydiniz, Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Bu öyle bir iştiyaktır ki, öyle bir aşktır ki vazgeçilemez. Sevgililerin hepsini bir araya toplayın. Gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün sevgilileri. Allah onların hepsinin toplamından daha üstün bir yerin sahibidir. Ve onu gerçekten sevip sevmediğinizde hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ne olur yani dilerse? Dilerse çok şey olur. Dilerse seven sevgisinin mükafatını alır Allah Teala'dan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere mükafat var. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün mükafatlar, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sadece terazinin bir tarafına ait. O tarafta Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var. Öbür tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Biliyor musunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dileyenlerin 10 katından daha fazladır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenler her devirde bütün insanların %10'undan daha aşağıda kalırlar. O kadar insan Allah'ın sevgisiyle yüreği yanan bir hüviyete girer. Geri kalanlar dünyada verilen bu gezegende hep bir şeyler yaptıklarını zannederler. Para kazanmak isterler, meşhur olmak isterler, övülmek isterler, kendilerinin üstünlüğünü başkalarına kanıtlamak isterler vesaire vesaire. Ama hiçbir şey olamazlar. Bu dünyada çok şeyler olurlar da orada olamazlar Allah'ın indinde. Bir baba haylaz oğluna, biraz fazlaca yaramazmış oğlu, oğlum sen adam olamazsın dermiş. O adam olamazsın dediği oğlan bir gün
Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş ve vali olmuş. Günlerden bir gün vali olmuş. Hem de babasının bulunduğu şehre. İlk işi babasını makamına çağırmak olmuş. Çağırmış ve demiş ki, baba, hani sen bana adam olamazsın, adam olamazsın, adam olamazsın diye ahkam keserdin. İşte bu şehrin valisi bugüne bugün benim, demiş. Makama gelen babası şöyle bakmış bakmış oğluna, "A evladım," demiş, "sen vali olmuşsun ama adam olamamışsın." Babasını makamına, ayağına çağıran bir vali. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel adab öğreneceksiniz. Adab, Allah'ın yolunun ışığıdır. Adaba riayet etmekle mükellefsiniz. Adabın ölçüsü saygıdır. Saygı terazisinde her şeyi tartacaksınız. Sahabenin sizlerden üstün olan tarafı neydi? Her sahabenin kendisini başkalarından, arkadaşlarından küçük görmesiydi. Ya da mefhumu muhalifinden hareket edelim. Her sahabenin kendisini değil, arkadaşlarını kendisinden mutlaka daha üstün görmesiydi. Hepsi birbirinden üstündü. Hadi gelin bir defa daha söyleyelim Hazreti Ömer'i.

şehidin vasiyeti kabul ediyor. Derhal ikinciye koşuyor, koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe daha su istiyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var suya. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor, uzatıyor suyu. Ama üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Su yetişmiyor. Biliniz ki şehit olmak üzere olan bir insanın hayatındaki en kıymetli hazine, bu dünyaya ait en kıymetli hazine sudur. Son nefeste alınacak olan birkaç yudum su. Ama o suyu üçüncü sahabe içemiyor. Şehit olduğu için Hazreti Ömer hemen kabı ikinciye ulaştırıyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşturuyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyorum? Onlar birbirlerini böyle severlerdi. Kendilerinin dışındaki bütün sahabeyi kendilerinden üstün, Allah'a daha yakın, hürmete daha layık ve onlara kendilerinden daha fazla yardım edilmesini isteyen ve onları öyle gören insanlardı. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. O zaman öyleymiş, bu zaman öyle şey mi olurmuş diye düşünüyorsanız, en büyük hatayı burada yaparsınız. Devir yoktur. İnsanların davranış biçimleri vardır. Bu davranış biçimleri zamana göre şekillenmez. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dayalı olarak şekillenir. O ilişkilere göre şekillenir. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunun farkında mısınız? Etrafınızda kimler var? Onların ne kadar kıymetli arkadaşlar olduğunun farkında mısınız? Eğer bir tasavvuf topluluğunda kardeşler beraberken orada fısıltının dışında konuşma sesleri duyuluyorsa, orada saygı yoktur sevgili kardeşlerim. Bir kahve vardır ortalıkta. Birbirine şakalar yapan, yüksek sesle konuşan, dışarıdan hiçbir farkı bulunmayan bir kahve manzarası. Kahve herkesindir. Ama dergahlar tasavvuf sahiplerindendir. Kim tasavvufa ben sahibim diyorsa, onlar bunu yapmazlar. Bir dergaha girildiği zaman orada fısıltıdan başka ses duyulmaz. Eğer o dergah gerçekten Allah'ın dergahıysa. Sevgili kardeşlerim, sözlerime dikkatle bakın. Bu sualim hepinizedir. Neredesiniz? Hangi dergahtasınız? Allah'ın dergahında mısınız? Yoksa sokak kahvesinde mi? Nerede olursanız olun, dergah adabını unutmayacaksınız. Ölçüyü taşıranları sükunetle ve fısıltıyla ikaz edeceksiniz. Burasının dergah olduğunu, Allah'ın evi olduğunu, bir ibadethane olduğunu, burada Allah'ın anıldığını, yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bunu

söylerken hiç utanç duymayacaksınız. Bunu söylerken asla kalp kırmayacaksınız. Çünkü siz bunu o yüksek sesle konuşan kardeşinizin Allah katında makbul bir insan olması için yapıyorsunuz. Öyle konuşan insan Allah katında makbul olamaz. O dergaha layık bir insan değildir. O sokak kahvelerinde yapacağını dergahta yapıyorsa dergahın adamı değildir. O sokak kahvelerinin adamıdır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf baştan aşağı adaptır. Nedir tasavvuf? Kur'an'ın bütününü yaşamak. Nedir tasavvuf? Onlar ne diyorlar bizim için? Kökten dinciler diyorlar. Evet. Bizden mi bahsediyorsunuz? Evet. Biz kökten dinciyiz. Siz bunu nasıl tarif edersiniz? O bize alakadar etmez ama biz Kur'an'ın kökünden itibaren bütün Kur'an'ı tatbik ederiz. Allah'ın emri Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz. Sonra ikinci emir irşat makamına tabi olmaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Göstermemişse kainatın mürşidine ulaşırız. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Sonra irşada ulaşırız. Sonra son teslimi de gerçekleştiririz. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi oluruz. Evet, biz bu anlamda gerçekten, gerçek anlamda bir kökten dinciyiz. Siz kökten dinciliğe ne anlam verirseniz verin, bu bizim umurumuzda olmaz. Ama Kur'an bir bütündür. Ve ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslimi emreder. Kimdir kökten dinciler? O kökten dinciler bizleriz. Ne yapıyoruz biz? Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapmışsa onu yapıyoruz. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de dileriz. Dilemişler mi? Hepsi. Ve ne yapmışlar o zaman? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Biz de öyle yaparız. Gerçekten yani bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup da Allah'ın kulu olur mu? Elbette olur. Kökten dincilik kardeşim yani. Kökten dinci olunca her işi kökünden halledeceksiniz. Bu işin kökü de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sahabe yani Allah'a ulaşmayı dilemişler de gerçekten tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a mı kul olmuşlar? Elbette. Hadi gelin beraber bakalım. Nereye bakıyoruz? Kur'an'ı açıyoruz şimdi. Sayfaları çeviriyoruz. Nereye geliyoruz? Bu Zümer suresi. Ve 17. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vellezî neştenemut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Ne diyor? Onlar diyor sahabe için taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Ne yapmış sahabe, ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler.
Böylece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler aynı kişiler. Ya amin kelimesiyle ya da münip ya da yünip ya da inabe kelimeleriyle ifade ediliyor. Münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Ama genel anlamda kullanılan kelime aminu kelimesidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müşterek adı. Aminu olmak veya münip olmak. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dileyince ne olmuş? Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah evvela tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonra da kullarımı müjde ediyor. Yani oradan kurtulunca benim kulum oldular diyor. Ve diyor, bana ulaşmayı dilediler de ondan oldular öyle diyor. Öyleyse kökten dinciliğin köktenciliği başladı. Peki neden bize kökten dinci diyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Allah-u Teala'nın o en üstün peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz kendisine yapılan her kötülük için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen buydu. İşte şimdi de bugünün din alimleri aynı durumda. Bize bir takım kötülükler yapmak istiyorlar. Tamam buyursunlar. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyoruz. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz bilmiyorlardı? Çünkü eskiden bilmiyorlardı. Çünkü o zaman biz ihtarları göndermemiştik. Şimdi biliyorlar. Biliyorlar ve galiba bizler için artık kökten dinci ifadesini kullanmıyorlar. Ne diyorsunuz kardeşlerim? Diyeceksiniz ki kullansalar ne yazar, kullanmasalar ne yazar? Sevgili kardeşlerim, bu yazar müessesesi kalplere yazılan yazıyı ifade etmeli. Allah kalbinize iman kelimesini yazar. Yazar mı? Tabi olduğunuz gün, yani hani onların tabiriyle bir kökten dinci olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek onların hiç bilmediği bir sahada adamlar Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş diyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Ne babamızdan ne dedemizden hiç böyle şey duymadık. Bize kimse de söylemedi. Söylemedi mi? Biz 27 senedir bunu söylüyoruz size. Ülkede konferans vermediğimiz yer kalmadı. Kulağınıza gelmemesi bize hiç akılcı gelmiyor. Allah-u Teala bütün insanların tebliğe muhatap olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Peki nereden biliyoruz? İşte sonuç. İki türlü insan var kıyamet günü. Bir, cennete girecek olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Cennete girenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah'ın resullerinden, mürşitlerinden, bu konuda açıklama yapanlardan mutlaka tebliğe muhatap olarak öğrenmişlerdir. Öğrenmişlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu sebeple Allah'ın cennetine girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, ölçüyü kesin olarak koyuyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen kişi o cehenneme girer. Oradan kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, masal anlatmıyoruz. Bizi şimdi köstinler gibi dinleyen birçok insan var. Bu zavallılar kendilerini alim geçindirirler. Ben der, ilahiyat fakültesi mezunuyum bugüne bugün. Doçent oldum, profesör oldum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlak bir kurtuluşa ulaştırdığını, dilememenin de
cehenneme götüreceğini ne yazık ki bilmiyordun. Ama artık biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Acaba bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Efendim? Evet. Söz konusu olan o ayet. Ya da ayetler diyelim. Daha kolay bir ifadeyle. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennu bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Ne diyor, ne diyor Allah-u Teala? Çok acı bir gerçeği söylüyor. Diyor ki onlar kesinlikle bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Dilemezler diyor Allah-u Teala. Devam ediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya kazancı onlara tatmin getirir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah-u Teala bununla da yetinmiyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor. Evet, acıklı bir hikaye. Haklısınız. Ama şu dünyaya bakın. Din adamlarının böyle bir kavramdan ancak bizim ihtarlarımızla haberi oldu. Sevgili kardeşlerim, ne zaman aklımız başımıza gelecek? Ne zaman dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, insanlık durdukça sadece o dinin mevcut olmakta devam edeceğini, Adem Aleyhisselam'dan, ilk peygamberden, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, sadece o tek şeriatın bütün kainata hakim olduğunu, acaba ne zaman öğreneceksiniz? Efendim, İslam son dinmiş. Bu sebeple en çok tekamül eden din oymuş. Dinimizle iftar etmeliymişiz. Dinimizle en çok iftar ediniz. Ama bu din bizim dinimiz değil, kainatın dini. Başka bir din hiç olmadı. Hristiyanlık diye bir din, Yahudilik diye bir din mevcut değil. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, sadece o var. Ondan evvel Hazreti Nuh'un diniydi. En evvel Hazreti Adem'in diniydi. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hep aynı dini yaşadığını görüyoruz. Hep Allah'a ulaşmaya dilemeyi davetle başlıyorlar işe. Allah'ın bütün Resulleri, Nebileri hep aynı olayla başlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, içimden bir sevgi taşıyor sizlere karşı. Hep sizleri çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevmek, nefret etmemek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hangi şartlarda kendisine hangi kötülük yapılırsa yapılsın o insanlardan nefret etmemiştir. O insanlara asla kötülük etmek istememiştir. Öyleyse nefretin bedeli
o kişiye bir kötülük yapma arzusunun tatminidir. Ama o hiç nefret etmedi. Nefret etmeyiniz, seviniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevgi varken nefret neden? Sevgili kardeşlerim, kardeşlik varken, dostluk varken, sulh ve sükun varken kavga neden? Allah Teala diyor ki, onlar size bir zarar vermedikçe onlara saldırmayınız diyor. Öyleyse bu muhtevada bir zarar söz konusu olursa onun bedeli ödetilmelidir. Allah'ın kainattaki yegane dininin, neden kainat kelimesini sık sık kullanıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünyanın dışındaki başka gezegenlerde de hayat olduğunu Allah Teala tam 17 tane ayet-i kerimede söylüyor. Aslında rakam 17 miydi, 27 tane mi? Şu anda ben de unuttum. Ama en az 17 ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, yerlerle göklerin ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. 17 ayet-i kerime. Efendim, anlatabildik mi? Öyleyse yalnız değilsiniz. Evrende yalnız değilsiniz. Belki de diyeceksiniz ki, ne yapalım yani? Onlar orada yaşıyorlar, biz burada yaşıyoruz. Biz buradan oraya gidemiyoruz ki. Sahi mi söylüyorsunuz? Her gece gidiyorsunuz. Yani son derece basit bir şey. Nefsinizle fizik vücudunuzun elektron devir sayıları birbirinden farklıdır. Uyuduğunuz zaman eşit hale gelir. Ve nefsiniz vücudunuzu terk eder. Aklınız da nefsinizle beraber gider. Aklım gitse deliririm diyorsunuz, öyle değil mi? İyi de bu giden akıl tekrar geri geliyor. Deliremiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir defacık, tek bir defacık şu duvarların içinden geçerseniz, evet yanlış duymadınız, duvarların içinden geçmekten bahsediyorum. Yani nefsinizden bahsediyorum. Eğer ben bu adada şimdi nefsimle olsaydım, bu bardağı elimi uzattığım zaman bardağı tutamazdım. Elim buradan girerdi, bu taraftan çıkardı. Ne kadar gayret etsem bardağa dokunamazdım. İnsanlar görürdüm, konuşan insanlar. Konuşmalarını duyardım. Ben de onlarla konuşmak isterdim, onlar beni duyamazlardı. Kendimi göstermek isterdim, onlar beni göremezlerdi. Zahiri alemde, fizik vücudumuzun aleminde nefsimle var olduğum için. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah'a, bizi yaratan Yüce Rabbimize. Bakın ne diyor? Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ne diyor, ne diyor? Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığım her şey. İyi ama bütün gökler kim bilir bizden ne kadar uzak? Hiç o göklere gidebilir miyiz? Elbette gidebilirsiniz ve gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Peki gidiyoruz da nasıl farkında olmuyoruz? Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bu sizi mutlaka ışık duvarından geçirecektir. Işık duvarından geçerken, yani saniyede 300 bin kilometre hıza
nefsiniz ulaştığı zaman zihninizdeki bu dünyaya ait olan anılar silinir. Geçersiniz, gidersiniz o alemde, başka bir alemde yaşarsınız. Elbiseleri size yabancıdır, konuşmaları yabancıdır. Sonra mı? Sonra bir süre orada yaşarsınız, bir de bakarsınız, çekiliyorsunuz. Ya arkanızdan ya önünüzden yukarıya doğru çekiliyorsunuz. Bu geri dönüşünüzün işaretidir. Bir anda kendinizi fizik vücudunuzun önünde bulursunuz. Sonra mı? Sonra içine girmeniz lazım fizik vücudunuzun. Orada Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Eğer gerçek uykuda olsaydı, uykuda olsaydınız eğer, nefsiniz geriye döndüğü zaman fizik vücudunuza, onun girmesi, fizik vücudunuza girmesi bir saniye bile sürmezdi. Ama siz başlangıçta birkaç dakika uğraşmak mecburiyetindesiniz. Bütün uzuvlarınızın üst üste gelmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki nasıl hayran olmazsınız sizi yaratan Allah'a? Biz ondan hoşlandık, onu sevdik, ona aşık olduk. Sonra da hayran olduk. Hep hayranız. Bir defa daha söyleyelim mi hep beraber? Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sizleri çok seviyorum, unutmayın bunu sakın. Her şey sevgiyle başlar, sevgiyle yeşerir, sevgiyle meyve verir. İşte Allah sizi o kadar çok seviyor ki, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz o sonsuz cehennem hayatından sizi hemen kurtaracaktır. Dilediğiniz andan itibaren. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Dilerse o kişi cehennemden kurtulur. Bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece bu nesne, bir tek dileğinizin sizi cehennemden kurtarması, ne kadar büyük suçların sahibi olursanız olun, Allah ona hiç müdahale etmez. Hangi suçu işlemiş olursanız olun. O suçunuz kadar, yani kaybettiğiniz derecat kadar derecatı size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür bu talebinizi. Görür görmez Rahim Esması'yla tecelliye başlar. Bu tecelli Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesine ve aynı zamanda 7 defa da 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde, hadi diyelim ki her Furkan 1 dakika sürdü, sürmez de 1 dakika sürdüğünü düşünelim, saniye meselesi bunlar. 7 dakikanın içinde gözlerinizdeki icabı mesure gitmiştir. Görme hastanızın üzerinde, basar hastanızın üzerindeki gışavet gitmiştir. Kulaklarınızdaki vakra gitmiştir. İşitme hastanızın üzerindeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki ekinnet, idrak etmenizi önleyen o mekanizma, idrak etmenizi önleyen ilahi kompütür sizden alınmıştır. Yerine ihbat isimli gene bir ilahi kompütür konmuştur idrakinizi sağlayan. Ne oldu? Tam 7 tane Furkan kazandınız. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Her bir Furkan'da günahlarınızın 7'de biri kadar sevap sizin amel defterinizin sevaphanesine yazıldı.
En çok 7 dakika içinde. Çok daha az diyor. 7 dakika içinde. Ve günahlarınızı Allah örtüyor. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez, vız girir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın nasıl bir mutluluk olduğunu biliyor musunuz? Ha, sahi benim aklıma şimdi geldi. Siz de bizimle beraber olmaktan mutlu musunuz? Hı? Eğer değilseniz, niye bizi izliyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlere ara sıra takılmasam içim rahat etmiyor. Ne yapayım? Öyleyse hani biz başka insanları bir tarafa bırakalım. Ne düşünüyorlarsa düşünsünler onlar. Ama biz Allah ile beraber olalım. Kalp kalbe olalım. Şu kalbimiz birbiriyle beraber olsun. Sevelim Allah'ı. Allah'ı seversek birbirimizi severiz. Evvela şu karnını unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Biçmek mutlaka ekmekten gelir. Ekmeden biçemezsiniz. Biçmeden ekebilirsiniz. Ama ekmeden biçemezsiniz. Siz biçmezsiniz, başka birisi tarlasından biçmiştir. Yıllarca evvel buğdayı, o buğday sizin ambarınızdadır.
siz de buğdayı alıp ekmedikçe toprak size buğday vermez. Ekmedikçe topraktan buğday çıkmaz. Ekmedikçe biçemezsiniz. Sizin de arkadaşlarınızın arasında, etrafınızdaki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi geçerlidir. Davranış biçimleriniz itibariyle konuşuyorum. Onlara, onlardan birine yaptığınız herhangi bir kötülük, belki bir diğerinden, belki birkaç kişiden size mutlaka geri gelir. Verdiklerinizin bileşik kaplardaki su seviyesi, verdiğinizin su seviyesi şu kadarsa, onlardan size geri dönecek nesnelerin de seviyesi aynı yüksekliktedir. Adalet terazisi hiçbir zaman bozulmaz ve Allah hesabı çabuk görür. Birinci hesap zaten anında görülür. Birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman bunun yanına kâr kalacağını zanneder zavallılar. Oysa ki aynı anda hesap ödenmiştir. Kim başkasına kötülük etmişse mizan onun kaybettiği derece miktarını o an hesaplar. Peki bu mizan nemene bir şey ki böyle hemen anında hesaplıyor? Hiç mi yanılmaz? Hiç yanılmaz. Milyarda bir yanılması söz konusu değildir. Peki neden? Benim hangi olayı hangi ölçüdeki taammütle bilerek isteyerek yaptığımı ya da farkına bile varmadan bir yanlışlıkla istemeden başkasına bir zararı yıkayttığımı nereden bilecek o mizan? Mizan sadece sizin yaptıklarınızı görmez. Onları yaparken neler düşünüyorsanız onu da görür. Kiramen Kâtimin meleklerinin elindedir mizan. Onlara yol gösterir, ölçü mizandadır. Ve mizan düşünce sisteminizi görünce, düşünce sisteminiz görüntülerle çalışır. Siz ne yapmak istediniz? Buna dayalı olarak hangi olay vücuda geldi? Bunun matematik ölçüsünü milyarda bir bile yanılmadan yapar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e Allah'a hüküm koymuştur. Kıyamet günü rakamlı kitabınızı gördüğünüz zaman, yani hologram usulü, üç boyutlu olan hayat filminizi bir gün göreceksiniz. Bizim şu andaki durumumuz, şimdiden onu görmüş oluşumuz. Bir gün siz de göreceksiniz. Orada hem düşünceleriniz görünür, hangi maksatla ne yapmak istiyorsunuz, hem de fiiliniz görünür, o düşünce sistemine göre ne yaptınız. Bir basit misal vereyim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor. Düşmanı gelmiş, köşeyi dönerken çekiyor tabancasını, içindeki bütün kurşunları boşaltıyor adama ve öldürüyor onu. Ne oldu? Tamiden bir cinayet. Mizanın buradaki görüşü ne? Kişinin kafasından geçen şey o düşmanını öldürmek. Bilerek, isteyerek tamiden öldürüyor. Şimdi de başka bir misale bakalım beraber. Gene bir ölüm. Ama şöyle bir ölüm. Kişi bahçesinde tabancasını temizliyor. Tabancanın içine bir tane kurşun var. Ve de temizlerken elinden kayan tabancanın tetiği bir yere takılıyor. İçinden çıkan bir kurşun yoldan geçmekte olan bir adamı öldürüyor. Bu kadar çok alternatif bir araya gelebilir mi? Geldiğini kabul edin. Ne oldu? O kişi gene öldü. Başka birisi sizin tabancanızdan çıkan kurşunla öldü. Peki siz tamiden adam mı öldürdünüz? Hayır. Siz tabancanızı temizlediniz. Burada sizin kaybedeceğiniz derece dikkat ve dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle derecat kaybıdır. Ama diğeri tamiden cinayet sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkisi de ölüme sebebiyet verdi. Ve birinci için, birinci olayda, yani kasten öldürmede, tamiden öldürmede, öldüren kişi
bunu bilerek, isteyerek, kasten gerçekleştirdi. Ve bu olay bu kişi için, öldüren kişi için bir kaza olayıdır. Yani olayı kaza etmiştir. O bilerek, isteyerek gerçekleştirmiştir. Ölen kişi ise bir kader unsuru olarak ölmüştür. Çünkü fiil kendisine ait değildir. Fiilin sahibi bir başkasıdır. Onu öldürmüştür. Tamiden de öldürse, kaza ile de öldürse, yani o ölümü öldürmeyi düşünmeyerek bir olayın vücuda gelmesiyle kasta makrun olmayan bir ölüm vücuda gelmişse karşı tarafta, öyle de olsa her iki halde de ölen kişi için olay bir kaderdir. Onun üzerinde vücuda gelen olay onun dahliyle, kendi dahliyle oluşmamıştır. Ölümünde o kişinin hiçbir rolü yoktur. Yani ölen kişinin kendisinin kendi ölümünde bir rolü yoktur. Başka birinin onun ölmesini istediği için veya yanlışlıkla bir tabancadan çıkan kaset eseri olmayan bir olayda bu kişi ölmüştür. Her iki halde de ölmüştür. Öldüğü için, bu ölen kişi için olay bir netice veriyor, bir kaderdir. Her iki olayda da ölen kişi için olay kaderdir. Öldüren kişilere veya ölüme sebep olan kişilere diyelim gelelim. Tabancasını çekerek kasten adam öldüren kişi için bu olay bir kaza, bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, isteyerek adamı öldürmüştür, tamiden öldürmüştür. Öyleyse bu bir kaza unsurudur. Kaza deyince sakın otomobil kazasıyla bunu karıştırmayın. Burada kaza fiilini kullanıyoruz. Kaza etmek, vücuda getirmek, meydana getirmek, sebebiyet vermek demek. Ama ikinci olayda kişi ölmüştür. Ölen için bu bir kaderdir. Başka bir sebeple kendisinin dahli olmadan başka birisinin, başka bir cüz-i iradenin vücuda getirdiği bir olayla ölmüştür. Ama kendisinin dışındaki bir sebeple ölmüştür. Bunun için o kişi için, ölen kişi için bu bir kaderdir. Ama ölüme sebebiyet veren ikinci kişi için, yani tabancası tesadüfen ateşe alan ve birini öldüren kişi için bu bir kaza değildir. Bilerek isteyerek adam öldürmemiştir o. Onun için de bir kaderdir olay. Onun da iradesinin dışında vücuda gelmiştir. Bu sebeple birincinin, bilerek adam öldüren kişinin Allah-u Teala'nın kanunlarında kaybettiği derecat, bilmeden, taammüt olmaksızın, kasıt olmaksızın bir adamın ölümüne sebebiyet veren ikinci kişinin kaybettiği derecat, birinci katile nazaran çok azdır. Ve ikinci adam katil standartlarında kabul edilemez. Katil bir suçu, ölüm suçunu, öldürme suçunu bilerek, işleyerek, isteyen, işleyen kişinin adıdır. Aslında sevgili kardeşlerim, kaza ve kader bu kadar basit bir olay. Ama kaza ve kaderi eğer kitaplardan öğrenmeye kalkarsanız yandınız. Bir olayı karma karışık etmek için, anlaşılmaz hale getirmek için ne yapılması lazımsa hepsi yapılmış, kader ve kaza mefhumları alt üst edilmiştir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hayır ve şer de aynı şekilde. Ama bunları biz ayrı ayrı derslerde bir saatlik süreler içerisinde anlattık defalarca. Oradan bakarsanız bu konuya ışık tutabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık diye diye zamanı tükettik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevgiye dayalı bir dünya hayatını yaşamaya çalışın.
her şeyden evvel nefretten vazgeçin. Sevin. Allah sizi çok seviyor ve sizin de hem Allah'ı hem de etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor Allah Teala. Dikkat edin ki sevgi karşılıklı bir müessesedir. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Birine bir kötülük yaparsanız mutlaka size de bir başkasından kötülük geri gelir. Allah Teala diyor ki ben dakka dukka. Yani çalma kapını, çalarlar kapını demek. Bileşik kaplar usulü sizinle başka insanlar arasında geçerlidir. Üç faktör düşüneceksiniz. Allah bir, siz iki, etrafınızdaki bütün diğer insanlar üç. Sizden bir başkasına kötülük dokunduğu zaman etrafınızdaki insanlardan bir başkası size veya iki tane başkası size mutlaka o başkasına yaptığınız kötülüğün bedelini ödetirler. Siz diyebilirsiniz ki ben onlara bir şey yapmadım ki bunlar bana neden böyle yapıyorlar? Siz onlara bir şey yapmadınız. Ama Allah'a bir şey yaptınız. Başkasına bir haksız fiilde bulundunuz. Bunun bedeli dünya üzerinde size mutlaka ödetilir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar derecat kazanırsınız. Ne kadar derecat kazanırsanız o kadar derecat kaybedersiniz. Hangi şartlar altında? Başkalarıyla ilişkilerinizde. Ama siz kendi cephenizden şunu bileceksiniz. Eğer bir insan cennete giriyorsa hem kendi fiillerinin mükafatı olarak hem de başka birinin kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecelerin mükafatı olarak Allah'ın cennetine girer. Cennete giriş mutlaka puan farkıyla gerçekleşir. Mutlaka kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması lazım cennete girebilmeniz için. Cehennemde tam tersi, kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların girecekleri yer cehennemdir. Ve biliniz ki sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınız derecelerden fazladır. Herkeste mi? Evet, herkeste. Yani hiç kimse olamaz mı? Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler fazla olsun. Olamaz. Eğer böyle bir şey tahakkuk ederse, o kişi derecelerini Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, Allah-u Teala mutlaka onun derecelerinde indirme yapıyor. Amellerinin boşa gitmesi söz konusu. O kişinin kazandığı derecelerin boşa gitmesi söz konusu. Öyleyse eğer oyunu oynayacaksanız kaidelerine göre oynamak mecburiyetindesiniz. Allah'ın kanunu da çok açık. Kim diyor içinizden bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yeter mi? Yetmez. Onu üçüncü kat cennetime mutlaka alırım diyor. Dünya saadetinin de yarısını mutlaka ona veririm diyor. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların %51'den öteye geçmesi, %50'den öteye geçmesi sağlanacaktır. Bunun manası o kişinin davranışlarının yarısından çoğunda pozitif davranışlar duruma hakim olacaktır. Zifiri karanlık alacakaranlığa dönmüştür. Güneş ışığına kişi ulaşamamıştır nefsinin kalbini tam temizlediği zaman. O zaman pırıl pırıl bir dünyada yaşar. Hiçbir karanlık kalmaz nefsinin kalbinde. Dikkat edin, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir yaratıktır. Ruhunuz da %100 hasletlerle dolu bir yaratık. Öyleyse ikisinin boyutu da birbirine eşittir. Ne kadar aydınlık varsa, haslet varsa ruhunuzun kalbinde, o kadar da karanlık vardır nefsinizin kalbindeki afetler. Ne zaman bunlar %50 olursa, ki değişiklik sadece afetlerde olur,
Ne zaman Allah-u Teala'dan gelen nurlar nefsinizin kalbinin %50'sini kaplarsa, bunlar fazıldır, fazilet nurlarıdır. %50 olduğu anda ruhunuzun kalbi hiç değişmeyecektir ama nefsinizin kalbinde %50 karanlık kalacaktır. %100 karanlıkken, şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne hakimken, hakimiyeti %50'ye düşecektir. Allah Teala şeytanın hakimiyetini %50'den daha aşağı, %49'a düşecek olan bir formülü size uygular. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka neticede 5-6 aylık bir zaman parçası içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, %51 azalır. O kişinin davranış biçimleri de %51 pozitife döner. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz bundan mutluluk duyarsınız. Ne zaman emri çiğnerseniz mutsuz olursunuz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz mutsuz olursunuz. Yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi kurtarabilirseniz mutluluğu yaşarsınız. Nefsiniz ise %100 Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç konuşmamız bitmesin, hep anlatayım ümidiyle sözlere başlıyorum. Bir de bakıyorum ki süre dolu vermiş. Zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle sizlerle baş başayken. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bizler bu güzelliği yaşarken iblis yani şeytan çatır çatır çatlıyor. Mutluluk sizinle bizim aramızda yaşanan bir muhteşem metiredir. Eğer söz konusu Allah'sa, ne zaman Allah'tan bahsetmişsek, sizler, biz bir üçgenin içinde yaşarız. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhumuzun, üçüncü kenarını da işlediğimiz hayrın oluşturduğu bir mutluluk üçgeni. Ne zaman şerre çalışan bir dizayn içerisinde size bir hırsızlığın nasıl yapılacağını, insanların nasıl öldüreceğini öğreten birisi söz konusuysa, gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bu sefer nefsinizin afetlerinin oluşturduğu bir kenar, şeytanın oluşturduğu ikinci kenar ve işlediğiniz günahların oluşturduğu üçüncü kenar sizi bir mutsuzluk üçgeninde yaşatır. Öyleyse seçiminizi yapın. Mutluluk üçgeninde mi yaşamak istiyorsunuz yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üzerinde bir yerde, orası Allah'ın ülkesidir. Altındaki bir kesim İblisin ülkesidir. Negatif dereceleri gösterir. Üstü ise pozitif dereceleri gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olunca vaktin nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir de bakıyorum, vakit gelmiş, ayrılık vakti gelmiş. Ama kanun böyle. Birer saatlik devreler hakkında size güzellikleri anlatmakla vazifeliyiz. Bu vazife bir büyük zevk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi
burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır.
2: Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden

ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar, nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen O ve O'nun melekleridir ki, O müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır. Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı, sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu, senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin

verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini, güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti. Ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir. Ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz, sadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenu olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah, onu Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti
yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu, Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan, varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de O'na aittir. Ve O, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve O rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, İşte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın, Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin, önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama, bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demir yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap. Ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık
akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri, mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı, muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim senini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir. Kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak, sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o fettahtır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları
Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz. Hayır, onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz, dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim, kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak. Size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik.
Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkârım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O, ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl, bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, genişletirse, o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran, Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri taraftarlarını sadece alevli ateş, cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Kafir olanlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin, hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir.
Ve o Allah ki rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası inci, mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye başkasını çağırsa bile, ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören, müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de resullerini yalanlamışlardı. Onların resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler,
meyveler çıkardık ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından artırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesiptir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki o sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan odur. Artık kim inkar ederse o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halkettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki o halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman, onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler,
sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp, onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimseniz dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim! Size gönderilmiş olan Resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar Mehdilerdir. Hidayete ermiş
ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz Vel-Asr suresi. Sure-i Asr. O sure ki İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz, böyle bir şey mümkün değil ama farz-ı muhal mümkün olsaydı, Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı bir tek sure Kur'an'ın bütününü ihtiva ederdi. İşte o sure Vel-Asr suresi. Vel-Asr suresinin ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümünde Vel-Asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû kesimini anlattık. Vel-Asr'i asra, zamana and olsun ki yemin olsun ki, inne muhakkak ki, el insani insan, innel insane lefî hüsr, muhakkak ki insanlar, mutlak olarak le, mutlak olarak, fî hüsran, fî hüsr, hüsran içindedirler, hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. İlla lezine aminu, illa hariç ellezine aminu. Aminu olanlar hariç. Birinci bölümde bunu anlattık. Aminu olanlar hariç. Şimdi ayet-i kerimenin surenin devamına gelelim. Ve tevasav bil hakkı. Ve hakkı tavsiye edenler diyor Allah-u Teala. Hakkı tavsiye edenler de hariç. Sevgili kardeşlerim, kim bir şeyi tavsiye edebilir? O tavsiye ettiği şeyi yaşamış olan, bu tecrübeyi geçirmiş olan, bunun neticesini elde etmiş olan ve başkalarına bu sebeple tavsiyede bulunabilecek olan bir kişi. Usta bir aşçı, en güzel şekilde, en lezzetli şekilde pişirdiği yemeğin bütün hünerine sahiptir ki, başkalarına onları tavsiye ediyor. Pişirilme statüsünü, malzemenin seçimini ve diğer hususları inceden inceye öğretip tavsiye ediyor. Öyleyse bir şeyi tavsiye etmek için onu yaşamış olmak lazım. İşte tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler, üçüncü bölümü oluşturuyor. Amelü salihat işleyenler, ikinci bölümü oluşturuyor. Biz bu bölümde İllellezine aminu kesiminden sonra ve amilü salihate bölümü geliyor. İnşallah onu işleyeceğiz. Amilü salihat ne demektir? Islah edici amel demek. Eğer amil kelimesinden hareket edersek, ıslah etmeye amil olan husus demek. O zaman da
ıslah edecek olan, nefsi ıslah edecek olan bir tek amil var. O nefs tezkiyesi yapmaktır. Bu da ancak zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşebilir. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Ne olur tekrar edersek? Tekrar edersek zikir yapmış oluruz. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah diye tekrar etmek. Ve bu en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala ibadetlerin en büyüğünden bahsediyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikir diyor, Habibim sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor. En büyük olan zikrullah'tır diyor Allah Teala. İşte amelü salihat zikrullah'la vücuda gelen bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne olur? Allah Teala o güne kadar kör, sağır ve dilsiz olan, irşat makamına karşı kör, irşat makamını herhangi bir insandan ayıramayan birisi, kör, sağır, irşat makamının sözlerini işitemeyen, manasına varamayan birisi ve dilsiz, farkına varamadığı şeyleri anlatamayacağı cihetle, dilsiz, İşte bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak gelirler. Bütün insanlara mutlaka tebligat yapılır. Bu tebligata uygun hareket edip de Allah'a ulaşmayı dileyenler, anlattığımız, birinci bölümde anlattığımız hususu gerçekleştirenlerdir ve hüsrandan kurtulanlardır. Şimdi, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bis suhi illa ma rahime rabbi. Diyor Hazreti Yusuf. Diyor ki, Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? O kişinin nefsinin kalbine nurları gönderir. Evvela rahim esmasıyla tecelli ilk meyvelerini o kişide verir. O kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Tebliğe kayıtsız kaldığı için, kulaklarında vakra vardır, kalbinde ekinnet vardır kişinin. Kayıtsız kalmasaydı, onların hepsini zaten hiçbirisi olmayacaktı. Kayıtsız kaldığı için Allah Teala ona bu engelleri koymuştur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde derhal gözlerindeki hicab-ı mesure engel, kulaklarındaki vakra ve kalbindeki ekinnet alınacaktır. Kişinin kalbine ihbat konulacaktır. Bu kişi
farklı bir şekilde davranmış olabilir. Bir kavgası olmaz irşada davet eden kişiyle. O zaman Allah Teala sadece kabul etmediği için onların uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine engel koymuştur. Görme hastası üzerine hicab-ı mesture değil, gışave tatlı bir perde çekmiştir. Kulaklarını, yani işitme hastasını mühürlemiştir. Kalbindeki idrak hastasını da mühürlemiştir. Onları açar Allah-u Teala. Sonra ne yapar? Sonra o kişiye

Allah Teala bu hususu söylüyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbini Allah'a çevirdiğini söylüyor. Bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin göğsünü şer ediyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimlere açar diyor. Ruhun teslimine, fizik vücudun teslimine, nefsin teslimine, iradenin teslimine açar diyor. Bu noktadan sonra bu kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikri yaptığı zaman o kişinin göğsüne yol açıldığı için göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazla ulaşıyor. Kişi zikir yaptığında zikrin karşılığı, Allah'taki karşılığı budur. Kim bu mertebeye ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onun göğsünden kalbine bir nur yolu açarsa, o zaman bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından iki tane nur gelir, rahmetle faz. Bu iki nur göğüse gelir, göğüsten o yarıktan geçerek kalbe ulaşır, kalbe sızmaya başlar. Bu sızmayı anlatıyor Allah Teala. Şöyle söylüyor. O kişinin kalbinde kalbini göğsünü yararak göğsünden kalbine yol açtığımız o kişinin kalbine Allah Teala'nın nurları ulaşır diyor Allah Teala. Hiç böyle bir kişinin kalbiyle zikir sebebiyle kalbi kasiyet bağlamış bir kişinin kalbi bir olur mu diyor. Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Böyle bir insanın kalbiyle Allah'ın nurlarının o kalbe girmeye başlamasını söylüyor Allah Teala. Öyleyse bu kişinin kalbine Allah'ın nurları sızmaya başlıyor. Bu nurlar %2'yi bulduğu zaman bu kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan ulaştırdığı nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi? %2 nur oluştu, kişi de huşu sahibi oldu. Ne olur? Huşu sahibi olanlar Allah'ın mürşitlerini sordukları zaman mutlaka Allah Teala onlara mürşidini gösterir. İşte Allah Teala bu hususu anlatıyor. Bakara suresi 45 ve 46. ayetlerinde. Vestainu bis sabr ve salatu innaha le kebiretun illa alel hashiin. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. İstihane Allah'tan mürşit istemek. Mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını ölmeden önce ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a münaki olmak, Allah'a ruhu ilka etmek, ulaştırmak anlamına geliyor. Ve işte huşu sahibi olan

kişi budur. İstihane isteyen kişi Allah-u Teala'dan eğer huşu sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Bu ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Sadece onlara gösteririz diyor Allah-u Teala. Mürşidini Allah-u Teala gösterir, kişi gider mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. 12. basamakta kişinin kalbi %2 rahmet nuruyla dolar. Bu %2 rahmet nuruna sahip olan bu kişi huşu sahibi olmuştur. Hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan istemek hakkının sahibidir. Mürşidi istemek farz mıdır? Evet, farzdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, yani birinci defa amin olmuş olanlar, tekrar takva sahibi olun. Ve Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, buna vesile kim olacaksa, Allah'a ulaşmaya vesile kim olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir üzerimize farz. Bir kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala'dan mürşidini soruyor. Mutlaka Allah Teala ona o Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesindeki namazla isteyin, istihare namazıdır. Bu namazla Allah'tan mürşid sorulur. Ve de Allah mutlaka mürşidi gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. İşte bu tabiyet sırasında o kişiye Allah'ın 7 tane nimeti gelir. Bu noktaya kadar Allah Teala'dan o kişi 12 tane ihsan almıştır. O kişinin Allah görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden hüviyetine sokmuştur. Gözlerini açmıştır. Bir, görme hassasını açmıştır. İki, kulaklarını açmıştır. İşitme hassasını açmıştır. Dört, kalbini açmıştır. İçindeki ekinleti çıkarmıştır. Yerine ifat koymuştur. 5, 6 ve 7. O kişinin kalbine Allah ulaşmıştır. 8. Kişinin kalbini Allah'a çevirmiştir. 9. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. 10. Bu kişinin kalbine zikirle Allah'ın ilk rahmeti ulaşmıştır. 11. %2'ye ulaşmıştır bu rahmet. 12. Kişi böylece mürşit sormak hakkının sahibi olmuştur. Hacet namazını kılıp sormuştur. Allah ona mürşidini göstermiştir. 13. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 14. Allah Teala bu muhtevada bu kişiye bu 14 kademede 12 tane ihsan veriyor. 12 tane ihsan kişinin kalbinin %2 nurla dolmasıyla tamamlanıyor. Bu kişi 13. basamakta hacet namazını kılar, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. İşte amelü salihat burada başlar sevgili kardeşlerim. Bir kişinin mürşidine ulaşması ne demektir? Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? Bu kişi Allah'tan 7 tane de nimet alır. Birinci nimet, kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir.
İkinci nimet onların kalplerine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve katımızdan bir ruhla onu yedederiz, destekleriz diyor Allah Teala. Katımızdan bir nuru onun başının üzerine göndeririz. Bu husus daha açık bir şekilde, yani mürşidin ruhunun, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine ulaşması hususu daha açık bir şekilde Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olan kişinin üzerine, başının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir. O kişiye, o kişinin ruhuna, yevmit talakının, Allah'a münaki olma gününün geldiğini haber vermek için diyor Allah Teala. Allah'a münaki olma gününün geldiğini haber vermek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Bu söylediği hususlarla dereceleri yükselten Allah demekle neyi kastediyor? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaştığı zaman onun o güne kadar kazandığı derecelerin ötesinde bir olay var. Allah Teala'nın genel kanunu bir kişi bir günah işlediği zaman bir derecelik günah işlediyse bir derece kaybeder. Ama bu kişi bir derecelik sevap işlemişse Allah Teala ona 10 katını verir. Allah Teala'nın kanunu budur. Kötülük yapan, günah işleyen, derecat kaybeden kişi bir derecelik günahına karşılık bir derece kaybeder. Ama sevap kazanan kişi bir derecelik sevabına karşılık 10 derece kazanır. Öyleyse böyle bir husus zaten başından beri var. Ama kim mürşidine ulaşır da o mürşidin önünde tabi olursa mürşidine ve böylece bir yeni işlev başlamışsa o kişi için tabiyet olayı, o zaman Allah Teala onun günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan Suresi 69 ve 70. ayetler. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'te de diyor ki ama kim tabi olur da mümin olursa, irşat makamına tabi olur da mümin olursa, kalbine iman yazılacağı için imanı artan bir mümin olursa, o zaman diyor Allah Teala, biz onun, Allah onun günahlarını sevaba çevirir. Mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amülü salihata başlarsa, işte bu konuşmanın konusu olan amülü salihat, nefsi ıslah edici ameller. Bir tek amel nefsi ıslah edebilir. Sadece bu kademeye gelmiş olan birisinin zikri. Bu bölümü, Bel-Asr Suresinin bu bölümü bu konuyla alakalı. Amülü salihat. Kim amülü salihat yaparsa o kişi kurtuluşun ikinci kademesindedir.
Burada Allah-u Teala'nın dizaynı, dereceleri yükselten hüviyetinde anlatılmış Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde. Kişinin derecelerini sevaba çeviriyor Allah-u Teala. O kadar mı? Hayır. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde bir başka hediyesi daha var Allah-u Teala'nın. Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesinde kim diyor Allah-u Teala fî sebilillah ise, ruhu Allah'ın yolundaysa, kim mürşidine ulaşırsa onun ruhu mutlaka vücudunu terk eder. Artık o fî sebilillah'tır. Allah'ın Allah'a ulaştıran yolundadır. İşte Allah-u Teala'nın söylüyor, kim diyor fî sebilillah ise, ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa, Allah-u Teala'nın oradaki dizaynı açık bir dizayn olarak geliyor. Onların diyor Allah onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda, nimette bulunur diyor. 7 başaklı bir başağında 100 tane bulunan. Yani Allah-u Teala'nın buradaki nimeti 1'e 700. Kim infak ederse, açık veya gizli bir şekilde infak ederse birinci özellik, kim fî sebilillah ise, ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, diledikten sonra mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirdiği anda Allah-u Teala ona 1'e 700'e kadar yükselecek olan bir nimet dizisi verir. Böyle bir dizaynda bu kişi 1'e 700'e kadar nasıl ulaşabilir? Bundan sonraki devrede bu kişi zikir yapacaktır. Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl nurları o kişinin göğsünden kalbine ulaşacaktır. Kalpte fazıl birikimi başlayacaktır. İlk %7 fazıl birikiminde bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine tabi olduğu noktada 1'e 100 kazanmaya başlar. Birinci kata ulaşana kadar da bu böyle devam eder. Bu kişinin ruhu ikinci kata ulaştığı zaman kazandığı dereceler 1'e 200 olacaktır. Gelecek bundan sonraki devrede. Üçüncü kata ulaştığı zaman 1'e 300 olacaktır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte Allah-u Teala'nın bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz demesi bununla alakalı. O güne kadar o kişi 1'e 10 kazanıyordu mürşidine tabi olduğu güne kadar. Tabi olduğu anda bu 1'e 100'e çevrilir. Bundan sonra da katları çıktıkça 1'e 700'e kadar yükselecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir nimeti de budur. Ne diyor Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde? Arşın sahibi olan Allah ve dereceleri yükselten Allah, dereceleri bu tarzda yükseltiyor. Bir, o kişinin günahlarını sevaba çevirerek yükseltiyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. İkinci işareti Allah-u Teala'nın, o kişi Allah'a doğru yola çıktığı zaman, ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Her gök katında 1'e 100, 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e yükselecektir. 1'e 700'e kadar ulaşacaktır. Peki arşın sahibi olan Allah demekle ne demek istiyor Allah-u Teala? Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu sualin cevabını görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala arşı tutan melekler
ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah-u Teala'ya diyor, Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar. Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, kim tövbe eder de mümin olursa, yani mürşidine tabi olur da, mümin olursa, mürşidin önünde yapılan bir tövbe söz konusudur. O tövbenin neticesinde mümin olursa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru diyor. Kim tövbe eder de mümin olursa ve amelü salihat işlerse, ki bundan sonrası mutlaka amelü salihattır, nefsi ıslah edici ameldir, onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. İşte bu sebeple Allah-u Teala, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde, arşın sahibi olan Allah tabirini kullanıyor ve dereceleri yükselten Allah tabirini kullanıyor. İkisi de mürşide tabiiyet sırasında gerçekleşen iki tane olay. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir biçimde tahakkuk ediyor. Allah'ın katından gelen devrin imamının ruhu, o kişiye diyor ki, o kişinin ruhuna, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Vücudu terk et ve deryamıza ulaş. Allah Teala ne diyor? Arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, o kişinin üzerine, yani başının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmit talakının geldiğini haber vermek için, onunla onu ikaz etsin, uyarsın diye. Yevmit talak, Allah'a mülaki olma günü. O kişinin Allah'a ulaşma gününün geldiğini ona ihtar etsin diye. İşte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gider ve ona vücudu terk et, dergahımıza ulaş. Oradan da Allah'a ulaşacaksın. Emrini vererek o ruhu oradan alır. O kişinin başının üzerine yerleşir. Önden arkaya doğru uzanan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde bulunur o günden itibaren. Başının üzerinde artık devrin imamının ruhu var olacaktır. Öyleyse ne oldu? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldi, yerleşti. Ne yaptı Allah-u Teala? O kişinin günahları, sevapları 1'e 10 iken 1'e 100'e çıkardı. Ne yaptı Allah-u Teala? Onun günahlarını sevaba çevirdi. Dereceleri yükselten Allah. Sonra ne olur? Sonra sevgili kardeşlerim, bu kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Nefs tezkiyesi, o kişinin zikir yapması üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli bir çift nurun ve rahmetle salavat isimli ikinci bir çift nurun o kişinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen bu nurlar göğüse ulaşır. Göğüste Allah-u Teala'nın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır. Allah-u Teala ne yapmıştı? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinin içine imanı yazmıştı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh göndeririz diyordu Allah-u Teala. İşte kişinin kalbinin içine iman yazılması ne demektir? İman kelimesi
bir manyetik alanın sahibidir. Oraya, o kişinin kalbine Allah-u Teala bir manyetik alan yerleştirir. Allah-u Teala'dan zikirle gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat isimli nurlardan fazıllar, bu iman kelimesine yazılan manyetik alanın zıttını taşırlar. Ve iki zıt manyetik alan birbirini çekeceği için Allah'ın katından gelen nurlar kalbe ulaşıp da %100 nefsin kalbine ulaşıp da %100 karanlıklardan oluşan, %100 afetlerden oluşan nefsin kalbine girdikleri zaman iman kelimesi bu fazılları kendisine çekip etrafında toplamaya başlar. O kişinin kalbi %2 rahmet almıştı, kalbinde vardı. Bundan sonra fazıllar yerleşmeye başlayacaktır kalbine. Her %7 fazıllı da ruhu, Allah'a doğru yola çıkan ruhu bir gök katı yükselecektir. Öyleyse demek ki bu kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Bir, kalbinin içine iman yazılıyor. İki, o kişinin sevapları, günahları sevaba çevriliyor ve o kişiye artık Allah-u Teala biri 10 yerine biri 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Görülüyor ki burada bir dizi nimet geliyor kişiye. Devrin imamının ruhunun gelmesi birinci nimet. Bunun üzerine o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkması ikinci nimet. Kişinin nefsinin nefs tezkiyesine başlaması üçüncü nimet. Kişinin fizik vücudunun afetlerin azalması sebebiyle afetlere karşı güçlenmesi dördüncü nimet, nefsinin güçlenmesi afetlere karşı beşinci nimet, iradesinin güçlenmesi altıncı nimet ve Allah Teala'nın bu kişiye verdiği nimetler yedinci nimet olarak kişinin iradesinin de afetlere karşı güçlenmesi. Demek ki ilk nimet kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu. İkincisi Allah'ın o kişinin derecelerini yükseltmesi. Üçüncüsü, kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması. Dördüncüsü, kalbin içine imanın yazılması. Ve altıncısı, o kişinin fizik vücudunun güçlenmesi. Afetlere karşı yedincisi de, altıncısı da o kişinin nefsinin afetlere karşı güçlenmesi, yedincisi de iradesinin afetlere karşı güçlenmesi, afetler devamlı azaldığı için. Tam 7 tane nimet alır kişi bu noktada. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Amin-i Salihat diye bir olay söz konusu. İşte Vel Asr Suresinin 2. bölümü kişinin Amin-i Salihat'a başlamasıdır. Bu Amin-i Salihat
niye sebebiyet verecektir? Amel-i salahat, nefsin ıslahıdır. Nefsin ıslah edilmesi işlemi, amel-i salahatı oluşturur. Nefsin kalbindeki nurlar giderek artacaktır. Bu artışa paralel olarak kişinin nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 %7 giderek aklanacaktır ve neticede ruh Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başlangıçta bir nefsimiz vardı, bir de ruhumuz. Bir denge üzerine yaratılmıştık. Bütün insanlar Allah'ın %100 adalet kaidelerine riayetle vücuda getirdiği bir hüviyet taşır. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Ruhun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Bütün güzellikler. Nefsin düşmanlık hasletine, afetine karşılık, ruhun dostluk hasleti. Nefsin öfke afetine karşılık, ruhun sükunet hastası. Nefsin isyanına karşılık ruhun itaati. Nefsin bütün negatif faktörlerinin karşılığı ruhta hasletler olarak mevcuttur. Ama bu denge, %100 denge, ne kadar karanlık varsa nefsin kalbi %100 kapkaranlıktır, o kadar da aydınlık ruhumuzun kalbi %100 pırıl pırıl nurla doludur. Ne kadar aydınlık varsa o kadar karanlıkla bu dünyada verilen gezegende bir insan doğar. Denge adalete tam uygundur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaştığı zaman o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip ona bu emri, vücudu terk et emrini, senin Allah'a mülaki olma günün geldiği emrini vermesiyle birlikte vücudu terk edecektir. İşte bu muhtevada kişi yalnız nefsiyle baş başa kalacaktır. Nefsi de %100 afetlerle doludur. Bu kişi sonsuz bir mutsuzluğa mı itiliyor Allah Teala tarafından? Hayır, tam aksine bir muhteşem mutluluğa ulaştırılıyor. Neden? Çünkü nefsin afetlerine hedef gösteren şeytandır. Ve Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bir anda kesiyor. Ona adeta bir zırh giydiriyor. Şeytanın o kişiye şu veya bu şekilde hiçbir tarzda yaklaşması artık mümkün olmuyor. Şeytan o kişiye en ufak bir tesir icra edemiyor. Ne zamana kadar? Ta ki bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Öyleyse denge sağlanmış mıdır? Nefsimizin içi afetlerle doludur ama bu afetler hüküm ferma değildir. Aktif değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi, o kişi mürşidine ulaştıktan sonra afetler rahatsız edemez. Ruhu vücudundan ayrılmadan evvel zaten dengedeydi olay. Nefsimizin %100 afetine karşılık ruhumuz %100 hasletlerle dolu olduğu için iki kuvvet birbiriyle dengedeydi. Ama ruhumuz vücudumuzu terk ettikten sonra nefsin
%100 afetlere dolu olan bir dünyasında yaşamaya başlıyoruz. Ama bu sefer de Allah Teala nefsin şeytanla ilişkisini kesiyor. Öyle olunca ne olur? Bu kişi dünyadaki en mutlu bir 7-8 aylık devre geçirir. Allah Teala o kişiye muhteşem bir saadet yaşatır. Kişi ömrü boyunca o saadet halini unutamaz. Allah Teala bu kişiye ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın bütün kapılarını kapalı tutar. İşte o zaman bu kişi Allah'ın kendisine verdiği sonsuz bir mutluluğu yaşar. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar zikrini giderek arttıracaktır. Neticede Allah'ın verdiği söz gereği mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırdıktan sonra kendi zatına ruhunu ulaştıracaktır o kişinin. Böylece o kişinin Allah-u Teala'nın temel emri olan İrci'i ila Rabbiki emri gerçekleşmiş olacaktır. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farzdır. Allah-u Teala böyle söylüyor. İrci'i ila Rabbiki. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. O kadar mı sadece? Hayır. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ruhumuzun Allah'a ulaşması için kesin bir emirdir. Ve yolun sadece tek bir yol olduğunu, zikirden geçtiğini açık ve kesin şekilde ispat ediyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Nefsinizin kalbinde mürşidinize ulaşıp tabi oluncaya kadar afetler var olacaktır. Ama ruhunuz da sizinle beraber olduğu için ruhunuzun %100 Allah'ın emirlerine mutlaka itaati gerektiren, yasaklarını işlememeye yönelen ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasaklarını işlemek isteyen nefsinizin afetleri arasındaki denge, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşıncaya kadar Allah Teala tarafından sizin korunmanız altında geçer. Ama ne zaman ki 14. basamakta ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar, o zaman dengeyi kurabilecek olan bir pozitif faktör artık mevcut değildir. Bu sebeple Allah Teala şeytanın sizinle ilişkisini keser. Ve de şeytan hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için negatif olayları hiç yaşamadan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı Allah Teala temin edecektir. İşte nefsinizin kalbinde siz zikir yaptıkça Allah Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nur gelir. Allah Teala rahmetle fazlın geleceğini de garanti ediyor. Rahmetle salavatın geleceğini de garanti ediyor. Bakara suresinin 155 ve 156. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman
derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve Allah'a döneceğiz. İşte Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Allah'ın rahmeti ve salavatı Allah'ın iki nurudur. Allah'ın rahmeti ve fazlı ise Nur suresinde geçiyor. Diyor ki Allah Teala eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Ancak Allah nefsinizi tezkiye eder. Ayet-i kerime sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diye başlıyor ayet-i kerime. Ve ondan sonrasında da söylediğimiz şekilde devam ediyor. Allah'ın rahmeti fazlı ve fazlı rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor. Nur suresi 21. ayet-i kerime. İşte sevgili kardeşlerim, Vel Asr suresinin 2. bölümü, amelü salihat yapmak, nefsi ıslah edici ameller işlemek bu standartlarda cereyan eder. Bu noktada Vel Asr suresinin amelü salihat bölümü de inşallah tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın rahmetinin, fazlının, bereketinin üzerinize olmasını diliyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz vahdet. Allah'ın tekliği. Allah Teala buyuruyor ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Bir tek ilah. O Allah'tır. Allah kelimesi harfi tarif olan el ile ilah kelimesinin birlikte kullanılması halidir. Arapçada da İngilizce'deki gibi harfi tarif söz konusu el kelimesi gelir. Diğer kelimelerin başına el ilah. El ilah, el lah neticede de Allah hüviyetine dönüşmüş. Eğer diyor Allah Teala gökte başka tanrılar olsaydı onlar mutlaka birbirlerine düşerlerdi diyor. Bir başkası yok diyor. Sadece biz varız diyor. Sevgili kardeşlerim, kainat üzerinde bir tek dinden başka din hiç olmamıştır. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen bunca bin yıllık süreç içerisinde sadece tek bir din oluşmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dini. Allah'a teslim olma dini. Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmediğini. İşte bu din Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti İbrahim'in dininin adı gene teslim manasına gelen, kendi lisanında teslim manasına gelen Hanif kelimesidir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğunu söylüyor. Diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde hanif olarak veçini dine ikame et. Dini ayakta tutmak için veçini Allah'ın dinine ikame et. Hanif olarak diyor. Hazreti İbrahim'in dinini yaşayan birisi olarak. O hanif fıtratı ki biz bütün insanları aynı fıtratla, hanif fıtratıyla yarattık. Yani sen de yaşıyorsun. Senden evvel yaşayan insanlar da, senden sonra yaşayacak olan insanlar da hepsi aynı fıtratla, hanif fıtratıyla yaratıldılar diyor Allah-u Teala.
bütün insanların yaratıldığı fıtrat, işte o Hanif fıtratı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Devam ediyor Allah-u Teala, işte kayyum olan din budur. Kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan din, sadece bir tek dindir ve o din Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ve diyor Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin? Hanif dininden başka bir din hiçbir zaman oluşamaz. Sadece Hanif dini olacaktır kıyamete kadar. Ne de insanları Hanif fıtratının dışında başka bir fıtratla görebilirsin diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Hanif fıtratıyla yaratılmışlar. Hanif fıtratı Allah-u Teala'nın insanlık tarihi boyunca bütün insanları yarattığı fıtrattır. Bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılırlar. Allah'ın ne insanları yaratmasında ne de dini yaratmasında bir değişikliğin mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, sadece Hanif dini var olmuş insanlık tarihi boyunca. Bütün insanlar da bu Hanif dininin yaşanmasını mümkün kılacak olan bir vücutla yaratılmışlar. Bir fizik vücut, bir nefs, bir de ruhtan olunan, bir ruhtan oluşan bir üçlü. Bu üçlü sistem birbiriyle bir uyuşum sağlamak mecburiyetinde. İşte Hanif dini bütün insanlığın dinidir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen bütün peygamberleri Allah-u Teala aynı dinin sahibi kılmış.

İşte Hazreti İbrahim'in o kainatın tek dinine baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey bu dinin esaslarıdır. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. İki, tevhid akidesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplumu vücuda getirmek. Üç, teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey budur. Ruhu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Sevgili kardeşlerim,

Allah'ın indinde bir tek bir sadece bir tek din var. Hanif dini. Bu dinin temel ilkesi ise vahdet, Allah'ın tekliği. Allah Teala hiçbir zaman başka ilahların varlığından bahsetmiyor. Tam aksine Allah'tan başka ilah yoktur diyor. La ilahe illallah. İslam'ın, kainatın tek dini olan Hanif dininin temeli budur. Allah'tan başka ilah yoktur diyor Allah Teala. Sadece Allah vardır, o kainatın tek ilahıdır diyor. İşte sadece tek Allah'ın var olduğu vakası kainatın dininin de tek bir din olduğu vakasıyla beraber yürür. Bu inanç, tek Allah inancı, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün dinlerin temelini teşkil etmiştir. Ama insanlar farklı inanışlara ulaşmışlardır. İnsanlar putlar edinmişlerdir tapınmak için. Ve o putlara tapan insanlar kurtuluşları olmayan müşriklerdir. Onlar açık şirktedirler, açık bir şekilde putlara tapmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamdolsun ki bir tek Allah var ve hepimiz ruhumuzu o tek olan Allah'a ulaştırmak, teslim etmek mecburiyetindeyiz. Allah'ın tekliği, vahdet akidesi, kainatın tek dininin temelini teşkil eder. Allah-u Teala'nın bize verdiği ruhu, o tek Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Bizi gören, işiten ve çok seven Rabbimize hamdolsun ki ikinci bir ilah mevcut değil. Sadece Allah var. Öyleyse tek Allah'ın bir tek din vaz etmesi söz konusu olabilirdi. Gerçek böyle mi? Evet. Allah Teala'nın sadece bir tek dini var, Hanif dini. Allah'ın tek bir şeriat vaz etmesi gerekirdi. Vaka mı? Evet, vaka. İşte Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Niçin? Dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye." Tek şeriatın iki
temel dayanağı. Dini ayakta tutmak, kıyamda tutmak. Kayyum olan din, kıyamda olan dindir. Ve onu ayakta tutmakla hepimiz vazifeliyiz. Hanif dinini, tek bir dini, kainatın yegane dinini, Arapça adıyla bu dinin adı İslam dinidir. İslam dini yeni bir din değildir. İslam dini son bir din değildir. İslam dininden evvel başka bir din olmamıştır. Sadece o din olmuştur. Hanif dini İslam dinidir. Hanif kelimesi Allah'a teslim olmak manasını içerir. İslam kelimesi de Allah'a teslim olmak manasını içerir. Birisi Arapçadır, birisi de Hazreti İbrahim'in dilidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu din, İslam dini,

Onlara söylediğin söz müşriklere ağır geldi diyor. Ne demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam müşriklere? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Yoksa şirkte kalırsınız. Yoksa gideceğiniz yer cehennem olur. Siz fırkalara ayrıldınız ve müşrikler oldunuz. Başka başka dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ve bu söz müşriklere ağır geliyor. Sonra da Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Tek bir Allah ve Allah'a bütün insanların ruhlarının geriye dönüşü. İşte din bundan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dileme, ruhu Allah'a, Allah'ın ulaştırması. Allah Teala tevhid dininin temel esası olan bu Allah'a, tek Allah'a ulaşmayı bütün insanların üzerine farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Putlara tapanlar bir taraftan, bir taraftan da göklerde birçok Tanrı olduğuna inananlar gelmiş geçmişler. İnsanlar güneşi Tanrı sanmışlar. Ve insanlar birçok Tanrı'nın mevcut olduğu kendisine sahip olmuşlar. Tanrılara, Tanrı olarak düşündükleri şeylere isimler vermişler. Mitoloji birçok Tanrı'nın varlığını söyler. Bu bir hurafedir. Bir masaldır sadece. Bir aslı olmayan bir uydurmadır. Hırsızlık tanrısının bile var olduğu bir ortam. Jüpiter bir tanrıdır. Venüs bir tanrıçadır. Böyle söylüyor Yunan mitolojisi. Ve hakikatle uzaktan yakından alakası olmayan bir sürü masal. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan başka ilah yoktur. Hiç olmamıştır. Ve bütün insanların ilişkisi sadece o tek Tanrı olan Allah iledir. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım. Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda neler yaratmışsa Allah Teala her şeyi bizim emrimize musahhar kılmış. İşte yaratan sadece odur.

Tek Allah'tır. Allah Teala'nın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Ne insanları yaratmasında, ne dini yaratmasında. Öyleyse bir diğer ifade, Allah Teala Hazreti İsa'ya soruyor. Sen benim oğlum olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu? Hazreti İsa cevap veriyor. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını, benim tarafımdan da söylenmeyeceğini sen muhakkak ki benden iyi bilirsin diyor. Ama insanlar, Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç ayrı Allah'a inanır hale gelmişler. Hristiyanlığın temelinde bu vardır. Sevgili kardeşlerim, biz kimsenin inancına karışmak yetkisinin sahibi kalınmadık. Ama biz inanırız ki sadece bir tek Allah vardır. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e La ilahe illallah ifadesini yerleştirmiştir. Allah'tan başka bir ilah yoktur diyor Allah Teala. Sadece Allah vardır diyor. Öyleyse sadece Allah'ın var olduğu, başka bir ilahın hiçbir zaman var olmadığı bir kainat yaratmış Allah Teala. Bana dönün diyor. Döneceğiniz yer Allah'tır diyor. İlallahil masir diyor. Dönüş Allah'adır diyor. Ruhlar Allah'a ulaşır. Hepimizin sevgili kardeşlerim, ruh, fizik vücut ve nefs olmak üzere bir üçlüyle vücuda getirildiğimizi unutmayın. Ruh adı verilen emanetinizi Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O kainatın kurucusu olan, yaratıcısı olan ve yaşatıcısı olan tek Allah'tır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ezelden ebede hiçbir zamanda olmayacaktır. Sadece tek bir ilah. O mevcut olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize vahdeti emir kılmış. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah Teala buyuruyor ki dönüşünüz banadır diyor. Sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Allah'a ulaştıran yol diyor. Bütün insanlar, hepimiz bir yaratıkız. Allah Halık'tır, yaratandır. Hepimizi yaratmıştır. Ruh, fizik, vücut ve nefsten oluşan biz insanları, ruhumuzu Allah'a tekrar geri çağıran bir hüviyetle din öğretmiştir bizlere. Bizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. O ruhtur. Ve ruhun bu dünya hayatını yaşarken sahibi olan, onu yaratan Allah'a
geri dönmesi asıldır. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir de onlar, birisi çıkmıştı. Kendisine çıplak uyarıcı demişti. O mürşide tabi olmayı yedek ilah edinmek olarak değerlendirmişti. İşte böyle insanların kafalarına göre bir takım ilahlar varmış gibi bir dünya görüşü çıkıyor ortaya. Yedek ilahlar, Allah'ın birden çok oluşu. Bunlar sadece safsatadır sevgili kardeşlerim. Düşünebiliyor musunuz? Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde mürşidi farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminip tekullâhe vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Tek bir Allah ve dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insanın ruhlarının öldükten sonra döneceği yer Allah'ın zatı. Bana döneceksiniz diyor. Allah'a iki türlü dönülür. Bir, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olması. Bu her insanın bu dünya hayatını yaşarken mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen bir vetiredir. Farz olduğunu söyledik. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte muhteva bundan ibarettir sevgili kardeşlerim. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Bu insan herhangi birisi değildir. O Allah'a kendisini ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 17 ayet-i kerime ile yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onun ikisi arasındaki insanlar diye üç grup insan oluşturuyor. Yerde yaşayanlar, göklerde yaşayanlar ve göklerle yer arasındaki çeşitli gezegenlerde yaşayan insanlar olmak üzere üç grup insandan bahsediyor. Hepsinin de tek bir Allah'ı var sevgili kardeşlerim. Tek bir Allah. Tüm kainatın yaratıcısı, sahibi. Ve Allah Teala diyor ki Allah 6 günde 3 asıl, 3 karşıt alem olmak üzere 6 tane alem yarattı diyor. Yaratan kim? O Allah. Tek Allah 6 tane kainat yaratıyor. 6 tane alem yaratıyor. Zahiri alem, biz insanların fizik olduğu alem. Gayb alemi, cinlerin fizik olduğu alem. Zahiri aleme ait olan berzah alemi,
Öldükten sonra nefslerimizin gidip kıyamete kadar orada yaşayacakları alem. Cinlerin berzah alemi, cinlerin öldükten sonra nefslerinin gideceği ve kıyamete kadar yaşayacağı alem. İşte iki asıl, iki tane zıt, dört alem oldu. Beşincisi emr alemi, yedi kat göklerin ötesi, altıncısı zülmani alem, bütün cehennem katları ve şeytanın dizaynında olan sistem. Şeytanın da mutlaka en ağır şartlar altında, en alt kat cehennemde, esfeli safilinde ceza çekeceği bir alem. Öyleyse emr alemi ve zülmani alemle altı tane alem oluyor. Üç asıl, üçte karşıt olmak üzere. Peki yedinci bir alemden bahsedilebilir mi? Yedinci alem. Bu altı alemin ötesinde alem adı verilmemesi lazım gelen farklı konumda olan bir varlıktır. Allah'ın vücuda getirdiği, Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kaplaması, Allah'ın ilmi ve rahmetiyle Allah'ın yarattığı bütün kainatı kuşatmış durumda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu statüyü vücuda getiren Allah, yedi kat yerleri, yedi kat gökleri yaratan, cinler için ayrı bir alem kılan, insanlar için ayrı bir alem kılan, melekler için ayrı bir alem kılan, o Allah'tır. Ruhumuz için ayrı bir alem, nefsimiz için ayrı bir alem var mı? Hayır. Nefsimiz için ayrı bir alem var, berzah alemi, bu dünyaya ait, bu kainata ait olan berzah alemi. Cinlerin nefsleri için bir alem var, cinlerin berzah alemi. Ama Allah'ın ilmi ve rahmeti sadece kuşatır. O bir alem değildir. İlmin ve rahmetin tüm kainatı kuşatmasıdır. Bu yedinci faktör olarak devreye giriyor. Ama yedi kat göklerdeki insanlara da Allah hükmediyor. O katların içinde yaşayanlara da, bu dünyada yaşayanlara da Allah hükmediyor. Ve Allah'ın tek bir kanunu var. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel kainatların da demek mümkün. Kainat kelimesi kain kılınan alemlerin muhtevasını işaret ediyor. Allah Teala alemleri yaratandır. Bütün alemlerinde yarattığı bütün yaratıkları için bir tek sahip söz konusudur. O Allah'tır. Allah ezelden beri vardı, ebediyete kadar var olmakta devam edecek.
yok olabileceği bir devre düşünmek mümkün değil. Hep vardı. Zamanı yaratan da Allah'tır. Zamandan evvel de Allah vardı. Zamandan sonra da gene var olmakta devam edecek. Ama zaman bir yaratıktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki vahdet konusundaki bir konuşmayı Allah-u Teala bize tamamlamayı nasip kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatih.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kavramlardan felah. Felah, bildiğiniz gibi kurtuluş demektir. Yani cehennemden kurtuluş. İflah olmak, engelleri aşmak, başarıya ulaşmak, nefsi tezkiye etmek ve özellikle cehennemden kurtulmak. Felah müessesesi de, yani cehennemden kurtuluş da 7 ayrı safa içerir. Birinci safa Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde veriliyor. فَمَنْ سَكُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. O zaman, yani kıyamet günü, kimin mizanı ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. O bir insanın cennetle cehennem arasındaki dengesini sağlıyor. Bir sonraki ayet-i kerime, Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, kimin günahları ağır gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, diyor Allah Teala. Demek ki felah ve hüsran birbirinin karşılığı olan iki tane unsur. Felah cehennemi müjdeliyor, hüsran cehennemi işaret ederek cehennemle korkutuyor. Öyleyse kalın çizgilerle felaha ermenin matematik ifadesi, sevap tartlarının, günah tartlarının ağır basmasıdır. Ve de bildiğiniz gibi kiramen katibi melekleri ömrünüz boyunca bütün olayları kaydedeceklerdir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Eğer bir insan düşünürse ki ben şu anda namaz kılmıyorum, bir ibadet de yapmıyorum, tamam, derecat kaybetmiyorum, derecat kazanmıyorum. Ama şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala zikri, daimi zikri de farz kılarak bütünlemiştir. Hem Allah'a verdiğimiz sözün gereği olarak Allah Teala'yı ara sıra zikretmek vardır. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek vardır. Ve Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de daima zikretmek farzdır. Öyleyse bu üç zikir farz kılınmış mı üzerimize? Elbette. Allah Teala buyuruyor ki az zikir için veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila, diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Bu günün bir kısmında zikretmektir. Günün yarısından daha az zikretmektir. Allah Teala bu muhtevayı önümüze koymuş. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, Allah'ı çok zikirle zikredin.

Sonra da Allah Teala buyuruyor ki: "Veskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikredin muhtevasındaki ayet-i kerime: "Veskurallâhe zikren kesira." Veskurunallâhe zikren kesira. Öyleyse Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok olmalı zikriniz, diyor Allah Teala. İşte bu üç faslın üçü de ayrı ayrı cennetlere ulaştırır kişinin. Öldüğü zikir seviyesine göre ve günahlarına göre şekillenir her şey. Bu Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesi: "Kimin sevapları fazlaysa onların gideceği yer cennettir" muhtevası, Allah'a ulaşan herkesin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi cenneti Allah Teala tarafından hak etmiştir ve onun günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey amel olanlar,

takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Amin olan kişi Allah'a inanan kişidir. Mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediyse Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramaz. Gideceği yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşan kişi, Allah'a bu amin olan kişi, iman eden kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman takva sahibi olur. O zaman Allah Teala da Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre onun günahlarını örter. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'a inanıyorsa onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yer mutlaka cehennemdir. Felah müessesesinin ikinci safhası Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala لَا تَجُدُ قَوْمًا يُؤْمُنِينَ بِاللّٰهِ Allah'a amin olan kavmi bulamazsın. Vel yevmil ahire Allah'a iman eden ve yevmil ahire iman eden kavmi

Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle sevişir, bulamazsın diyor Allah Teala. Velekânû âbâehum, onların anne babaları olsa, ebnâeküm, çocukları olsa ve ihvânehum, kardeşleri olsa da bu geçerlidir diyor Allah Teala. Ev aşiretühüm, veya onların aşiretlerinden olsa, velâike ketebe fî kulûbihimil îmâne, onların kalplerinin içine iman yazıldı. Ve yedühüm bir ruhim minhü, ve Allah'ın katından, ondan, Allah'tan bir ruh ile yedidiler. Desteklendiler. Bu Allah'tan bir ruh, devrin imamının ruhu. Allah Teala kimi devrin imamı kılmışsa, mürşidine tabi olan herkesin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka ulaşır. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Onlara yevmit telakı, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber versinler diyor. Ve yutuluhum cennetin, ve onları Allah Teala cennetlerine koyar. Tecre-i min tahtel enharı, altından nehirler akan. Halidine fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razıdır. Ve radıyallahu anh, onlar da ondan. İlahi ki Hizbullah, işte bunlar Allah taraftarıdırlar. Ela inne Hizbullahi hümül müflihun. O Allah taraftarları var ya, onlar felaha erenlerdir. Ne yapmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmüşler. Onun tarafından olmuşlar. Allah'a, o zaman Allah'a ve Resulüne iman edenler oluyor onlar. Resulüne tabi olup, Resulüne inanıp da ona tabi olanlar, Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Bu imanlarını kainatın en büyük mürşidine tabi olarak pekiştirmiş olanlardır. Burada da Allah Teala felaha erenlerden bahsediyor. Kim bunlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların sahip oldukları vasıflar hakkında, işte ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, fizik vücutlarını teslim ettiler, nefslerini teslim ettiler falan gibi bir açıklama gelmeden evvelki durum. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde orada felaha erenlerden bahsediliyor. Bunlar daha düşmanlarla mücadele halinde tabi olmuşlar. Ruhları vücutlarına alıp Allah'a doğru yola çıkmış. Ama henüz tezkiye olmamışlar. Henüz ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Üçüncü safa tezkiye olma müessesesi, bir insanı tezkiyede felaha erdirir. Mürşidine tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah Teala onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir ve kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi mürşidine ulaşır. İkinci safhada tabi olur. Bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar.
Mürşide tabiiyet, nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle o kişi nefse emareye ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameye ulaşır. Nefsi emarede zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşır ruh. Nefsi levvamede ikinci gök katına ulaşır. Nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 fazıl birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi o kişiyi nefsi emareye ulaştırır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameye ulaştırır. Bunun manası birinci gök katı ve ikinci gök katına ruhun ulaşmasıdır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar, ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, o kişinin nefsinin kalbinde %28 fazıl 7, 14, 21, 28, %7'den 4 defa %28 fazla birikimi gerçekleşir. Beşinci defa %7 fazla birikimiyle kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 fazla birikimiyle Allah da ondan razı olur. Birincisi nefsi raziyedir, ikincisi nefsi mardiyedir. Ve bir defa daha %7 nur birikimi nefsi tezkiyedir. Yedinci defa o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın fazıllarıyla dolarsa 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta %2'de rahmet nuru girmişti kişinin kalbine. Toplam %51 eder. Bu toplam %51 nur birikimi neyi sağlar? O kişinin

ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Neyle sağlanmıştır bu? Nefsinin tezkiye edilmesiyle. 7 defa %7 nur, %49 eder. %2 de bu fazılların ötesinde, %2 başlangıçtaki rahmet nuru ile 49 artı 2, %51 eder. İşte bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, nefsini tezkiye etmiştir. Burada nefs tezkiyesi açısından meseleye bakıyor Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekâ, kat andolsun ki eflaha felaha erer men, o kişi ki zekâha, onu nefsini tezkiye etmiştir. Bu üçüncü safhadır. Dördüncü safhada bu tezkiyenin ötesi fizik vücudun Allah'a teslimi gelir. Beşinci safhada nefs %100 afetlerden kurtulur. Altıncı safhada kişi muhlis olur. Yedinci safhada da iradesini Allah'a teslim eder. Üç safhada felaha ermenin muhtevasını Allah Teala Mümin 102'de birinci safhayı, Mücadele 22'de ikinci safhayı, Şems 9'da da üçüncü safhayı veriyor. Şimdi dördüncü safhaya geçiyoruz. Yani fizik vücudun teslimi noktasındaki felah müessesesi. Tövbe 88. Allah Teala diyor ki, لَاكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا مَعَهُ جَاهُدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفِسِهِمْ Lakin, fakat, الرَّسُولُ Resul وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا ve onunla beraber amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri me'ahu ve o ve onunla beraber olan amin olanlar cahidu, cihat ettiler bi emvalihim mallarıyla ve enfüsihim ve nefsleriyle. Yani canlarıyla cihad ettiler. Kimisi şehit oldu, kimisi gazi. Ve ülaike lehumul hayratu. Ve onlar için, onlar için hayırlar vardır. Ve ülaike humul muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman mallarıyla, nefsleriyle, Resul'le birlikte cihat edenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Bu cihat bir evvelki kademede nefs tezkiyesi gerçekleştiği için onun ötesinde bir muhteva taşır. Allah'ın Resulü ile birlikte fizik vücudunu Allah için veren sahabe, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek Allah'ın emrini yerine getiren, savaşa iştirak ederek şehit olan sahabe, savaşa iştirak eden ama şehit olmayan gazi olanlar. Bu fizik standarttaki muhteva ama ve nefsleriyle cihat ettiler diyor Allah-u Teala. Hayırlar onlarındır diyor. Nefsleriyle cihat ettiler.
Hayırlar onların oldu. Öyleyse Allah yolunda cihat etmek söz konusu. Bir de Allah yolunda hem mallarıyla hem canlarıyla cihat etmek. O ikisinin beraberliği

Allah Teala bütün hayırlar onlarındır dediği cihette hayrın normal müessesede nefsini tezkiye eden bir insandan üstünlüğünü kesin olarak ifade eder. Hayırlar onlarındır diyor Allah Teala. Diğerleri nefsini tezkiye etmiş ve felaha ermişler. Allah Teala'nın zaten garantisinde olan bir iş. Ama burada Allah'ın garantisinin dışına çıktığı kesin olayın. Çünkü bunlar Allah için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Herkes ulaştırır. Orada bir kimsenin bir problemi olamaz. Ama onun ötesine geçtiğimiz zaman orada kişinin cihadında işaret koymuş Allah Teala, hayırlar onlarındır diyor. Diğerlerinden çok farklı bir hüviyetleri var. Belli ki nefsleriyle, canlarıyla ve fizik vücutlarıyla, fizik vücutlarını teslim ettiği için tam bir cihadın içine girmişler. Beşinci safhada kişinin daimi zikre ulaşması, ulleri bulmaması ve bu seviyede bir felahı elde etmesi söz konusu. İşte bu beşinci safha için Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Onlardan önce diyor Allah Teala. Yerleşmiş olan imanlı kişiler imanı kalplerinde

hem kişiler imanlı hem de yerleşmiş olan Medine'de yerleşmiş olan yardımcılardan bahsediyor Allah Teala. Medine'deki yardımcılar Mekke'dekileri Medine'ye çağırdılar bildiğiniz gibi. Orada iskan ettiler. İmanlı kimseler, imanı göğüslerine yerleştirmiş olanlar. Men hacere yuhibbune, yuhibbune muhabbet duyarlar. Men kişilere, hacere ileyhim onlara, hicret eden kişilere muhabbet duyarlar. Ve la yecudune fi sudurihim haceten. Mimma utu. Ve yusulune ala enfusihim. Ve levkâne bihim hasasa. Onlara ihtiyaçları olsa bile onları, yani Mekke'den Medine'ye göç edenleri nefslerinden önde tutarlar. Onlara verilenlerden dolayı Mekke'dekilerin, Medine'dekilerin Mekke'den gelenlere verdiklerinden dolayı onların gönüllerinde, göğüslerinde bir haset bulamazsın diyor Allah Teala. Ve kendilerinin ihtiyaçları olsa bile onları, yani göç edenleri, Mekke'den Medine'ye gelenleri, muhacirini kendi nefslerinden önde tutarlar. Ve men yuka şuha nefsihi. Kim nefsini cimrilikten korursa. Fe ulaike humul muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir. Burada gördüğümüz şey Mekke'den Medine'ye göç edenleri kendi nefslerinden önde tutanlar. Öyleyse bunlar mutlaka nefs tezkiyesinin ötesine geçmiş olanlar. Fizik vücutlarını teslim ettikten sonra öyle bir noktaya gelmişler ki onlara verdikleri şeyler sebebiyle hiçbir şekilde haset duymazlar. Bundan büyük mutluluk duyarlar. Öyleyse onların kalplerine iman üst boyutta yerleşmiş olanlar. Yani Medine'de yerleşmiş olup da Mekke'den gelenleri misafir edenler. Öylesine imanlı kimseler ki misafirlerini kendi nefslerinden üstün tutuyorlar. Üstün tutabilmeleri bu nefs tezkiyesinin ötesinde bir olgunun sahibi olduklarını gösterir. Tezkiyenin ötesinde fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikten sonraki bir safha bu. Öyleyse o zaman fizik vücudun tesliminden sonra ulaşılan yer nefsin Allah'a teslim edildiği daimi zikir safhasıdır. Yani ulul elbab makamıdır. Burada ulul elbab makamındakilerin ulul elbab makamındaki Ensar'ın hüviyetini Allah Teala veriyor. Günlerinden haset,
ve buna benzer bütün muhteva tamamen Allah-u Teala tarafından alınmış. Demek ki daimi zikrin sahipleri haset bulamasın diyor, onların gönüllerinde haset yoktur. Haset yok edilmiş. Altıncı safa kişinin muhlis olması hali. Bu noktadaki Allah-u Teala'nın dizaynında altıncı safadaki felaha bakıyoruz. Maide suresinin 100. ayet-i kerimesi. Kul ya kul la yestevil habisu ve tayyibu. De ki habis ve tayyib bir olmaz. Velev acabeke kesretül habis. Habisin çokluğu senin hoşuna gitse bile. La yesevil eşit değildir. Habisu ve tayyibu. Habisle tayyib eşit olmaz. Fettekullâhe. Öyleyse Allah Teala diyor ki öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olsun, olun. Kime diyor bunu? Ya ulul elbab. Ulul elbab olmuş kişiler. Dördüncü safhada, beşinci safhada ulul elbab olmayı tamamlamışlar. Burada altıncı safhada ya ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi oldukları ulul elbab makamının takva sahibi olduğu yer, salah makamı, ihlas makamı. Burada altıncı safa ihlas makamını gösteriyor. Kişinin tövbe-i nasuha çekildiği yer. Umulur ki siz felaha erersiniz. Bundan sonraki bu felah ulul elbaba söyleniyor. Ey ulul elbab, siz umulur ki felaha erersiniz. Ulul elbabın ulaştığı, ereceği felahın adı. İhlas makamının felahıdır. Allah-u Teala ayet-i kerimede açık bir şekilde ulul elbaba hitap ediyor. Ya ulul elbabi lealeküm tuflihun. Umulur ki felaha erersiniz. Ulul elbabın felaha ermesi bir üstteki kademeye geçmesi demek. O kademe muhlisler kademesi. Bildiğiniz gibi Allah Teala sahabeye hitap ediyor. Bütün sahabenin salaha erdiği de muhlis olduğu da bir vaka. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki, o kafirlere ve müminlere deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Yedinci safhaya ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın felah konusundaki son safhası, yani ihlas makamının ötesi, salah makamı, iradelerini Allah'a teslim edenlerin durumu. Âl-i İmran 104. وَلْتَكُمْ مِنْهُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizden hayra çağıran, maruf ile emreden, kötülüklerden alıkoyan bir ümmet mürşitler olsun, işte onlar müflühün, felaha erenlerin ta kendileridir diyor Allah-u Teala. Burada hayra çağıran, irfanla emreden, münkerden nehyeden tam bir mürşit tarifi. Bir ümmet bulunsun diyor Allah-u Teala. İşte onlar
felaha erenlerdir. Burada Allah Teala'nın dizaynında bu ayetle bir sonraki ayeti bir araya getirirsek Allah Teala bütün sahabenin münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyete kavuştuğunu Ali İmran 110'da 104'ten 6 ayet-i kerime sonra Ali İmran 110'da Allah Teala diyor ki siz ey sahabe münkerden nehyeden ve marufla emreden bir toplum oldunuz diyor. Öyleyse onlar münkerden nehyeden ve marufla emreden bir toplum olarak Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde felaha ermiş olanlar şeklinde vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her zamanki gibi sizlerle birlikte olmak bir büyük huzur, mutluluk sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan muhabbetle ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere en üstün cennetten bahsetmek istiyorum. Adın cennetleri. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi için yedinci derecede Allah ile ünsiyetini oluşturmuş, vücuda getirmiş olması lazım. Birinci kademede insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Bu birinci kat cennetin sahibi olmaktır. İkinci kademede mürşitlerine ulaşıp tabi olurlar. Bu ikinci kat cenneti ifade eder. Üçüncü kademede insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ederler. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Dördüncü kat cenneti hak ederler. Nefslerini Allah'a teslim ederler. Beşinci kat cenneti hak ederler. Muhlis olurlar. Tövbe-i nasuh ile tövbe ederler. Tövbeye tabi tutulurlar. Altıncı kat cenneti elde ederler. Salah makamının sahibi olurlar. Yedinci kat cenneti elde ederler. Şu andaki konumuz yedinci kat cennetin sahipleri. Yedinci kat cennet adın cennetleri adını alır. Adın cennetleri yedi kademelik bir muhteva taşır. Kim muhlis olduktan sonra, yani yedi tane gök katını gördükten sonra onun önünde yedi tane safa oluşur. Yedinci kat cennetin sahipleri salihlerdir. Allah-u Teala salihleri yedi kademede değerlendirmiş. Birinci derecede Allah Teala bir insanı ihlas makamından sonra salah makamına ne zaman alır? Ne zaman o kişinin günahlarını örterse. İhlas makamına ulaşan bir kişinin günahları ikinci kez örtülür. Birinci kez nerede örtülmüştü? O kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah ona onun günahlarını örtüyordu.

Mürşidine kim tabi olursa, tabi olduğunda onun günahları örtülür ve sevaba çevrilir.

Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine tabi olduğu zaman günahlarını sevaba çeviriyor. O birinci defa günahların sevaba çevrilmesidir. Bir de sala makamının birinci kademesinde o kişi ihlas makamını tamamladığı zaman Allah Teala onun günahlarını örter. Sala makamının birinci kademesi. Bu kişinin gideceği yer Adn cennetlerinin birinci kademesidir. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu, ey amen olanlar, tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Asa rabbüküm en yükeffire ankum seyyiatüküm. Allah böylece sizin seyyiatlerinizi ötsün, Rabbiniz. Ve yutulekum, sizi koysun cennetin tecrihi, bin tahtel enhari, altından nehirler akan cennetine koysun. Yevme la yuhsillahu nebiyye, o gün nebilere bir hüzünlenme olayı yoktur. Ve lezine aminu meahu, bir de onlarla beraber olan amin olanlara, yani o Resul'le, Nebi ile Peygamber'le beraber olanlara, nuruhum yes'a beyne ehlihim, onların nuru sağlarında ve bi eymanihim, ve önlerinde. Eylihim ve eymanihim, önlerinde ve sağlarında. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Derler ki Rabbena, Rabbimiz, etmim lena, bizim için tamamla nurena, nurumuzu. Vafir lena, bize mağfiret et. İnneke ala kulli şeyin kadir, muhakkak sen her şeye kadirsin. Burada 7. kat cennetin Adn cennetinin birinci kademesi yer alır. Kimdir bu insanlar? Onlar salah makamına ulaşanlardır. Allah'ın günahları sevaba çevirmesi olayı tahakkuk edecektir. O noktada Allah Teala evvela kişinin günahlarını örter. Bu günahları örtenler birinci kademedekilerdir. Onlar Adn cennetinin en alt katına, birinci katına girerler. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişilerin başlarının üzerine Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde belirttiği salah nurunu verir. Nurumuzu tamamla diye geçen ifade, salah nurunun verilmesi olayıdır. Ve salah nuru verilir. Hadis Suresinin 19. ayet-i kerimesi. Vellezine amenu billahi, ve onlar ki Allah'a iman ederler, amin olurlar, Allah'a ulaşmayı dilerler veya amin olmanın bütün kademelerini geçerler, ve Resulihi, ve Resul'e de iman ederler. Ülâike hümüs sıddikun, onlar sıddiklerdir. Sıddikler ifadesini duyduğunuz zaman bilin ki onlar salah makamının müntesipleridir. Ve şühedaye ve şehitlerdir. İnde Rabbim, Rablerinin indinde. Lehüm ecrühüm, onların ecirleri vardır. Ve nuruhum, onların nurları vardır. Vellezine keferu,
O kafirler ki kezzubu bi ayetina, ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Ulaike ashabül cehim, onlar cehennem ashabıdırlar. Özellikleri, ikinci katına giren, salam makamının ikinci katına girenlerin özellikleri, onların ecirleri vardır ve nurları vardır. Başların üzerine salah nuru verilmiştir. O nurun salah makamında verildiğini işaret ediyor konu. Çünkü bu insanlar sıddıklar ve şehitler olarak geçiyor isimleri. Onlardan bir kısmı bu ikinci kat cennete geliyor, sıddıklar. Üçüncü kat adın cennetine girenler günahları salah makamında sevaba çevrilenler. Salah makamı yedi kademeden oluşuyor. Günahları örtülenler bir, salah başların üzerine salah nuru verilenler iki, günahları sevaba çevrilenler üç, iradelerini teslim edenler dört, irade tesliminden sonra İrşat makamına tayin edilenler 5. Resuller 6. Nebiler 7. İmamlar da veli imamlar ve nebi imamlar olarak ikiye ayrılıyor. Ama ikisi de Adn Cennetinin 7. kademesine giriyorlar. Öyleyse salah makamına gelenlerin demek ki birinci kademede günahları örtülüyor. Adn Cennetinin birinci kademesi salihler. İkincisi salah nuru verilenler. Salah nuru verilenler başların üzerinde o daire şeklindeki nura sahip olanlar. Kendilerine salam nuru verilenler. Sonra günahları bu kademede mağfiret edenler, işte onlar şehitler onlardandır. Günahları sevaba çevirenler. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 169'da ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi, Allah yolunda katledilenleri ölüler sanmayın. Fi sebilillahi, Allah yolunda ölülenleri envata, ölüler, ölmüş olanlar sanmayın. Mevt, ölüm demek. Ölüme ulaşmış envata, ölüler. Bel, hayır. Ahyaün inde Rabbihim, onlar Rableri katında yerzukun, yurzekun, rızıklanırlar. Bel hayır, ahyahün, onlar diridirler, haydırlar. İşte bu günahları salah makamında sevaba çevrilenleri ifade ediyor. Bir insanın salah makamına ulaşması fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas, fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas makamlarını geçmesiyle mümkündür. Ondan sonra geliyor yedinci makam olan salah makamı. Bu noktaya ulaşan kişinin
Normal standartlarda yanları örtülenler biraz daha yaşamışlarsa mutlaka Selah Nur'u verilenler olması söz konusu. Günahları ikinci kere mağfiret edilenlerin başında şehitler gelir. Ama Selah makamına ulaşan herkes bu kademeleri birer birer geçecektir. İrşat makamına ulaşan kişi bu kademeyi geçecektir. Ve biraz sonra ulaşılan yer iradelerini Allah'a teslim edenler. İradelerini Allah'a teslim edenler, Allah-u Teala tarafından ulul emri olarak seçilenler. Tevbe suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki vel müminine vel müminatü. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Ba'duhum evliyâ-ı ba'da. Onlar birbirlerinin evliyasıdır, dostudur, velisidir. Ye'murûne bil marufi, marufla emrederler. Ve yenhevne alel münkeri ve münkerden nehyedenler, nehyederler. Ve yukumine salatı, namazı ikame ederler. Ve yutune zekate ve zekatı verirler. Ve yuti'unullâhe ve Allah'a itaat ederler ve Resulehu ve onun Resulüne. Ülâike işte onlar seyyerhû muhumullâhı. İşte onlara Allah rahmet edecek. İnnallâhi azizün hakim. Muhakkak ki Allah azizdir ve hakimdir. Bunlar iradelerini Allah'a teslim edenler yani mürşitler. Demek günahlarının örtülmesinden sonra kişinin Allah iradesini teslim oluyor. Bunlar dördüncü kat cennetin sahipleri. Beşinci kat cennetin sahipleri şahitler. Allah'ın zatına şahit olanlar. Kişi irşada memur ve mezun kılınmadıkça Allah'ın zatını göremez. Allah'ın zatını görebilmesi bu şarta bağlıdır. Kim irşada memur ve mezun kılınmışsa o kişi Allah'ın zatını görmüş, Allah'ın zatına şahit olmuş ve ondan sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılmıştır. Allah ona açıkça irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Memur kılındın, yani bizden emirleri alacaksın, aldığın emirleri onlara tebliğ edeceksin. Memur, emri tatbik eden, emri alan ve uygulayan kişi. Amir, emri veren. Allah Teala amirdir, emri verendir. Memur da emri uygulayandır, emri yerine getirendir. Bütün mürşitler Allah Teala'nın emrini yerine getirenlerdir. İşte onlar Allah'ın zatını görenlerdir. Allah Teala diyor ki: "Va'dullahul müminine vel müminati cennetin." Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara cenneti vaat etmiştir. Tecri min tahtihel enharu altından nehirler akan.
Haline fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Ve mesakine, ve sakin olacaklardır. Orada meskun olacaklardır. Orada yerleri orasıdır. Orada kalacaklardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Haline fiha. Onlar için ve mesakine meskenler vardır. Tayyibeten, tayyip meskenler. Fi cennati adn. Adn cennetlerinde tayyip nimetler vardır. Ve ridvanun minallahi ekber. Onlar Allah'tan büyük bir rıza kazanırlar. Onların mükafatlarının en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Zalike huvel fevzül azim. İşte bu fevzül azimdir. En büyük mükafattır. Bu Allah katındaki şahitlerin ötesi kavim resulleridir. Maide 119. Kâlallâhi Allah Teala buyurdu, dedi ki Hâzâ yevmü yenfevü sâdıkîne sıdkuhum. Hâzâ işte bu yevm gündür ki yenfevü fayda sağlayacağı, menfaat temin edeceği sâdıkîne sadıklara sıdkuhum. Onların sıdıklarının, sadakatlerinin onlara fayda vereceği gündür. Lehum cennetün, onlar için cennetler vardır. Tecri min tahte el-enharı, altına ırmaklar akan, halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Zalikel fevzül azim, işte bu en büyük fevzdir. Yedinci kat cennete bir huzur namazının veli imamları, iki huzur namazının nebi imamları çıkar. Veli imamlar vekildirler, gerçek imam değildirler. Ama huzur namazının imamlığının mutlaka devam etmesi gerekir. Allah'ın katında günde 7 vakit namaz kılınmaktadır. Bu namazın başındaki kişi devrin imamıdır. Namazı kıldıran mutlaka hay olmak mecburiyetindedir. Ve bu dünyada verilen bu gezegende hay olmak mecburiyetindedir. Sadece diri olan, hay olan kişi namaz kıldırabilir. Huzur namazının imamı olabilir. Bu sebeple imamlık müessesesi bir rütbe meselesi değildir. Huzur namazının imamı eğer nebiler mevcut değilse, ki şu anda durum öyledir, nebiler mevcut değilse mutlaka bir, peygamberler mevcut değilse bir veli resule Allah-u Teala tarafından vekaleten verilecektir. Şu anda da huzur namazı vekaleten kılınmaktadır. Evet, bildiğiniz gibi bizim tarafımızdan kıldırılmaktadır. Ama eğer nebi olsaydı mutlaka bir nebi bu namazı kıldıracaktı. Biz bu namaza layık değiliz. Biz nebi değiliz, peygamber değiliz. Sadece Allah-u Teala'nın her kavme tayin ettiği
Resullerden bu kavme tayin ettiği Resulüz. Ama farklı bir görevimiz daha var. Devrin imamıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada nebiler için ve nebiler için ve veli resuller için, nebi resuller için ve veli resuller için de huzur namazının imamlığı mümkündür. Ama veli resuller ancak nebi resul bulunmadığı takdirde, mevcut olmadığı takdirde huzur namazının imamlığı boş kalmayacağı için, Allah'ın katındaki namaz devam edeceği için, başka bir çare mevcut olmadığı için bu görevi vekaleten yapmak zorundadırlar. Tayini Allah yapar. Şimdi Allah Teala veli imamlar konusunda, huzur namazının veli imamları konusunda şöyle söylüyor. Ekâne linnâsi, acaben insanlara acayip mi geldi diyor Allah Teala. En evhayna, vahyetmemiz ila reculin minhum, onlardan bir adama. İşte biz bir adamız. Sadece o kadar. En enzirin nase, nası müjdelemesi için, nezirlik yapması için, inzar etmesi için, müjdelemesi için ve beşirüllezine amenu ve amen olanları amin olanlara müjdelemesi için ennelehum kademe sıdkun inde rabbihim. Onlar için Rablerinin indinde bir sıdk kademesi vardır. Hakikat ki onlar için enne muhakkak ki lehum, onlar için kademe sıdkın bir sıdk kademesi vardır. İnde rabbihim, Rablerinin katında. Öyle bir kişiye Allah Teala vahyediyor ki en evhayna, vahyetmek ila reculün, insanlara, ricale minhum, onlardan, insanların arasından birisine vahyetmemiz diyor Allah Teala. Onlara acayip mi geliyor? Niçin söylüyormuş? En enzirin nase, nası inzar etsinler diye, uyarsınlar diye. Ve beşirüllezine amenü, ve amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsini müjdelesinler diye. Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Enne muhakkak ki lekum lehum, onlar için kademe sıdkın, sıdk kademesi vardır. İnde rabbihim, Rablerinin indinde. Kâlel kâfirûne, kâfirler dedi ki inne hâza lesâhirun mübîn. İşte bu apaçık bir sihirbazdır. Burada Allah Teala veli imamlardan bahsediyor. Çünkü bu insanların arasından birisi, bir resul, bir peygamber değil. Bir peygamber değil, bir resul olan imam, peygamber olmayan bir imam, nebi olmayan bir resul. Bildiğiniz gibi bir nebi resuller var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir nebi resuldür, peygamber resuldür. Huzur namazının son peygamber imamıdır. Peygamberlik, nübüvvet müessesesi onunla sona ermiştir. Allah Teala açık olarak bunu söylüyor. Diyor ki Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, son bulmuştur, mühürlenmiştir. Nebilerin mührüdür, nebilerin hitamıdır, sona erdiren kişisidir.
Şimdi Allah-u Teala'nın Nebi imamlar konusunda ne söylediğine bakalım. Diyor ki Nisa 69'da Veli imamlar için nerede söylemişti? Yunus 2'de. Kavim Resulleri için nerede söylemişti? Maide 119'da. Öyleyse Maide 119 Kavim Resulleri'ne Yunus 2 Veli imamlara huzur namazının Veli imamlarına hitap ediyor. Ve Nisa 69'da huzur namazının Nebi olan imamlarına hitap ediyor. Ve men yuti Allah'e ve Resul'e ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse fe ulaike meallezine o onlarla fe ulaike işte onlar meallezine onlarla beraberdir. En anallahu aleyhim üzerlerine Allah'ın nimet verdikleriyle beraberdir. Kimlere veriyormuş? Minen nebiyyine, nebilerden olan ve sıddıkine ve sıddık olan bütün nebiler mutlaka sıddıktır. Ve şühedaya ve şehit olanlarla ve salihin ve salihlere ve hasune ve has kullarına ülaike refika. Onlar ne güzel arkadaşlarlar. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle peygamberlerle yani sıddıklarla sadakatin en üst noktasında olanlarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaşlarlar. Onların hepsinin içinde bulunduğu cennetler dizisinin adı Adın Cennetleri'dir. Adın Cennetleri bu bapta bir güzel bir muhteva taşır. Cennetlerin en üstünü Adın Cennetleri'dir. Adın Cennetleri'nin 7. katına iki nevi insan ulaşabiliyor. İki nevi Resul. Bir Veli Resullerden huzur namazının imamları. Eğer o huzur namazının imamı olmasaydı, bir evvelki kavim Resulleri ile beraber olacaktı. Ve onun yeri bir evvelki kattaki cennet olacaktı. Nitekim bütün kavim Resulleri eğer Nebi değillerse bir alttaki katta Allah Teala tarafından mükafatlandırılır. Aynı hüviyette olmalarına rağmen Nebi olmayan Veli Resul olmalarına rağmen Nebilerin olmadığı devrede huzur namazının imamlığı göreviyle görevlendirilmiş olanlar onlar peygamberlerle birlikte Adın Cennetlerinin yedincisine alınırlar. Yedinci kat cennet iki gruptan iki safhadan ulaşılır. Girişteki kesim. Bir de oradan sonra daha öteye geçilerek onun ötesinde ikinci bir cennetin sahibi olmak. Bu ikincisi daha üst makamdır. Peygamberlere aittir. Resuller de
daha öteye geçemeyip orada kalırlar. Öyleyse yedinci kat cennetin, yedinci kattaki cennetlerin yedinci katı Adın cennetleridir. Adın cennetleri kendi içinde yedi bölüme ayrılır. Bu en üst bölümde, yedinci bölümde devrin veli imamları da Resul olmalarına, Nebi olmamalarına rağmen, veli Resul olmalarına rağmen devrin imamlığıyla görevlenmiş olan veli Resuller de, devrin imamlığını yapan Nebi Resuller de aynı cennetin içinde iki ayrı bölümde bulunurlar. Aynı cennetin içindedirler ama iki bölüm. İşte Yunus yedi cennetin kapısı demiyor, sekiz cennetin kapısı diyor. Sekiz cennetin kapısı demekten muradı budur. Sekizinci bir kapı içerideki kapıdır. Ve de o Nebi olan, peygamber olan Resulü, Nebi olmayan, veli olan Resul'den ayıran bir kapıdır. Ama ikisi de Adın Cenneti'nin 7. bölümünü aralarında paylaşırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizi sizlerle birlikte kıldı. Birlikte cennetleri tezekkür ettik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha me as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için, alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise, Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen, bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk kelimesine dikkatle bakın. Eski adıyla saadet. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. Sizleri o kadar çok seviyor ki, insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması Allah'ın temel hedefi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir. Reçetesidir. Nasıl mutlu olacaksınız? Evvela Allah-u Teala hepinizi mutluluğa davet ediyor. Sonra da nasıl mutlu olacağınızı söylüyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala hepinize saadeti garanti ediyor. Cennet saadetini garanti ediyor, dünya saadetini de garanti ediyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? O Allah sizi yaratmış, insan olarak yaratılmak onuruna sahipsiniz. Öyleyse buradaki büyüklüğü bir iyice bir değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kainatın en kıymetli mahluku olan sizler, Allah'ın indinde en değerli mahluk sizlersiniz. Çünkü Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman meleklere ve cinlere, yani insandan başka daha evvel yarattığı mahluklara Allah-u Teala diyor ki onu yarattım diyor. Ona diyor, hayat verdim. Şimdi diyor, onun önünde hepiniz secde edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin acaba Adem Aleyhisselam'a secde edilmiş? Allah-u Teala insanı bir tanrı gibi mi kabul ediyor? Hayır, asla. İnsanda bir Allah'ın emaneti olduğu için Allah-u Teala diyor ki biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın, Allah'a ait olan bir emanet var insanlarda. Adem Aleyhisselam'da da bu emanet olduğu için, o emanet de Allah'ı temsil ettiği için İnsan meleklerden de cinlerden de daha üst seviyede bir mahluk oluyor. Yani Allah'a geri dönecek olan bir varlığı muhtevasında ve kendi yapısında taşıyan bir insan söz konusu. Bütün insanların ruhu onların o andaki hüviyetlerinin aynını oluşturur şekil olarak. Yani vücudunuzun her zerresini kaplar. İşte Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'a secde ettirmesinden muradı, Adem Aleyhisselam'da Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle Adem Aleyhisselam'ın vücudunun her zerresinde şeklini alan bir varlık söz konusu. Allah'a ait, ona geri dönmesi lazım. Allah'a ait olduğu için ilahi bir varlık, ruh. Ve insana emanet olarak verilmiş. O emanet ki mutlaka sahibine dönmek mecburiyetinde. Mutluluğunuzun temelinde de zaten bu olay yatıyor. Ruhunuzu
onun gerçek sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Hepiniz bununla mükellefsiniz. Gerek Allah'a ulaşmayı dilemeniz, gerek Allah'a ulaşmanız, ikisini bir bütün olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu, mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle diyor. Allahu yeştevi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine mutlaka ulaştırır Allah-u Teala. Dinin teslimlerden ibaret olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, وَاَنُوبُ اِلَى رَبُّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Önce Allah'a yönelin, ulaşmayı dileyin, sonra Allah'a teslim olun. Yoksa, yani bunu yapmazsanız, sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Bunu yapın, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse temelde Allah'a ulaşmayı dilememiz, sonra da ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve en sonunda da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Bir hakkın teslim, hakka tukatihi takvanın sahibi olmak ancak iradeyi de Allah'a teslimle mümkün. Ama biz konunun başlangıç noktasına bakıyoruz. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk hem cennet saadetini hem dünya saadetini içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan sistem, kişinin cennet saadetini elde ettiği noktadan itibaren başlamıştır. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman cenneti hak etmiştir. Evet, bir dilek eşittir cennet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hayatınızın en önemli şeyini yaptınız mı sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? En önemli atılımını, en önemli demarşını, en önemli ilk adımı, Allah'a doğru ilk adım. Sizi mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan bir imkan var elinizde. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bitti. Mutlaka birinci kat cennet sizindir. Birçok kişi bize telefonla ulaşıyor, not bırakıyor, faksla ulaşıyor, bilgisayardan ulaşıyor. Ve diyorlar ki, biz Allah'a ulaşmayı diledik mi, dilemedik mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl bir tohumu tarlaya attığınızda, oradan buğday çıktığını gördüğünüzde, emin olursunuz ki siz o tohumu toprağa atmışsınızdır ki oradan buğday çıkıyor. Bitki vücuda geliyor. Tıpkı bunun gibi. Sizlerden ne haber? Allah'a ulaşmayı dilediklerini düşünenler,
Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinizde namaz kılmaya karşı bir ısınma, zikir yapma dileği, Allah'ın emirlerine itaat etme eğilimi, oruç tutma talebi, eğer gelmişse içinizden Allah'ın ibadetlerine yakınlık hissediyorsanız, kurbiyet hissediyorsanız, onları yapmak konusunda içinizden bir duygu taşıyorsa, namaz kılmak istiyorsanız, oruç tutmak istiyorsanız, zekat vermek istiyorsanız ve bunların hepsinden önemlisi zikir yapmak istiyorsanız, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz, hiç endişeniz olmasın. Kesinlikle bunlar Allah'a ulaşmayı dilemenin işaretleridir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dileyip de dilediğinizi zannederek namaz kılmaktan hoşlanmıyorsanız, zikir yapmıyorsanız, zekat vermiyorsanız, Allah'ın emirleri size buz geliyorsa, hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediniz ve zannettiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayır, buradan dilinizle söylemeyeceksiniz. Dilinizle ifade ettiğiniz şeyi kalbinizle tekrar etmediği takdirde bu talep buradan, kalbinizden, şu kalbiniz var ya, oradan gelmedikçe bu hüküm sizin için geçerli değildir. Neticesini kendiniz takdir edeceksiniz. Neden etrafınızdaki insanlar namaz kılmayı o kadar seviyorlar da siz hiç sevmiyorsunuz? Neden oruç tutmak size çok zor geliyor? Bunların özellikle zikir adı verilen müessese sizin için doyulmaz zevkler içerir. Unutmayın, herkesin kalp gözü zikirdeyken açılır. Allah Teala sizi fiziğin ötesine geçirecekse zikir yaptığınız bir an rastlatır bunu. Hele gecenin geç saatlerinde, sabah namazında, belki seher vaktinde yapıyorsanız zikretmeyi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insanı mutlu edecek olan her şeyi Allah Teala sadece bizim hayran olabileceğimiz bir dizaynda o kadar güzel tertip etmiş ki, hayranlıktan başka bir şey duyamıyoruz. O en ötedeki duygudur. Evvela hoşlanma başlar Allah'tan, sonra Allah'ı seversiniz, sonra aşık olursunuz, en sonra hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Türkçemize hayran olmak bu standartlarda girmiştir. Yoksa aslında hayret kelimesiyle hayran kelimesi aynı kökten gelir. Ama birisi bir şeye şaşmak anlamına geldiği halde, öteki çok derin bir aşkın sahibi olmak anlamına gelir ve aşık olduğunu kendisinden çok üstün görmek anlamına gelir. Öyleyse göğsümüzü gere gere duyururuz ki biz Allah'a hayranız. Elbette Allah bizi yaratandır. Elbette üstündür. Elbette en üstün olan O'dur. Biz O'nun naçiz bir kuluyuz. Ve O'na hayran olmak şereflerin en büyüğüdür. Sevgili kardeşlerim, o Allah eğer bizi yaratmasaydı şimdi olmayacaktık. O yarattı. O var etti hepimizi. Ve hepsinden güzeli bize bu sizlere 25 yıldan fazladır, 27 yıldır söylediğimiz bu güzellikleri biz kendiliğimizden öğrenmedik. O öğretti. O zaman sevgili kardeşlerim,
her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Hadi başlayın. Dileyin Allah'a ulaşmayı. Hayır, zarar etmezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz cennetin sahibisiniz. Ama din adamları öyle söylemiyorlarmış. Tabii söylemezler, bilmiyorlar ki neyi söyleyecekler sevgili kardeşlerim. Onlar asırlardan beri insanların yazdığı kitaplara sarılmışlar. O kitapları tercih etmişler Kur'an yerine. Unutmayın, bu ilmi bize Allah-u Teala Kur'an'ı adım adım öğreterek kalbimize yerleştirdi. Bizim kalbimize, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Kur'an'ı yazdı Allah-u Teala. O Kur'an'ı aslında harflere bakarak okumasını bilmediği halde, ümmi olduğu halde Kur'an'ın bütününü ömrü boyunca okumuştur. Çünkü kalbine Allah Kur'an'ı yazmıştır. Bizim söylediğimiz o değil. Allah'ın bizde yaptığı şey o değil. Kalbimize her öğrettiğini Kur'an ayetleriyle öğretti. Buraya yerleştirdi. Öyleyse dikkat etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her söylediğimiz mutlaka Kur'an'dan bir ayete dayalıdır. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki biz daimi abdestli gezen bir toplulukuz. Şu veya bu şekilde abdestimiz bozulduğu anda derhal abdestimizi alırız ve abdestsiz geçen hiçbir devremiz olmaz. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın bütün evliyaları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkes en yüksek dereceli olanlardan tutun da dininin gereklerini yaşamayı hedef ittihaz eden herkes daimi abdesti gezmeye gayret eder. Biz o gayreti emir telakki etmişiz. Zaten farz,

Şimdiki saate göre saat 12 ile gece 12 ile sabah namazının arasında da teheccüd namazı kılarız. Ne yapıyorsak onlar Allah'ın emirleridir. Daimi zikir bütün kardeşlerimizin hedefidir. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim mutluluğun temelinde daimi zikrin olduğunu sakın unutmayın. Daimi zikir Allah'ın temel emridir. Zikir farz mıdır? Zemin suresinin 8. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'a ulaş. Dön değil, ulaş diyor Allah Teala. Tebettel ileyhi, ona ulaş. Tebtila, her şeyden kesilerek. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikret. Bu daimi zikir değildir. Ara sıra Allah'ın ismini zikretmektir. Bu kadarla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor sevgili kardeşlerim. Çok zikirde, günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok olsun zikriniz demiş oluyor Allah Teala. Demek ki ara sıra zikretmek farz ama çok zikirde farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Feskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayakta öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama üç halin üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellef kılınmışız biz insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu farzları koymuş ve zamanımızda zikir farzların arasında yok. Şeytanın oyunundan bahsediyorum. Nasıl bir tuzak? Bütün insanlık alemini zaten Yahudilerin başlangıcından bu tarafa geçen devresinde devre dışı bırakmış onları. Hristiyanların başlangıcından bugüne kadar geçen devresinde onları devre dışı bırakmış. Şimdi de İslam'ı devre dışı bırakmayı başarmış. Allah'ın temel farzlarını insanlara unutturarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün güzellikleri hep sizin için ve zikir yaşanmaya değer bir mutluluk nevidir. Eğer zikir yaparsanız, zikir yaptığınız sürece Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat ulaşır size. Tabi eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, tabiyetinizi de gerçekleştirmişseniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş de tabiyetinizi gerçekleştirmeden evvel zikir yaparsanız, gene Allah Teala göğsünüzden kalbinize açtığı yoldan kalbinize Allah'ın nurlarını gönderir. Ama bunlardan kalbinize girebilecek olanlar sadece rahmet nurlarıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde zikir vardır. Çünkü zikir sizi mutlak bir uyum haline ulaştırır. Ne demek istiyoruz? Uyum hali demekle ne demek istiyoruz?

uyum hali demekle nefsinizin afetlerinin devreden çıktığı, ruhunuzun hasletlerine paralel hareket eden bir nefs ve bir ruhtan ibaret olduğunuz noktadan bahsediyor. Ne zaman zikir yaparsanız, bakınız ne oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, irşat makamına da ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirdiğinizi kabul ediyorum. Böyle bir noktadan itibaren durumunuz ne olur? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından size rahmetle fal ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bunlardan rahmetle fal Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade edilmektedir. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, kalbinize giremezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Nefs tezkiyesini oluşturan iki faktörden bahsediyor, rahmetle fazl. Şimdi geliyoruz Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerine. Allah Teala diyor ki: "Ne zaman onları bir musibetle imtihan etsek, onlar derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a ulaşacağız." İşte diyor Allah Teala, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Kim bu insanlar? Tabiyetlerini tamamlamış olan insanlar. İşte rahmetle faz tabiyetten önce, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat beraberce tabiyetten sonra Allah'ın katından o kişinin göğsüne gelir. Allah'ın yarmış olduğu, göğsünüzü yarmış bir yol açmıştır kalbinize, nefsinizin kalbine. O yarıktan geçen Allah'ın rahmeti ve fazlı ve rahmeti ve salavatı kalbinize ulaşırlar. Kalbinizin nur kapısının üzerine baskı yaparlar. Bu nuru rahmet kapısının, bu nur kapısının üzerindeki nuru, kapıyı aşağı doğru indirirler, mührü aşağı doğru indirirler. Rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı bunu yapar. Dört grup enerji ve zulmani kapıya kadar indirir. Nefsinizin kalbinin alt boyutunda şeytandan gelen ayaklarınızdan, bacaklarınızdan yukarı doğru çıkarak kalbinize şeytandan gelen karanlıkların ulaşmasını bu nesne durduracaktır. Çünkü zulmani kapıyı rahmetin, fazlın ve salavatın, rahmetin ve salavatın baskısıyla aşağı inen mühür zulmani kapıyı kapatacaktır. Ve zikir devam ettiği sürece zulmani kapının aşağıdan zorlanmakla açılması mümkün değildir. Öyleyse ne oluyor? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazlı ve rahmetiyle salavatı geliyor. Birkaç dakika içinde nefsinizdeki bütün karanlıkları, afetleri kapı dışarı atarak, daimi zikirde olan bir kişinin nefsinin kalbi nasıl %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanmışsa, fazıllar tamamen onu kaplamışsa, burada da rahmet, faz ve salavat nurları beraberce nefsinizin kalbini kaplar. İşte bunlardan fazıllar, Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği nimetlerden birisi de
kalbinize imanı yazmaktır. Kalbine iman yazılmış olan bir kişinin kalbi artık bir manyetik alan sahibidir. İman kelimesi bir manyetik alanı ifade eder. Ve bu manyetik alanla fazılların manyetik alanı birbirinin tersidir. Yani birisi en, birisi es kutbunu oluşturur. Mıknatıs alanlarından. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve Allah'ın katından gelen fazıllar kalbinizdeki iman kelimesinin etrafına toplanıp oraya yapışmaya ve yığılmaya başlarlar. Bu nefs tezkiyesidir. Bu noktadan evvel, daha evvel %2 rahmet zaten nefsinizin kalbine girip yerleşmiştir. İman kelimesinin etrafına değil. Ama fazıllar, nefsinizin kalbindeki nurların %98'ini teşkil edecek olan fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve siz zikre devam ettiğiniz sürece daimi zikirde olan bir kişiden hiçbir farkınız yoktur. Günah işleyemezsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemezsiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz sadece. Bütün güzellikler sizinle beraber olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse fazıllar nefsinizin kalbini dolduracaklardır. Ama siz zikir yaptığınız süre boyunca daimi zikirde olan bir insanın yaşantısını yaşarsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Güzel amellerde bulunursunuz. Kimsenin kalbini kırmazsınız. Yanlış davranışlarda bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki o dizaynda yepyeni bir dünyada yaşarsınız. Zikir yaptığınız sürece sadece Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiklerini ise gerçekleştirmezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda ne var? Böyle bir dizaynda zikir var, zikrin size getirdikleri. İşte Allah Teala'nın farz kıldığı zikri 14 asırlık bir zaman parçasında yok etmişler. Ne 54 farzda, ne 32 farzda zikri farzlar arasında göremezsiniz. İslam'ın 5 şarttan ibaret olduğunu söylerler. Yanlıştır, eksiktir. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala buna ilaveten minakihi diyor, ona, Allah'a ulaşmayı da koyuyor devreye. Ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadet olarak kabul ettiği zikirde mutlaka var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümlerine baktığımız zaman mutluluğun temel işaretlerinin orada mutlaka var olduğunu görürüz. Mutluluğunuzu gerçek anlamda sağlayacak olan en büyük vasıta zikirdir. Ve zikir bugün farzların arasında mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha alil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Hayır diyor onlara, o sahabeye, sana vahyettiğimiz Kur'an'dan, kitaptan vahyettiğimiz şeyleri oku, anlat, tilavet et.
izah et anlattıklarımı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ın ismini anarak yapılan zikir, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek yapılan zikir, o en büyüktür diyor Allah Teala. Üç tane zikirden bahsediyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Birinci zikir, Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim'i okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi zikirdir. Okumak, o da bir zikirdir. Namaz kılmak, namaz kılmak da bir zikirdir. Peki, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, o diğer iki zikirden daha büyük olandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah size o kadar çok seviyor ki, sizlerden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun dışında bir talebi yok Allah-u Teala'nın. Sadece mutluluğunuz. Sizin mutluluğunuz onu mutlu kılar. Allah-u Teala siz yanlış yaptıkça bundan hüzün duyacaktır. Allah herkesin cennete girmesini ister. Allah-u Teala kimseyi cehenneme atmak istemez. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala demişse ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Bu Allah-u Teala'nın herkese Kur'an-ı Kerim yoluyla ve daha evvel Tevrat yoluyla, ondan sonra İncil yoluyla, bütün peygamberler zamanında onlara verdiği, Kur'an'da isimleri geçmeyen kitaplarıyla Allah hep açıklamış insanlara, insanlık tarihi boyunca. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamber, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar son peygamber, son nevi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olay açık ve kesindir. Allah-u Teala sizlerden sadece mutlu olmanızı ister ve bunun standartlarını koymuş Kur'an'a. Mutlu olmanızı farz kılmış üzerinize. Bana ulaşmayı dileyin diyor Allah-u Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah-u Teala size namaz kılmak zevkini verecektir. Namaz kılmayı zevk haline getirecektir. Oruç tutmayı açlık duymadığınız bir noktaya mutlaka ulaştıracaktır. İftara doğru karnınızın acıklığını hissedeceksiniz. Ve ondan sonra da zaten iftar olacak. İftar zamanı sizi özellikle acıktırıyor. O zaman da yemek yemenin zevkine varasınız diye. Önce orucun zevkine vardırıyor, açlığı hissettirmiyor. Sonra da yemek yemenin zevkine varmanızı istiyor. Bu arada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yemek konusundaki iki temel öğüdünü sakın unutmayın. Hayatınıza derhal tatbik edin. Bir, acıkmadan sofraya oturma diyor. Acıkmadan sofraya oturma. İki, doymadan kalk. Doyma, siz yemeği yedikten, lokmayı ağzınıza attığınızdan 20 dakika sonra hissedilen bir faktördür. Öyleyse daha siz o doymayı hissederek sofradan kalkmayı düşünüyorsanız, bilin ki ondan çok daha evvel aslında doydunuz ama siz doymayı hissettiğiniz anda sofradan kalktığınız için aradaki fazla yiyeceği de almış oldunuz. Vücudunuzu bir yağ deposu haline getirmek için gerekli şeyi yapmış oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah'ı zikredin.
O zikir sizi sonsuz mutluluklara taşıyacaktır. Bilin ki daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka kalp gözünüz açılacak. Mutlaka kalp kulağınız açılacak. Yeter ki siz ulaşın. O zaman bu dünyayı gerçekten yaşanmaya değer bir muhteşem fizik alemi olarak değerlendireceksiniz. O zaman fiziğin ötesini de yaşayacaksınız. Nefs tayi mekanı yapacaksınız. Mekala tala ruh tayi mekanı nasip kalacak size. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki böyle bir muhtevada sadece ve sadece mutluluk yaşanır. İşte mutluluğunuzun standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, kalbinizden dilemişseniz tarif ettiğimiz veçile, o anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşarsanız mürşidinize ulaşacaksınız 14. basamakta. Allah size evvela furkanlar verip günahlarınızı örtecek. Sonra irşat makamına ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Sizin zikrinize paralel olarak nefsinizin kalbi %7 fazıllarla dolacak. Bu fazıllar %49'u bulduğu zaman %2 rahmetle beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulur. O noktada ruhunuz Allah'a geri dönmüş olacak. Mürşidine tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Tabiyetinizden sonra vuslata kadar geçen devrede gayretin sahibi olacaksınız. Nefs tezkiyesini gerçekleştireceksiniz. Nefsiniz tezkiye olduğu zaman, %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah da yok olacak. Emaneti sahibine iade ettiniz. Nefsinizi tezkiye ettiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri buraya kadar mutlaka ulaştırıyor, kendisine ulaştırıyor. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah kimi dilerse kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Ama ulaştıracağını garanti ediyor. Yani hiçbiriniz istisna değilsiniz. Kim olursanız olun. Diyelim ki şu anda bizi çok büyük suçları işlemiş olan birisi de dinliyor. Evet, siz de buna dahilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bütün o şimdiye kadar işlemiş olduğunuz suçların hepsi örtülür. Yeter mi? Yetmez. Zaten bu sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürür. Ama Allah Teala bu kadar da bırakmıyor size. Eğer ömrünüz varsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 ay yaşayacaksanız eğer, o zaman sizi Allah Teala mürşidinize de ulaştıracaktır. Size mürşidinizi de sevdirecektir. Tabiyetinizi gözyaşları içinde zevkle gerçekleştireceksiniz. Büyük bir mutluluk içerisinde, huzur içerisinde ruhunuz vücudunuzu terk edecek ve Allah'a ulaşacak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmış olacak. Ulaştığı anda da
üçüncü kat cennetin sahibisiniz. O kadar mı? Bu konunun cennet saadeti bölümü. Ama aynı noktada dünya saadetinin de yarısından fazlasına sahip olacaksınız. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Hangi suçu işlemiş olursanız olun. Allah'ın katında bunların bir değeri yoktur. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda Allah-u Teala bütün günahlarınızı örtecektir. Sonra da 14. basamakta yaşat makamına ulaştığınız zaman Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince günahlarınızın hepsini sevaba çevirecektir. Furkan 69'da cehenneme girecek olanlardan bahseden Allah Teala Furkan 70'te diyor ki ama kim tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse ve böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa böylece Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu o insanlara ki sözlerimizi ciddiyetle inceliyorlar, açıyorlar Kur'an-ı Kerim'i, bakıyorlar tam söylediğimiz gibi ifadeler. O zaman diyorlar Allah-u Teala bize böyle bir imkan vermişse biz ne diye bu kadar hüzünleniyoruz, üzülüyoruz? Öyleyse Allah-u Teala affedicidir. Bizi de mutlaka affeder. Evet, hiç yanılmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizleri de affeder. Suçunuz ne olursa olsun. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Ve de istediği şey sizden sadece bir dileğin sahibi olmanız, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamak da Allah'ın mürşidine ulaştırır. İkinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Kişi ermiş olur. Allah'a ruhu ulaşmış olan bir evliya. E burada üçüncü kat cennetin sahibi olur. Yeter mi? Yetmez. Dünya mutluluğunun da %50'den fazlasına sahip olur. Neden? Çünkü şeytan başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsine kumanda eder. Daha başka bir ifadeyle nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini mutlak olarak yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Bu Allah'ın programlaması, bu standartlarda nefsinizin afetlerini dengeyi sağlıyor. Ruhunuz hasletlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik taşır. Öyleyse iki düşman kardeş ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkardığınız ana kadar devamlı savaş halindedir. Ondan sonra da savaş bitmez. Çünkü başınız üzerinde artık devrin imamının ruhu var. Onun ruhundaki hasletler gene aynı standartlarda. O sizin vücudunuza kumanda etmek için gönderilmiştir. Öyleyse neticede ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin de yarısına ulaşırsınız. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısı artık ruhunuzun hasletleriyle paraleldir. Yani Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Çünkü nefsinizin kalbi %49 faziletlerle dolmuştur. %2 de rahmet nurlarıyla dolmuştur. Nefsinizin kalbindeki %51 artık şeytana hizmet etmiyor, Allah'a hizmet ediyor. Ve de her gün günün yarısından fazla bir zaman parçasında siz mutlu bir insan oluyorsunuz, dünya mutluluğu. Öyleyse Allah bir garantim vermiş size, kesin sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Nasıl bir mutluluk garantisi?
sizi mutlaka kendisine ulaştıracak, ruhunuzu kendi zatına geri alacak ve sizin nefsinizin kalbini %51 nura ulaştıracak. Yani siz dünya saadetinin de yarısını yaşamaya başlayacaksınız. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek, şuradan kalbinizde yapmanız lazım gelen bir dilek. Üstelik yapıp yapmadığınızı kendiniz kontrol edin. İbadetleri sevmeye başladınız mı, talepte bulunmuşsunuz. Hiçbir değişiklik yok. O zaman yeniden talep edeceksiniz. Kalpten, şuranızdan, kalbinizden bir talep. Unutmayın, Allah-u Teala hep kalbinize bakar. O talebi oluştuğu an işitir, bilir ve görür. Üç ayrı cepheden derhal farkına varır, derhal rahim esması ile tecelliye başlar. Ve bu sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına, cennet saadetinin de üçüncü katına mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ne kadar size dost, ne kadar yakın olduğunu görmüyor musunuz? O sizlerden yana, sizin mutluluğunuzu istiyor sadece, başka hiçbir talebi yok. Öyleyse neden insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler? Bunu acaba kim dizayn ediyor? İnsanları bu noktada bırakmak isteyen kim? İşte o şeytandır. İblis, insan ve cin şeytanlar, tağut. Onlar kendileri öyle büyük bir mutsuzluğu yaşarlar ki, sizi de o büyük mutsuzluğun içinde kendileri gibi yapmak isterler. Sakın onlara kapıları açık bırakmayın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felaha eresiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bizi gene bir saat boyunca bir mutlu beraberlikte söyleyen ve dinleyen hüviyetinde donattı. İlmiyle, rahmetiyle, nuruyla. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimizi hiç unutmayın sakın. Hepinizin sonsuz mutluluklara Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine layık kılmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu sohbetimizde sizlere hidayeti anlatacağız. Hidayet, Kur'an'ın bel kemiğidir. Hidayet, konunun, dinin temelidir. Allah Teala bize ruh, veç, nefs ve irade olmak üzere dört ayrı muhteva vermiştir. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz bir bütünü oluşturur. Ve Allah-u Teala bunların hepsini kendisine teslimini istiyor. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman, hidayet dört tane teslim ihtiva eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Bu dört tane teslime ulaşabilmemiz, 7 safhada gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha,

Vücuda ulaşıp taviyet, ikinci safa, ruhun teslimi, ilk teslim, üçüncü safa. Dördüncü safhada fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Beşinci safhada nefsimizi teslim ediyoruz. Altıncı safhada irşad oluyoruz. Yedinci safhada irademizi teslim ediyoruz. Öyleyse yedi safhalık bir İslam merdiveninde 28 basamaktan oluşuyor. Dört tane teslim var. Ruhun, veçin, nefsin ve hidayet, iradenin Allah'a teslimi. Ve bu teslimlerden her birisi bir hidayetin önemli halkasını oluşturur. Ama hidayetin muhtevasına baktığımız zaman nasıl Allah Teala bütün kavramları yedi safa halinde dizayn etmişse ve bir paralellik içinde ortaya koymuşsa, hidayet de bu standartlar içerisinde. Hidayetin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz diyor بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine وَاْتَسِمُوا sarılın. Allah'ın ipini sımsıkı yakalayın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz. Ve la teferrekû. Ve fırkalara ayrılmayın. Son derece önemli bir konu. Fırkalara ayrılmayın. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman fırkalara ayrılmamanın temel teşkil ettiğini görüyoruz. Yani burada Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın demekle bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde bize aslında Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini söylemiş oluyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Rum 31 ve 32'yi vermiş oluyor bu ifadeyle. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Orada ne diyor Allah Teala Rum 31 ve 32'de? Allah'a mülaki olmayı dileyin. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve o müşriklerden olmayın ki böylece onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Diyor Allah-u Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte fırkalara ayrılanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Buradaki ifadeyle, Ali İmran 103'teki ifadeyle Allah'ın ipine sımsıkı sarılan bir tane ip var. O ip sırat-ı müstakimdir. İnsanları Allah'a ulaştırır. O ipe sımsıkı sarılın, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Ayrılan ne olur? Ayrılan şirkte olur. Fırkalara ayrılmıştır. Ve o kişi şirktedir. Gideceği yerde cehennemdir. Takva sahibi olamaz. Devam ediyor Allah Teala Ali İmran 103'te. Veskürü nimet Allahi aleyküm. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin ki, düşünün ki, hatırlayın ki, iz kuntum adaen. Siz
birbirinize adavetle, düşmanlıkla ilişki içerisindeydiniz. Sizler birbirinizin düşmanıydınız. Ayrı ayrı kabilelerdeydiniz. Her kabilede başka kabilelerden mutlaka birkaç kişiyi öldürmek söz konusuydu. Ve o kabilelerdekiler de diğer kabilelerden birkaç kişiyi öldürmüşlerdi muhakkak. Ve kabileler arasında kan davası vardı. Bu sebeple kabileler arasında uduvet, düşmanlık, adavet bütün gücüyle vardı. Allah Teala diyor ki fe elefe beyne kulübikum. Sonra o Allah kalplerinizin arasını birleştirdi diyor. Kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. Yani kalplerinizi birbirinize sevdirdi. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Ve asfahtüm bi nimetihi ihvana. Ve Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve artık o zaman ya da kalplerinizin arasında Allah Teala telif ettiği zaman, birleştirdiği zaman onun bu nimetiyle kalplerinizi birleştirmesiyle ihvan oldunuz, kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve kuntum idiniz ala şef'a hufretün minen nari. Ve kuntum siz idiniz ala üzerinde şef'a. Hufretün minen nari, ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. Ala şefa hufretün ateşten, yani hufretün bir çukurun minen nari, ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. İdiniz. Hufretün çukur minen nari ateşten. Ala üzerinde şefa kenarı üzerinde. Kuntum idiniz. He enkazikum minha ve sizi kurtardı oradan diyor Allah Teala. Kazazede oldunuz. Sizi oradan kurtardı. Ve o zaman ki Allah enkazekum sizi kurtardı minha ondan oradan. Ve kezalike işte böyle yübeyyinullahu Allah beyan ediyor, açıklıyor. Lekum sizin için sizlere ayatihi, ayetlerini. La lekum tetedun. Umulur ki hidayete erersiniz. Burada Allah Teala dalalette olan birbirlerine düşman olan kavimleri Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek ki diledikleri takdirde fırkalara ayrılmaktan kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyerek diledikleri anda fırkalara ayrılmaktan kurtularak birinci safa hidayete adım atmalarını Allah Teala ifade ediyor. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. İkinci safa burada ne oluyor? Herkes, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onları başlangıçta seçmiş. Seçilenlerden sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dedikten sonra
Allah onların üzerinde tecelli etmiş ve

göğüslerinden kalplerine nur yolu açmış. Sonra zikir yapmışlar kalplerine. Rahmet nuru girmiş. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala onların kalbine ulaşmış. Kalplerini Allah'a çevirmiş. Onların irşat makamına bakış açılarını değiştirmiş. Onlar irşat makamını herhangi bir kişi gibi görürlerken, artık irşat makamını irşada yetkili kılınan bir kişi olarak görmeye başlamışlar. Onun söylediklerini işitmeye ve idrak etmeye başlamışlar. Ve bu öğrendikleri ilmi kalplerine indirmişler. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diledikleri için onların kalplerine ulaşmış, kalplerini Allah'a çevirmiş. O kişilerin gözlerini ve görme hastalarını irşat makamını irşat makamı olarak görmek istikametinde açmış. Kulaklarını ve işitme hastalarını açmış, irşat makamının söylediklerini dinleyebilecek ve anlayabilecek ve bundan zevk alır hale getirmiş. Sonra Allah'a ulaşmayı dinlemelerini sağlamış. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek bu konunun içine girmişler. Ve de orada mürşitlerine ulaşacakları noktaya ulaştırmış Allah-u Teala onları. İrşad sevgisi vermiş. Huşu sahibi kılmış. Zikir yaptıkları için, kalpten evdeki rahmet nuru girdiği için huşu sahibi olmuşlar. Huşu sahibi olunca mürşide ulaşmak yetkisinin de sahibi olmuşlar. Hacet namazını kılmışlar. Mürşitlerine ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. Burası ikinci safhasını anlatıyor hidayetin. Meryem suresi 43. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunun hidayetin ikinci safhası olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim babasına diyor ki, ya ebeti, ey babam, inni muhakkak ki ben, kat ca'eni minel ilmi, ilimden andolsun ki bana geldi, ma lem yetike, ma ki o şey, o ilim, lem yetike sana gelmedi. Fettebi'ini, öyleyse bana tabi ol, ittiba et. Ehdike ve seni hidayet edeyim, sıraten seviyya, sırat-ı müstakime, sırat-ı seviyeye, yani düzgün seviyeli Allah'a ulaştıran bir yola hidayet edeyim. Ehdikum, ehdike, seni hidayet edeyim. Ehdikum olsaydı sizlere olacaktı. Öyleyse tabiyetle beraber bir yola tabiyet söz konusu. Ama bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim'in babası tabi olmuyor. Ve tabi olmayınca kurtulamıyor. Ve sonra ne olur? Bir kişi tabi olursa, Allah onun üzerinde işlemlerini gerçekleştirecektir. Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et,
Allah'a dön emrine verecektir. Ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek. Vücudun içine girmeyecek, başının üzerinde kalacak. Kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor tabi olduğu zaman. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse çok yönlü bir müessese var. Kişinin iradesi afetlere karşı güçleniyor. O güne kadar Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Fakat suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim tabi olup da nefs tezkiyesine başlarsa o zaman Allah onların günahlarını sevaba çevirir buyuruyor. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Bu tabiyetin gereği ve o güne kadar 1'e 10 alan kişi %50'lik kazancı karşılığı o günden itibaren 1'e 100 almaya başlıyor. Ve bu minval üzere devam ediyor. Ruhu Allah'a doğru kişinin yola çıkıyor. Sırasıyla %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, emmare, levvame, müntkime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye kademelerini aşıyor. Ruh da bunların her birinde bir gök katı yükseliyor. Ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Üçüncü safa Allah'ın zatına ruhun ulaşma noktası. Her bir kademede %7 nur birikimi gerçekleşir. Önce nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma ubarru nefsi innen nefsele emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu konunun başlangıcı. Sonra nefsi levvame, kişi nefsini levme diyor. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Nefsi emmare de ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşıyor ve kişi 1'e 100 almaya devam ediyor Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren. Sonra daha ötede ikinci kata ulaşıyor ruh. Burası nefsi. Levvame kişi nefsini levm ediyor. Kınıyor. Sonra nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve elhamaha fücuraha ve elhamaha ve fücuraha takvaha. O kişiye takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Fecr suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, sonra 4. defa %7 nur birikimi, mutmainne kişi doyuma ulaşıyor. Mutmain oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruh beşinci katta kişi Allah'tan razı oluyor, razıya. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da ondan razı oluyor, var diye. Allah Teala buyuruyor ki, ya eyyetü en nefsin mutmainnetü, irci'i ila rabbiki radiyeten var diye, fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, mutmainne kademesi, dördüncü kademe, Allah'tan razı ol, beşinci kademe ve Allah'ın da rızasını kazan, birincisi radiye, ikincisi var diye ve Rabbine geri dön diyor ruha ve fizik vücuda da kullarımın arasına gir,
ve cennetime giriliyor. İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ulaşınca kişi gerçek anlamda hidayete ermiş oluyor. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Allah Teala muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Ve yine Allah Teala inne hüdallahi hüdallahi hüvel hüda, muhakkak ki hidayet var ya, işte o muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor. İnne hüdallahi, muhakkak ki Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda, hidayettir diyor. Üçüncü safayı safa olarak veren Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki velen terda ankel yehudu velen nasara hatta tettebiya millettehum. Velen terda senden razı olmazlar. Yani razı olmazlar. Anke senden el yehudu Yahudiler ve len nesara ve Hristiyanlar senden razı olmazlar. Hatta oluncaya kadar tettebi'a milletühüm onların dinlerine tabi olacağın zamana kadar. Tabi olana kadar. Kul de ki inne hüdallahi hüvel hüda Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayet. Allah Teala ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişi zikrini artırmaya devam ediyor ve Allah Teala fizik vücudu teslim ettiğinde yeni bir hidayeti oluşturuyor. Ne olur kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş, 7 tane gök katına yükselmiş ruh, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Bundan sonra dik yokuş başlıyor. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan devrededir, insanı devamlı bezdirmeye çalışır. Buna rağmen kişi zikrini 3 saatlik bir zikirden 18 saatlik bir zikre ulaştırmak mecburiyetinde. Bu gerçekten dik bir yokuştur. Ve burada da bu yokuşun sonunda fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Hac 37'de Allah Teala diyor ki len yeni

Kezalike sahharaha lekum. İşte böylece size kezalike işte bunun gibi sahharaha musahhar kıldı size lekum sizin için onu. Yani hidayeti sizin için musahhar kıldı. Li tükebbirullâhe alâ mâ hedâkum. Sizi hidayete alâ mâ hedâkum, sizi hidayete erdirmesi üzerine Allah-u Teala'yı tekbir etmeniz için, yüceltmeniz için. Ebeşiril muhsinin ve muhsinleri müjdeler. Burası yine sizi hidayete erdirdiği için diyor ve ma halakum dediği için hidayetten bahseden bir ayet-i kerime ve burada açık bir şekilde fizik vücudun hidayeti söz konusu. Bu hidayetin fizik vücudun teslimi olduğunu nereden anlıyoruz? Muhsinler kelimesini kullanıyor Allah Teala. Muhsinler ruhlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor Allah Teala. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Secde suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Velev şi'na, eğer biz dileseydik, ateyna, verirdik külle nefsin hüdaha, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik. Ve lakin hakkal kavlu minni, lakin hakkal kavlu sözüm hak oldu minni benden, le emne ne cehenneme minel cinneti ben nasi icmain, le emne ne İmla edeceğim, dolduracağım cehenneme cehennemi minel cinneti ben nasi cinleri cinlerle ve insanlarla ecmain tamamen. Cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım. Sözü hak oldu. Ama nefslere de hidayetlerini verirdim diyor Allah Teala. Nefslere Allah-u Teala'nın hidayet vermesi, beşinci katta o nefsin daimi zikre ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Altıncı safa Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesi. Altıncı safa hidayet. İnnellezine amenu ve amilussalihati, onlar ki amen olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlemektedirler. Niyetihim Rabbihum, onları Rableri ulaştırır. Bi imanihim, imanları ile tercihimin tahtelen harf fi cennetin naim. Naim cennetlerine ulaştırır. Kim bu insanlar? Amin olanlar ve Allah-u Teala'nın amilü salihat işleyenleri naim cennetlerine ulaştırır diyor. Naim cennetleri muhlisler için geçerlidir. Muhlisler de Allah'a nefslerini teslim ettikten sonra yedi tane gök katını görenler, görmeye başlayanlar, onlar muhlisler oluyor. Hidayetin altıncı safhası, burada Allah Teala yehtihim Rabbühüm diyor bi imanihim. İmanlarıyla onları hidayete erdirir. Bu hidayet, ulaştıkları hidayet, nefsin

تسليم. Tesliminden sonraki muhlisler kademesi. İhlas makamı, ulul-elbab makamından sonra gelen bir makam. Böyle belki ayette, secde 13'te nefsini tezkiye etmiş olan insanların daimi zikre ulaşmasıyla bir hedefe ulaşması söz konusu. Bu nefsin tesliminden sonraki devre 6. safa kişinin muhlis olması. Yani tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'la tövbe etmesi. Birinci tövbesi mürşidin önünde yapılıyordu. Günahları sevaba çevriliyordu. İkinci tövbesi Allah'ın huzurunda yapılıyor. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek burada artık kesin olarak Allah'tan vahiy almaya başlamış birisi var. Daimi zikrin sahibi ve ulul elbab. Ne diyor Allah Teala? Li ulul elbab veskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. İşte İhlas makamı bundan sonraki makamdır. Ulul-elbab makamında 7 yer katı gösterilir ama İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. Bundan sonra kişi salah makamına ulaşır ve salah makamı iradenin de teslimini içerir. Bu hidayeti Arap suresinin 159. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Emin kavmi Musa ümmetün yehtune bil hakkı ve bihi yadilun. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır ümmetün. Yehtune hidayet eder, ulaştırır bil hakkı, hakka ve bihi yadilun. Ve onunla adaletle hükmederler. Yani hakkı hak ile hak da adaletin gerçeğidir. Onlar adaletle hükmederler. Bütün sahabe bu 7 tane hidayetin hepsini yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Sahabe tağuta kul idiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı denediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı denedikleri için Allah'ın kulu oluyorlar. Tağutun kuluymuşlar. Tağutun kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'ın kulu olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra hepsi mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Mümin 11'de Allah Teala orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peki hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsi ulaştılar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hidayete erdiler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olanı sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleridir. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala.
bütün sahabe hidayete ermişler. Üçüncü safa, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp ruhun hidayetine de ulaşmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş mi sahabe? Etmiş. Ali İmran 20'de Allah Teala diyor ki o ümmülere ve kitap sahiplerine de ki Habibim, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Peki hepsi ullelbap olmuşlar mı? Olmuşlar. Allah Teala daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor sahabenin. Ullerif olduklarını söylüyor. Daimi zikrin sahibi manasına. Ullelbap, kimdir ullelbap? Allah Teala diyor ki, li ullelbap, yeskülullâhe kıyamen kuvveden ve racunubihim. O ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, o ullelbap daima Allah'ı zikrederler diyor. Ali İmran 90-91, 190-191. Ve de bütün sahabenin ullelbap olduğunu görüyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Yine aynı ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala o onlar ki sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve onlar ullelbap oldular diyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o ümmelere ve kafirlere deyin ki sizin de sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Peki bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmışlar mı? Hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Tevbe 100'de o sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sabikunel ahirin ensardan oluşmuş, macirinden oluşmuş, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan oluşmuş. Böyle bir şey için, kendilerine tabi olunabilmesi için mutlaka iradelerini Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle onların müşerref olmaları lazım. Gerçekleşmiş. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet konusundaki 7 tane safa bu minvan üzere gerçekleşiyor. Allah Teala'nın hepinizi bütün hidayetlere ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizle inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın çok büyük bir lütfu diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevmekten başka ne var ki? Allah Teala mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. O zaman seveceksiniz diyor. Ancak başka insanları sevenler, ancak onlar başkaları için yaşayabilirler. Mutluluksa, huzursa, saadetse başkaları için yaşamanın arkasında gizlidir. Hiç denediniz mi sevgili kardeşlerim? Kendinizi başkalarına hasretmeyi, onlar için olmayı, sadece o insanları mutlu etmek için yaşamayı, kendinizi mutlu etmek için değil, onları mutlu etmek için yaşamayı hiç denediniz mi? O zaman beklemediğiniz bir sonuçla karşılaşacaksınız. Çünkü siz başkalarını mutlu etmeye ne kadar çok gayret sarf ederseniz, siz o kadar çok mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle saadetin arkasındaki sır başkaları için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman gerçekten böyle olduğunu göreceksiniz. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz. Allah Teala bize başkaları için yaşamanın mutluluk olduğunu öğrettiği için, biz de size ulaştırdığımız için. Kim kendisi için yaşıyorsa, o Allah için yaşamayan birisidir. Şeytan onu kontrolü altına almıştır. Onun için sadece kendi menfaatleri vardır. O kişi mutlu olabilir mi sevgili kardeşlerim? Olamaz. Ne yazık ki kendisi için yaşayan, hayatını kendisine menfaat temin etmeye adamış olan bir insanın kazanmak istediği parayı kazanması mümkündür ama bir defa daha ne yazık ki mutluluğa ulaşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir ümitle yaşarlar. Sizin ümidiniz başkalarını mutlu ederek onların gözlerindeki mutluluk parıltısını görmek olmalı. Sizden onlara ulaşacak olan bir güzel söz, bir güzel davranış, onları mutlu edecek olan bir ihtiyaçlarını karşılamak, onları sevdiğinizi belli etmek, onları mutluluğun bir vasıtası olarak değerlendirmek. Herkes başkalarının mutluluğu için bir vasıtadır. Etrafınızdaki herkes onlara mutluluğu ulaştırabilmeniz için vardır. Hepsi mutluluğunuzun bir kapısıdır. Çünkü Allah Teala siz
ve kendisine mutluluk verebildiğiniz kişi bir üçlü teşkil edersiniz. Siz o kişiye ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah da sizi o kadar mutlu eder. Ama etrafınızda bir kişi yok ki sevgili kardeşlerim. 10 kişi varsa, 20 kişi varsa siz bir kişiye ulaştırdığınız mutluluğun 20 katını yaşarsınız. Her an mutlu olmak mı istiyorsunuz? Çok kolay. O zaman her an etrafınızdaki insanlar kimlerse sadece onları mutlu etmeye çalışacaksınız. Ama göreceksiniz ki siz onları mutlu etmekle en çok mutlu olan kişi o siz oluyorsunuz. Sözlerim belki bir takım insanlara inanılmaz gelir. Oysa ki düşünün, etrafınızda 20 kişi varsa her birine mutluluk için, onların mutluluğu için bir şeyler ulaştırmışsanız ve onları gerçekten o davranışınızla, o konuşmanızla, onların bir ihtiyacını temin etmekle mutlu kılmışsanız, bu onları mutlu etmenin size ne kadar mutluluk verdiğini hepiniz tek tek yaşayabilirsiniz. Allah'ın istediği de cemaat halinde yaşayan insanlardan Allah'ın istediği de budur işte sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Bunun anahtarlarını da teslim eder. İşte der, anahtar bu. Etrafında kim varsa hepsi senin onlara olan davranışından mutluluk duymalı, huzur duymalı, gerçek anlamda bir dostla beraber olduğunu, onları seven birisiyle birlikte olduğunu idrak etmeleri, kendilerine mutluluk verecek olan bir kişiye baktıklarını düşünmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, kim etrafındaki herkese hiçbir ayrım tanımadan mutluluk ulaştırıyorsa, onu sevdiğini bütün boyutlarıyla ispat etmeye çalışıyorsa ve kalbi gerçekten etrafındaki herkesi mutlu etmek için, mutlu kılmak için çarpıyorsa, o zaman burada yapmacık bir durum oluşamaz. Eğer başkalarını mutlu etmek istiyorsanız, bunu yapmacık bir mutlulukla, mutluluk verme görüntüsüyle yapamazsınız. O zaman başarılı olamazsınız. Ama siz ne zaman gerçekten başkaları için yaşayan birisi olursanız, etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, huzurunuzu buna bina ederseniz, onların her birinin gözündeki sizin onlara ulaştırdığınız mutluluk sebebiyle huzur parıltılarını gördüğünüz zaman hayatınız bir başka şekil alır. Her an başkaları için yaşayan bir insanın yaşadığı huzuru, mutluluğu o zaman her boyutunda yaşarsınız. Her yardım ettiğiniz kişi, her ona bir güzel söz söylediğiniz kişi, her onun gözlerinde sizin söylediğiniz veya yaptığınız bir söz veya davranış biçimi sebebiyle gözlerinde gördüğünüz sevinç, mutluluk, huzur sizi en az aynı seviyede mutlu kılar.
O zaman etrafınızdaki insan bir kişi değil ki sevgili kardeşlerim. Herkese mutluluk vermelisiniz. Her mutluluk verdiğiniz kişinin arkasından aynı huzuru bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşayabilirsiniz. Neden dost olmak varken neden düşman olacaksınız ki? Allah Teala hepinizin dostudur. Hepinizi çok seviyor. Sizi seven Allah Teala'yı siz de seveceksiniz. Sevginizi başka insanları severek ispat edeceksiniz Allah Teala'ya. İnsanları seveceksiniz. Onları mutlu kılmak şiarınız olacak, hedefiniz olacak. Ve her birine verdiğiniz mutluluğun bir katını mutlaka siz yaşayacaksınız. Ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, o kadar çok insana huzur vermiş olursunuz. Her birinden onlar kadar pay alırsınız. Onlara hangi huzuru, hangi mutluluğu yaşattıysanız, aynı seviyede mutluluğu da Allah Teala size yaşatır. Kalbinize huzur verir, mutluluk verir. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Hani bir sözümüz var ya, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, neden bu dünyadaki insanlar hep nefsleri istikametinde bir sürü yanlışı hayatlarına tatbik etmişler? Neden sen demiyorlar da ben diyorlar? Ah, bir deneyebilseler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir deneyebilseler etraflarındaki insanlara huzur vermeyi, mutluluk vermeyi bir deneyebilseler, onlara verdikleri mutluluk kadar kendilerinin de mutlu olduğunu yaşadıkları zaman sadece bir kişiye, iki kişiye değil, herkese mutluluk vermek gereğini duyacaklar. Herkesi sevecekler. Sevgi, başkalarına verilen sevgi, sevilmeyi gerektirir. Ve mutlaka başarır. Siz başka insanlardan sizi sevmelerini beklemeyin. Ama siz onları mutlaka sevin, çok sevin. Her davranışınızdan bu sevgi buram buram tütmeli. Her davranışınızda etrafınızdaki insanlar sizinle beraber olmayı bir mutluluk ve huzur vesilesi kabul etmeli. Bu olay kendi kendine gerçekleşemez. Sizin gayretlerinize bağlıdır. Sizin gayretleriniz baz olacaktır bu hedefe ulaşabilmeniz için. İşte sadece bir tek husus. Başkalarını neyin mutlu ettiğini araştırmak, onlara o mutluluğu temin etmek, vermek. Bir menfaat karşılığı olmaksızın vermek. Sizden bir şeyler çıkmalı. O kişinin paraya ihtiyacı varsa ona para vermelisiniz. O kişinin mutluluk nasihatlerine ihtiyacı varsa ona mutluluk nasihatleri vermelisiniz. O kişinin hangi istikamette bir yardıma ihtiyacını sezerseniz onu hemen gerçekleştirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına parasal yardım yaptığınız zaman
Allah Teala sizin kalbinize öyle bir ferahlık, öyle bir inşirah verir ki bu yardıma ihtiyacı olan herkese bir şeyler vermeniz için sizi harekete geçirir. Dahası var. Siz eliniz açıldıkça, daha çok vermeye başladıkça hiç aklınıza, hayalinize gelmeyen yerlerden o paranın size kat kat fazlasıyla geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve de o zaman Allah'ın bir kanunu olduğunu göreceksiniz. Allah'ın size vermesi için önce sizin başkalarına vermeniz lazım. Allah için o insanı mutlu kılmak için. İnsanlar bellidirler. Bir sıkıntılı durumlar olduğu zaman, bir huzursuzluk olduğu zaman onlara yaklaşın. Neden? O huzursuzluğu yaşadıklarını sorun. Hemen problemlerine deva olmak için çözümler arayın. Sevgili kardeşlerim, eğer ararsanız, Allah'tan yardım dilerseniz, bunu çok büyük boyutlarda başarabileceğinizi göreceksiniz. O zaman Allah Teala'ya her yaptığınız yardım için içinize verdiği ferahlık dolayısıyla, huzur dolayısıyla hep şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. İnsanları sevmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Sevin. Sevmek Allah Teala'nın bir nimetidir. Her şeyi en güzel şekilde Allah yolunda tanzim edin. Hedefiniz daima başka insanlara, onları mutlu edecek olan sözleri, şeyleri söylemek ve temin etmek olmalı. Öylesine güzel bir dünyada yaşayacaksınız ki Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkileriniz. Allah bizi neden yarattı sualiyle başlayın yaşamaya. Bir tek sebep için yaratıldınız. Mutlu olmanız için. Ve aslında bu mutluluğu başkalarını mutlu ederek kazanmanız için. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne kadar Allah Teala'nın formülü kolay ve basit. Ama hep 12'den vuruyor. Öylesine güzel bir dizaynla karşı karşıyasınız ki o Allah'ın dizaynı. Allah sadece verendir. Hep insanlar bir büyük yanlışı şeytanın kendilerine olan telkinleri sebebiyle doğru zannederler. Başkaları derler benim menfaat temin edeceğim kişiler olmalı. Başkalarının bana bir şeyler vermelerini, onlardan bana bir şeyler gelmesini sağlamalıyım. Böyle düşünen kişi hep açlık ve zaruret içinde yaşayan, herkese borcu olan bir zavallıdır. Halbuki o kişi elindeki imkanlarla başka insanların mutluluğu konusunda bir gayretin sahibi olsa, hayatını muhteşem bir mutluluk ve huzur içinde geçirir. Ve şunu gördüğü zaman A kadar verirse onun katı kadarının
kaç katı kadarının kendisine geriye mutlaka döndüğünü kesin olarak tespit ederse, o zaman o istek daha da artar. Beklemediği yerlerden beklemediği şeyler gelir kendisine. O zaman gayreti artar. Başka insanlara, sevgili kardeşlerim, bir güzel davranışınızdan sonra onların yüzündeki ifadeyi görüyor musunuz? O sizin güzel davranışınız onların sizi sevmesi için bir sebep teşkil eder. Ve neticede onun teşekkürü, onun başka bir jestle size bir güzel davranışta bulunması bunun arkasından gelir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Men dakka dukka." Yani kim hangi kapıyı çalarsa onun da kapısı çalınır. Bu pozitif istikametteki bir olaydır. Aynı zamanda negatif istikametteki bir olaydır. Siz başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, başka insanların etrafındaki herkesin size mutluluk vermek üzere harekete geçtiğini göreceksiniz. Ama siz, gene siz başka insanlara mutsuzluk vermek için yaşarsanız, nefsiniz itibar edilmek ister. Nefsiniz hakim olmak ister. Nefsiniz insanları emri altında tutmak ister. Nefsiniz şeytanın size öğütlediği her şeyi yapmak ister. Ama Allah'ın boyutları bunun tamamen tersidir. Harekat boyutları, size verdiği harekat dizaynı onlardan tamamen farklıdır. Allah'ın defterinde vererek alınır. Allah'ın defterinde huzur vermek, her bir insandan en az aynı miktarda huzuru geri almaktır. Etrafınızdaki 10 kişiye, 20 kişiye, 30 kişiye her gün onların sizden mutluluk duyacakları birkaç kelime söyleseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onlardan size dönen şey de gözlerinde bir minnet ifadesiyle sevgi olmayacak mı zannediyorsunuz? Hani bazı insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği bir şeyi söylerler. Sev beni, seveyim seni. Daha büyük bir yanlış düşünemiyorum. Karşınızdaki de aynı şekilde düşünüyorsa, siz onu sevmedikçe o sizi sevmeyecektir. O sizi sevmedikçe siz onu sevmeyeceksiniz. İkiniz de aynı fikirdeyseniz. Halbuki taraflardan birisi sevmeyi akıl edebilse, bu konuda bir adım atsa, karşısındaki de belki bir adımdan daha fazlasını atacaktır. Etrafınızdaki herkes sizi sevebilecek olan vasıflarla donatılmıştır. Ama onlar eğer sizi sevmiyorlarsa, siz onları sevmediğiniz içindir. Zaten sevseniz onlar için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizayn söz konusu ki insanlar toplu halde yaşamak üzere yaratılmış olan mahluklardır. Hiç kimse her şeyini kendisi sağlayamaz. Yani bir elbiseniz olması için bir terzi ve kumaşa ihtiyacınız var. Kumaşı siz dokuyamazsınız. Terzi değilseniz elbisenizi dikemezsiniz.
Öyleyse her an başkalarıyla öyle bir ilişki içerisindeyiz ki herkesin birbirine ihtiyacı var. Hal buysa sizin için bir açık kapı var demektir. Etrafınızdaki insanları dikkatle hayat aynanıza alın. Onlara bakın ve düşünün ben bu etrafımdaki insanlara nasıl yardım edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda hayatınızı dizayn ettiğiniz zaman her şeyin en güzel standartlarda oluştuğunu görürsünüz. Sevmek, o insanları mutlu etmeniz için Allah-u Teala'nın sizin kalbinize verdiği bir ayrıcalıktır. Nefsinizin afetlerinden nefreti, kini, düşmanlığı, haseti daimi zikre ulaştığınız zaman devreden çıkarmış olursunuz. Hiç kimseye bunları duyamazsınız. O zaman geriye sadece sevgi kalıyor. Yanlış davranışlarda bulunan insanları da seversiniz. Onların da kurtuluşu için çalışırsınız. Her zaman asık yüzüyle karşılaşsanız da böyle yapmaya devam edin. Herkesin kendisine göre dertleri vardır, problemleri vardır. Onlarla ilgilenin. O zaman dışarıdan tanıdığınız gibi bir insan beklerken farklı bir insanla karşılaşacaksınız. Etrafınızdaki insanlara nasıl hükmedeceğinize değil, onlara nasıl yardım edebileceğinize dair olan düşünceleriniz olmalı. İnsanlara kendinizi nasıl saydıracağınıza dair değil, nasıl ben onlardan daha çok tevazu sahibi olabilirime dayalı bir davranış biçiminiz olmalı. Siz yardım etmelisiniz, yardım beklememelisiniz. Herkesi, istisnasız herkesi sevmelisiniz. Yanlış davranışlarında sahibi olsa, tasvip etmeyeceğiniz davranışlarında sahibi olsa gene sevmelisiniz. Unutmayın, o kişinin hesabı vereceği yer siz değilsiniz. O kişi de sizin gibi Allah'a hesap verecektir. Kim mutsuzsa arkasında mutlaka nefsi vardır. O nefsi negatif faktörüyle devreye sokan da çevrenin telkinleridir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala etrafınıza bu kadar çok güzelliği koyduğuna göre sevgili kardeşlerim, bu kadar çok güzelliği yaşayan siz nasıl olur da bunun farkına varmazsınız? Her biriniz bir işle meşgulsünüz. İşinizi sevin. İşinizi yaparken zevk almaya çalışın. Başarmak sizin için bir zevk olmalı. Ve de bu bapta başarı kazandığınız zaman huzur duymalısınız.
mutluluk duymalısınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Etrafınızdaki herkes sizin için bir vasıtadır. Sizin mutluluğunuzun bir vasıtası. Onları sevdiğinizi belli etmekten çekinmeyin. Çok sevdiğinizi söyleyin. Ve de o zaman göreceksiniz ki çok sevileceksiniz. Her birinin bir sıkıntısını, bir problemini halletmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman onun problemi sizin tarafınızdan çözüldüğü zaman onun duyduğu mutluluğun çok daha fazlasını Allah Teala size verir. Siz duyarsınız. O kendisine yardım edilen ve de bu yardımla bir problemi çözülen kişi mutludur. Ama eğer o problemi çözen sizseniz, siz o kişi için yaptınız, o gayretten dolayı Allah-u Teala'nın size nimet olarak verdiği mutluluğu yaşarsınız. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Bunun için nefsinizin afetlerini devre dışı bırakmak mecburiyetindesiniz. Onun için diyoruz ki sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevmeyi öğrenin. Sevdikçe sevilirsiniz. Mutluluk nefretin arkasında değildir. Mutluluk sevginin arkasındadır. Nefret mutsuzluğun anasıdır. Düşmanlık, kin, isyan. Ama benim sevgili kardeşlerim, neden? Şu dünyada Allah Teala sizi yaratmış, hayata getirmiş. Hepiniz kendinize göre bir hayat felsefesinin sahibisiniz. Ama bu sözlerimi dinledikten sonra hayatınızı farklı bir zemin üzerine, farklı bir temel üzerine bina etmeye çalışın. Kendi kendinize söz verin. Ben deyin bugünden itibaren artık etrafımdaki herkesin yardımcısı olmak üzere varım. Ben arayacağım. Yardım edilmesi gereken insan kimdir? Ben arayacağım. Mutlaka ona ulaşacağım. Ve onun mutlu olmasını gözlerinden anladığım noktaya kadar ben bu istikamette gayret edeceğim. Problemi neyse ben de onunla beraber o problemi çözmeye çalışacağım. Hangi açıdan yardımım gerekiyorsa o açıdan yardım edeceğim. Ama mutlaka şeytanı yeneceğim. Sevgili kardeşlerim, her başka insana yaptığınız yardım şeytanın bir defa daha yenilmesidir. Şeytanı yenmekten zevk almayı öğretecek Allah Teala size. O yenilmeye, milyonlarca defa yenilmeye, onu negatif davranışlarıyla hak eden birisi olarak layıktır. O şu yeryüzünde, dünyada, bütün kainatta ne kadar mutsuz insan varsa hepsinin arkasında mutlaka şeytan vardır. Bütün şeytanlar insanları hep onların mutsuz olacağı bir davranış biçimine İterler. Peki ne çıkar ortaya? Mutsuz bir insan çıkar. Ve onlar
Bunu doğru zannederek yapmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için olan bir dizaynı düşünün. Her şeyin en güzeli Allah'ın katındadır. Allah'ın katında nefretin, kinin, düşmanlığın yeri yoktur. Olması da mümkün değildir. Allah Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Mutlu olmanın hasletlerini ona verdikten sonra ona emretmiştir. Zikir yapacaksın. Nefsinin afetlerini temizleyeceksin. %100'ünü temizleyeceksin. Bir insan nefsindeki afetleri tamamen temizlediğinde bir de bakar ki artık onun düşmanı yoktur. Ha, ona düşman olabilirler mi? Tümenle. Ama o kimseye düşman olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte o pencereden baktığınız zaman her şey öylesine güzel ki o pencerede. O pencere mutluluk penceresidir. O pencere başkaları için yaşayanların penceresidir. Her an hayatının her anında, her noktada acaba ben kime nasıl bir şey yapabilirim diye yaşar. Sevgili kardeşlerim, işte şu anda biz size mutluluğun sırlarını anlatmakla mükellefiz. Her şey öylesine güzel ki. Hayatınızın her saniyesinde Allah sizinle beraberdir. Eğer Allah için yaşarsanız, şeytan sizinle beraberdir. Eğer nefsinizin kurbanıysanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olun. Allah için yaşayın. Bütün güzellikleri Allah için oluşturun. İnsanları sevin. Onlar için yaşayın. Şiarınız hep zamanınızı onlar için harcamak olmalı. Bir eser çıkartmak için yaşayın. Bir hedefe ulaşmak için yaşayın. Hep her adımda başka başka insanları mutlu etmek için var olun. O zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu yaşadığınız zaman bizi hatırlayacaksınız. Böyle söylemişti diyeceksiniz. Doğruymuş. Öyle yaptım. Hamdolsun ki ben de mutlular arasına girdim. O zaman siz de başkalarına bunu söylemeye başlayacaksınız. Başkaları için yaşamaları gerektiğini, veren elin alan elden daima Allah katında üstün olduğunu, hayatımızın başkaları için yaşadığımız takdirde bir mana ifade ettiğini, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığımızı o zaman anlayacağız. Ve zaten o noktadaki kişi etrafındaki insanlara baktığı zaman böyle olmayanların neden mutsuz olduğunu görür, onları mutlu etmek için hayatını vakfeder. Ama o kişiler neden mutsuz olduklarını
bilemezler. Arkasında başkaları için yaşamak diye bir hedefi olmayan bir insan bir ömür boyu mutsuz olacaktır. Ama ya başkaları için yaşayanlar başkalarına mutluluk vererek Allah'ın en mutlu insanları olabilenler, hayatını başkalarına vakfedenler, insanlığa vakfedenler, sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Her birinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah Teala'nın huzurunda sizleri selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a tutti.
1: Al-Fatiha me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Rajam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yeni bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah Allah Teala bizleri bir araya getirir.

Ama ruha gelince, ruhta Allah söz konusudur. Onun öğretisi asıldır. Öyleyse inşallah Hicr suresinin 85. ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Allah Teala buyuruyor: Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ halakna es-semâvâti vel-ârda ve mâ beynehumâ illâ bil-hakkı ve inne's-sa'ate le-âtiye tün fasfahs safha safhal cemil. Kelimelere geçiyoruz. Ve ma halakna, biz yaratmadık. Es semavati, semalar, gökler. Ve el art, ve yer, yeryüzü, arz. Ve ma beynehuma, ve ikisinin arasında olan şeyler. İlla, ancak başka. Bi el hakkı, hak ile. Ve inne es saate, muhakkak ki o saat, yani kıyamet, le'atiyetun, mutlaka elbette gelecek. Fasfa, fe, isfa, artık müsamaha göster, iyi muamele et. Es-safa el-cemile, güzel bir şekilde yüz çevirmek. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halakna, biz yaratmadık. Yani başka bir şey için yaratmadık. Es semavati vel arda, semaları ve yeryüzünü, arzı. Ve ma beynehuma, ve o ikisinin arasındaki şeyleri. İlla bil hakkı, ancak hak ile, yani ancak hak ile, sadece hak ile yarattık. Ve inne saate la atiyetun, muhakkak ki o saat, kıyamet, mutlaka gelecektir. Fasfahis safhal cemile, artık onlardan güzellikle yüz çevir buyuruyor Allah-u Teala.

Allah-u Teala gökleri, yerleri ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadığını söylüyor. Ancak hak ile, yani mutlak bir maksada matuf olarak, mutlak bir hedefe yönelik olarak. Öyleyse Allah Teala dilediği şeyi hangi istikamette yaratmak istiyorsa o istikamette yaratır. Biz insanları Allah Teala hani fıtratıyla yaratmış ve koyduğu din de sadece bir tek din, Hanif dini. İnsanlar o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılıyor. Ondan başka da bir din hiç yok. Hiç

Olmamış. Öyleyse her şey hak ile belli bir hedefe, gayeye matuf olarak yaratılıyor Allah-u Teala tarafından. Yerlerle gökler de öyle, ikisinin arasındakiler de öyle. Yedi tane gök katı, her gök katında zemin katın gökleri, ondan sonra birinci kat. Bütün yıldızları diyor Allah-u Teala, biz zemin katın tavanı olarak yarattık diyor. Şu gördüğünüz bütün galaksiler, sonsuz samanyolları, 2,5 milyar galaksiden bahsediliyor. 2,5 milyar da her birinde yıldız mevcut olduğu varsayılıyor. Sadece zemin kat ve zemin katın tavanı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmamış. Her şeyin bir gayesi var. İnsanoğlunu Allah-u Teala niçin yaratmış? Yeryüzünün halifesi olarak, Allah'ın dünya üzerindeki temsilcisi olarak yaratmış. Allah'ı temsil edecek olan bir varlık yaratmak istemiş Allah-u Teala ve yaratmış. Dünyada, dünyada verilen bu gezegende olsun, bütün kainatta olsun, hep Allah'ı temsil edecek insandır. Allah razı olsun. Ve 86. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnne Rabbeke huvel halla kul alim. İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin huve o el hallaku, en iyi yaratan el alimu, en iyi bilendir. Cümlecikler Bismillahirrahmanirrahim. İnne rabbeke, muhakkak ki senin Rabbin huvel hallakul alim. Alim. O en iyi yaratan, en iyi bilendir.

Muhakkak ki senin Rabbin o yaratan bilendir.

cümle şöyle oluyor. Muhakkak ki senin Rabbin o, yaratan ve bilendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hallaku ve Alimu kelimeleri aslında en iyi yaratan, en iyi bilen anlamına da kullanılabilir. Ama böyle bir ifade, yani en iyi yaratan ve en iyi bilen ifadesini oraya koyduğumuz zaman, o zaman başka yaratıcılar ve onunla mukayese edilebilecek olan bilenlerin var olduğunu bir nevi kabul etmiş duruma giriliyor. Böyle bir şey yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kainatı da 6 tane ayrı alemi de yaratan sadece Allah'tır. Ve yaratma kabiliyeti yoktan var etmek, başka kimse de, Allah'tan başka kimse de mevcut değildir. Öyleyse muhakkak ki senin Rabbin o, yaratan ve bilendir. Yani başka bir yaratıcı yoktur, mevcut değildir. Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateynake seb'an minel mesani vel kur'anel azim. Ve lekad ve andolsun ki ateynake, biz sana verdik, seb'an, 7 minel mesani, mesaniden, ikinciden ve el Kur'an'e, ve Kur'an'ı el azim, büyük azim.

cümleciklere geçiyoruz. Ve lekad ateynake ve andolsun ki sana verdik. Seb'an minel mesani, mesani ikinciden yediyi verdik. Vel Kur'anel azim ve Kur'anül azimi verdik. Bu durumda cümle şöyle oluşuyor. Ve andolsun ki sana mesani'den yani ikinciden yediyi ve Kur'anül azimi verdik. Allah-u Teala burada çok özel bir durumdan bahsediyor. İkinciden yedi. Burada

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala yediyi verdik diyor. Bir açıdan bu yedi ayetli Fatiha'dır. Çiftlerden tekrarlanan, ikinciden yediği. Bu akla en yakın gibi görünen bir dizayndır. Ama Allah Teala bununla ikinciden yediği verdik diyor. Kur'an kainatın son peygamberine indirilen son şeriat kitabıdır. Allah Teala resullerine de evliyalarına da kitap yazdırır. İşte burada Allah Teala'nın ikinciden bahsi Kur'an-ı Kerim'den sonra indirilecek olan bir sohbet kitabından Allah-u Teala'nın

Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde bahsettiği bütün nebilerden sonra gelecek olan bir Resulüne yazdıracağı bir sohbet kitabından, Kur'an-ı Kerim'den sonraki ikinci oluyor. Oradan Allah'ın verdiği 7 grup ayet. Allah-u Teala'nın ikinciden muradı bu. Ve 7'yi Seban 7'li olarak diyor. Seb'a demiyor, Seb'an. İkinciden verdiği 7 Risalet nurlarında Allah-u Teala'nın verdiği 7 grup ayettir. Arda arda yer alır. Ve Allah'a göre büyük özellikleri ifade eder. Birçok şeyin sırrı oradadır. Allah razı olsun. Ve 88. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

Ayet 88'e geliyoruz. Hicr suresinin 88. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. La temuddenne ayneyke ila metta'na bihi ezvacen minhum ve la tahzen aleyhim vahfıt cenaheke lil mu'minin. La temudenne, uzatma, dikme, uzun uzun bakma, ayneyke, iki gözünü, ila e, yani şuna, buna, ma mettana, yararlandırdığımız şeyler, bihi ona, onunla, ezvacen, çift çift, kat kat, fazla olarak, minhum, onlardan. Ve la tahzen, üzülme, hüzünlenme, mahzun olma, aleyhim, onlara, onlar için, vahfet ve ıhfet, indir, alçalt, cenahake, senin kanatlarını, li el müminin, müminler için, müminlere. Bismillahirrahmanirrahim. La temuddenne ayneyke, gözlerini dikme. İlla ma mettana bihi ezvacen minhum. Onlardan bir kısmına çifter çifter bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere. Ve la tahzen aleyhim, onlar için mahzun olma. Vahfit cenahake, ve kanatlarını indir. Hem mütevazi ol manasına geliyor kanatlarını indirmek, hem de himaye et, kanatlarının altına al, koru diyor Allah-u Teala. Lil müminin, müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir.

Mütevazi ol, himaye et. Bir müminine, müminlere. Kalk ben iman yazın falan kimselere. Şimdi buradan cümleyi bütün olarak verirsek onlardan bir kısmına çifter çifter bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma müminlere, yani kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir. Mütevazi ol. Himaye et. Müminleri himaye etmesini istiyor. Kanatlarının altında koruma altına almasını istiyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başkalarının mallarına göz dikmesi, bu ayet indirildiği devre eğer bir kıtlık devresi ise biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe bir süre ablukaya alındı. Onlara yemek ulaşmasına, yiyecek bir şeyler ulaşmasına mani oluyordu Mekke'deki kafirler. O kendileri ise bol bol her şeyden yiyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin aç kalması konusunda hüzünleniyordu, endişeleniyordu. Allah-u Teala bunun için söylüyor. Gözlerini dikme, onları bol bol verdiğimiz şeylere ve müminleri kanatlarının altına al diyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarıyla uzun süren bir ablukada sahabenin açlığı en az hissedenler olmasını temin etti Allah-u Teala. Ama zahmetli, meşakkatli bir devreydi. Açtı sahabe. Aç bir devre geçirdiler. Elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı durumdaydı, onlar gibiydi. Burada müminler adıyla Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki sahabeden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler. 10 ihsan almışlar Allah-u Teala'dan ve 10 ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte onlar sözleriyle de mümin olanlar, göğüslerini gere gere ben müminim diyenler ama aynı zamanda kalpleriyle de mümin olanlar, Allah'ın kalplerine iman yazdıkları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları anda bütün sahabenin kalbine iman yazılmıştır. Kim tabi olmuşsa onlar sahabedir. Sahabe müminlerdi. Ama münafıklar da vardı, tabi olur görünen, aynı işlemi yapan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde diz çöken, el öpen ve tabi olduğunu ifade edenlerden bir kısmı sahabeydi. Gerçek anlamda tabi olmuşlardı. Bir kısmı münafıklardı. Tabi olmamışlardı. Tabi olur görünmüşlerdi. Ve onlar Allah'a ulaşmayı da dilemediler. Onlar sadece cizye adlı bir vergiden kurtulmak için sahabe gibi olmak gereğini duyanlardı. Ayrıca aldatmak onların işiydi. Allah razı olsun. Ve Hicr suresinin 89. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul inni enen Nezirül Mubin. Ve kul de inni muhakkak ki ben ene ben el Nezirü, nezir, uyarıcı, el-mubinu, açıkça açıklayan, beyan eden.

Buradaki en nezir, yani el neziru, nezir uyarıcı, el mubinu, apaçık.

uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Mübin apaçık oluyor. Açıkça açıklayan, beyan eden,

Eylül suresi 89. ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Onlara de ki ben muhakkak ki apaçık bir nezirim. Yani apaçık bir şekilde açıklayan bir nezir. Nezir, nezretmek, uyarmak anlamına geliyor. Nezir de uyarıcı ama bu madalyonun bir cephesi. Bir de müjdeleyici. Hem mübeşşir, müjdeleyici, hem de münezzir, nezreden, uyaran. Nezir kelimesi uyarmak fiiline dayalı bir kelime ama aynı zamanda bütün nezirler müjdeleyicidir. Yetmez, bütün resuller, bütün nezirler mutlaka resuldür. Allah Teala hiçbir devrede, hiçbir kavme resul olmayan bir nezir göndermemiş. Bütün nezirler aynı zamanda müjdeleyicidir. Bütün nezirler aynı zamanda resuldür. Ama bütün nezirler nebi değildir. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Aynı zamanda da mutlaka nezirdir. Bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Risaletle görevlendirilmişlerdir. Açıklama emri gelmiştir kendilerine. Aynı zamanda nezirdirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın Resulleri mevcuttur. Hiçbir devir olmamıştır ki bir kavimde Allah'ın Resulleri mevcut olmasın. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır. Sevgili kardeşlerim, böylece hiçbir devirde Allah-u Teala hiçbir kariyeyi, hiçbir insan topluluğu olan kesimi Allah'ın söylediklerini açıklayan birilerinden mahrum kılmamıştır, mahrum etmemiştir. Allah Teala nezirlerin görevi hakkında diyor ki nezirler amini olanları müjdelemekle görevlidirler. Diğerlerini de uyarmakla görevlidirler. Dikkat edin, işaret son derece açık olarak geliyor. Amini olanları müjdelemekle, amini olmayanları uyarmakla görevlidirler diyor. Burada çok açık bir müessese var. Kim amini olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mutlaka müjdeye muhatap oluyor. Cennet müjdesi onun. Kim de olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun uyarılması lazım. Uyarılıyor. Niçin uyarılıyor? Amin olsun, Allah'a ulaşmayı dilesin de o da cennetle müjdelensin diye. Bütün nezirler mutlaka müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. İşte Allah Teala Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Cehennemin kenarında cehenneme girecekler, toplanırlar. Sonra vurup kurup cehennemin kapısına ulaşırlar.
Cehennem bekçileri onlara derler ki, size nezirler gelip de buraya, bu cehenneme geleceğinizi, sizden nezirler gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler. Ama biz onlara dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ayrıca biz onlara dedik ki, biz seni dalalette görüyoruz. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İfade çok açık bir şekilde görünüyor. Kim cehenneme gelmişse, cehenneme gelenlere mutlaka bu soruluyor. Size nezir gelmedi mi? Gelmemiş olsa, Allah Teala cehennemine atmayacak o kişiyi. Çünkü uyarılmadan, aralarında Resul bulunmadan, hiçbir kimseyi cehenneme atmama konusunda Allah'ın defaatle sözü var Kur'an-ı Kerim'de. Ve adına Allah Teala'nın nezir dediği bütün kişiler aynı zamanda mutlaka Resul. Resul dediği bütün kişiler de aynı zamanda mutlaka nezir. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nezirler geliyor, açıklamalarda bulunuyorlar. Allah'ın kendilerine emrettiği şeyleri söylüyorlar. Ve insanları bir yerlere ulaştırmak için varlar. En güzel için. Ama böyle bir dizaynda şunu görüyoruz. Ne zaman Allah'ın nezirleri, bir neziri içinde bulunduğu, kendi lisanla konuştuğu kavme Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışsa ve onlara açıklamalarda bulunmuşsa, mutlaka reddedilmiştir. Bu Mülk 8-9-10 bunu çok kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Onun dalalette olduğu söylenir, onun şeytandan ilham aldığı söylenir, vahiy aldığı söylenir, onun deli olduğu söylenir, dalalette olduğu söylenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan büyük çoğunlukla beraber olduğu için, onlar şeytanın kontrolünde olduğu için büyük çoğunluk Allah'ın resullerini, Allah'ın nezirlerini mutlaka reddeder. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında aynı şey olmuştur. Zaten Allah Teala birkaç ayet evvel ne diyordu? Diyordu ki, biz bütün kavimlerde ahlaksızları, zorbaları hakim kılarız. Böyle bir standartta

Allah Teala öyle söylüyor, biz bütün kavimlerde Allah'ın yolunda olmayanları birbirine dost kıldık diyor. Kuvvetin sahibi yaptık onları diyor. Zulümlerini rahatlıkla işleyebilsinler diye.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın el-Meleği dediği ileri gelenler hep o zorbalardan oluşuyor. Onları kavme hakim kılıyor Allah-u Teala. Ve çoğunluk daima Allah'ın yolunda olmayan insanlar her devirde. Bütün peygamberler devrinde de böyledir. Peygamber olmayan resullerin devrinde de böyledir. Netice hiç değişmemiştir. Dünyanın büyük kısmı, hatta rahatlıkla 190'dan fazlası diyebiliriz. Ne yazık ki Allah'ın cennetine girebilecek olan esnafı kazanamadan bu dünyadan gidiyorlar.

burada nezirden bahsediyor. Hiçbir devirde hiçbir kavim nezirsiz bırakılmamıştır. Resulsüz bırakılmamıştır. Ama bu resuller bazen nebidir ama gene nezirdir. Bazen velidir ama gene nezirdir. Öyleyse resul eşittir nezir. Fakat resul eşittir nebi değil. Bazı resuller nebi ki azınlıktır bu. Az sayıda nebi vardır. Hangi devirde Allah Teala bir nebi tayin etmişse huzur namazının imamlığına, o kavmin dışındaki bütün kavimlerde gene Allah'ın resulleri aynı devrede yaşamaktadırlar. Ama onlar nebi resulün emrindedirler. Yani devrin imamının emrindedirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala burada da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir nebi, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem son nebi, son nebinin nezir olduğunu söylüyor. Hicr suresinin 90. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kema enzelna alel müktesimin. Ke gibi ma şey enzelna indirdiğimiz, yani ma enzelna indirdiğimiz şey alel müktesimin, müktesim olanlara, kısım kısım ayıranlara.

Şimdi Hicr suresinin 90. ayet-i kerimesinde muktesim olanlara, kısım kısım ayıranlara diyor. İndirdiğimiz şey gibi ve ayetin manası şöyle oluyor. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Bütün dinlerin büyük kısmı kısım kısım ayırıcılardır. Allah'ın temel emirleri zaman içinde insanlar tarafından mutlaka iblisin mutlak olarak devreye girmesiyle hüviyetlerini kaybetmişlerdir. İblis neyin insanları cennete götüreceğini, neyin kendisiyle beraber cehenneme götüreceğini çok iyi bilmekte. Becerebildiği standartlarda, diğer kitaplarda büyük değişiklikler yapmayı başarmış. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah Teala diyor ki bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim'i muhakkak ki biz indirdik ve biz onu koruyan biziz diyor Allah Teala. Onu koruyan biziz, biz diyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafazası altında. Bu surenin, Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesiydi zannediyorum.

Evet, Hicr suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. İnna muhakkak ki biz nahnu biz nezzelne zikre Kur'an-ı Kerim'i zikri indirdik, inzal ettik. Ve inna ve muhakkak ki biz lehu onun için lehafizün mutlak hafızız, koruyucuyuz diyor. Muhakkak koruyucuyuz. Öyleyse bunu söyleyen Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in İblis tarafından değiştirilmesine müsaade etmediğini açık bir lisanla yazıyor. Bu sebeple 14 asır evvel nasıl indirilmişse Kur'an-ı Kerim'in bütün dünyadaki nüshaları birbirinin aynıdır. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muktesimlere indirdiğimiz gibi diyor Allah-u Teala.

Ve bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. 91. Ve burada bilmece çözülüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine ce'alül Kur'ane ıddîn. Ellezine, o kimseler ki, onlar ki ce'alü kıldılar, yaptılar. El Kur'ane, Kur'an'ı ıddîn. Kısım kısım, parça parça. Onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar diyor. Aslında bu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dışındaki bütün devirlere işarettir. O devirde Kur'an bir bütündü. Âl-i İmran 119'da Allah Teala sahabe için diyordu ki, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Sahabe Kur'an'ı din yapanlardan, parça parça ayıranlardan değildi. Ama bugün Kur'an parça parça ayrılmıştır. Yani ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim parçalara mı bölünmüş? Hayır. Kur'an-ı Kerim Allah nasıl indirdiyse aynı hüviyette duruyor. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i insanlardan saklamayı başarmış. İnsanlara asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış. İnsanların yazdığı kitaplar. Kur'an-ı Kerim'i açıklıyoruz diye, dini açıklıyoruz diye insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an-ı Kerim'in temel farzları bu kitaplar sebebiyle birer birer yok olmuş. Ve şu anda dünyanın durumu, İslam ülkelerinin durumu öyle. Kur'an'ın temel faktörleri bütünüyle kaybolmuş. Kurtarıcı olan bütün hükümler. Peki Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Var. Ama tatbikattan kaldırılmış. İslam 7 safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dinemek, 1. safha sadece bir dilek. Bundan sonra Allah'ın vereceği 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olma, 2. safha. Birincisi 7. basamak, ikincisi 14. basamak. Sonra ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etme, 3. safha, 21. basamak. Sonra fizik vücudu ahsen kılıp Allah'a teslim etme, 4. safha, 25. basamak. Sonra nefsi ahsen kılıp, muhlis kılıp, halis kılıp Allah'a teslim etme, 5. safha. Sonra irşada ulaşma, 6. safha. Sonra da iradeyi Allah'a teslim etme, 7. safha. Bundan 14 asır evvel, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, bütün sahabe bu 7 safhayı yaşadılar. 14 asır sonra bu 7 safhadan dünya üzerindeki İslam yaşantısında büyük kitleler artık bu safhalardan haberdar değil, tamamen safhalar yok olmuş. 7 safhanın 7'sini de iblis ortadan kaldırmayı başarmış. Bu 7 tane safhayı yaşayabilmek için farzların arasındaki en önemli faktör zikir. Zikri de devreden çıkarmayı başarmış. Bu mahluk, bu iblis öylesine kurnaz bir mahluk ki bütün güzellikleri çirkine çevirmek için korkunç bir dehaya sahip. Bütün hüsnüniyetle verilen bilgileri, insanların yanlış anlamasını ve tatbikatlarını Allah'ın yolunda değil de
şeytanın yolunda yapmaları için insanların her biriyle meşgul olan iblis bir korkunç tuzak örüyor bütün insanlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Onlar Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i parça parça kırdılar diyor. İşte 14 asır evvel İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabenin yaşadığı İslam, 14 asır sonra insanların yaşadığı İslam, vasıta emirler, hedef emirler haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Hedef emirler, 7 tane İslam'ın safhası yok edilmiş. Hiç kimsenin kurtuluşa ulaşamayacağı bir dizayn iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş. Ve bugün insanlık cehenneme gitmeye mahkum. İslam'ın 5 tane şartıyla herkes kurtulacağını zannediliyor. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla kurtulması mümkün değil. Allah Teala bu ayet-i kerimede onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsir dersi inşallah burada tamamlanıyor. Bu hazin tabloyla bugünkü konuşmamızı kapattığımız için biz de hüzünleniyoruz. Gerçekten dünyanın durumu dehşet verici. Kur'an parça parça olmuş, asıllar kaybolmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha

Bu çağ yeni bir çağ. Hidayet çağı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hiçbir devrede birden fazla dini olmamıştır. Sadece bir tek din üzere yaratıldık ve o tek dini yaşayacak olan özelliklerle. Bu dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dinidir. Tek Allah'a inanmak birinci özellik. Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak ikinci özellik ve Allah'a teslim olmak üçüncü özellik. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Dört tane teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hanif'in temel anlamı tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olan. Hazreti Adem Hanif dininin sahibiydi. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi Haniftiler. Hangi peygamberi düşünürseniz düşünün, Kur'an'da adı geçen, geçmeyen hepsi Haniftiler. Bütün peygamberler yani nebiler ve bütün resuller, veli resul olsun, nebi resul olsun, bütün resuller hepsi Hanif dini üzerinden eğitildiler Allah Teala tarafından. Başka bir din hiç olmadı. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Fe'ekum ve çeke li dini." Din için kendini ikame et. Ve çini zatını din için ikame et. Kainatın tek dini olan Hanif dini olarak o Allah'ın Hanif dinidir ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yani o Hanif dinini yaşayacak olan özellikle yarattı. Ve Allah'ın yaratmasında ne din yaratmasında ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani ilk insandan kıyamet günü doğacak, o zaman yaşayacak ve ölecek olan son insana kadar bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılırlar. Allah Teala bu sürede kendini din için ikame et diyor. Ve çini din için kıyama kaldır. İkame et. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini, Hanif dinini ikame edin diyor Allah Teala. Hayata getirin. O dini hedef alın. O dini yaşayın diyor. O din ki diyor Allah Teala onu Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdik ve onlara indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat yaptık diyor Allah Teala. Yani senin şeriatın senden evvelki peygamberlerin şeriatından ayrı bir şeriat değildir diyor.

Allah Teala tek bir din vardır diyor. O da Hanif dinidir. Sana da vahyederek seni de Hanif kıldık diyor Allah Teala. Burada dini ikame edin diyor Allah Teala. Şura 13'te dini ikame edin. Ama Rum 30'da kendini diyor zatını din için ikame et. Sonra diyor ki münibine ileyhi ve yettekun, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Kendini o Hanif dinine doğrult ki Allah bütün insanları o fıtratla, Hanif fıtratıyla yarattı. Rum 30. Allah'ın yarattığında değişiklik göremezsin. Ne dinde değişiklik görebilirsin insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. Tek bir din vardır. Ne de insanları Allah'ın yaratmasına değişiklik görebilirsin. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı ve değişiklik göremezsin diyor. Allah'ın Hanif dinine kendini doğrultuyor. O dinde de değişiklik göremezsin. Peki sonra ne diyor Şura 13'te Allah Teala? O diyor müşriklere, onları davet ettiğin tek Allah'lı din, Hanif dini ağır geldi. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a insan ruhunun ulaşması, Allah'a ruhun ölmeden evvel geri dönüşü. Öyleyse bu muhtevada dininin birinci özelliği tek Allah. İkinci bir Allah yok. Nefsini bile kendisine ilah edinenler şirkte sayılıyor. Bir insan ne zaman nefsinin bir afetine tabi olursa Allah'ı Rab mevkinden indirmiştir. Nefsinin o afetini emir ve kumanda mevkiine, Rab mevkiine koymuştur. Ona itaat etmiştir. Nefsinin afetine. Bu sebeple nefsinin afetlerini yani hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor Allah Teala. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri yani kalplerindeki idrak hassası ve kalpleri mühürlüdür. Dalalette olanların kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. Onların işitme hassaları da Semi isimli işitme hassaları da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarınınsa üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Onları gördün mü diyor Allah Teala. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, onlar dalalettedir.
Aynı tarifi Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde görüyoruz. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle eşittir. Hiçbir şey değiştirmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Onların semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası, o da mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Hem kalplerinde küfür kelimesi vardır. Bu sebeple Allah-u Teala kafir diyor onlara. Hem de kalplerinde ekinnet vardır. İdrakten acizdirler. Fıkıh edemezler. İşte şimdi böyle insanların var olduğu bir noktada o insanlar Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre dalalette, ama aynı özellikleri taşıyan Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki 3 vasfın 3'ü de aynı kişiler kafir. Öyleyse dalalette olanlarla kafirler aynı kişiler, hepsinin kalpleri mühürlü. Dalaletten kurtuldukları an kalplerinin mühürü açılan insanlar bunlar. Açılınca ne oluyor? Gözlerindeki hicab-ı mestur alınıyor. Görme hastalığının üzerindeki gışavet alınıyor. İşitme hastalarının mühürü açılıyor. Kulaklarındaki vakra alınıyor. Kalplerinin mühürü açılıyor. İçindeki küfür kelimesi alınıyor. Ve içindeki ekinnet alınıyor. Yerine de ihbat konuluyor. Böylece kişi dalaletteyken hidayette oluyor. Hidayet üzere oluyor. Böylece kişi küfürdeyken mümin oluyor. Kalbindeki küfür kelimesi alındığı için. Öyleyse bu akşamki konumuz bu insanlar. Gözleri mi? Gözlerinde hicab-ı mestura var. Kulakları mı? Kulaklarında vakra var. Kalpleri mi? Kalplerinde ekinnet var. Gözleri mi? Gözlerinde hicab-ı mestura var. Öyleyse göz, kulak, kalp, üç uzuv üç uzuvun üçü de iş göremez halde, kapalı. Üç hassa, görme hassası, basar, üzeri gışavet adlı bir perdeyle kapalı. İşitme hassası mühürlü. İdrak etme hassası o da mühürlü. Bu insan kör, sağır ve dilsiz. İdraksiz. İşte dünya üzerinde bugün yaşayan insanlardan kim böyleyse, onlar bu akşamki konumuz. Allah-u Teala birden fazla dinin hiç olmadığını söylüyor. Ama zamanımızda dinlerin birleştirilmesi konusunda faaliyet gösteren pek çok vakıf ve kuruluş var. Bu kuruluşların bir kısmı zaten sapmış durumda. Çünkü onlar sadece dinin sahiplerine değil, spiritüel gruplar dedikleri, şeytanla ilişki kuran bir takım grupları da dinlerin birleşmesinde
devreye almak istiyorlar. Oysa ki dinler yok. Bir tek din var ve şeytanla ilişki kuran hiç kimse dinin içinde olamaz. Öyleyse insanlar var Allah'ın yolunda. Gözlerindeki hicab-ı mestüre alınmış. Kulaklarındaki vakra alınmış. Kalplerindeki ekinnet alınmış. Görme hastalarının üzerindeki gışavet alınmış, perde alınmış. İşitme hastalarının mührü açılmış. İdrak etme hastalarının da mührü açılmış. İdraki önleyen ekinnet kalpten çıkarılmış, yerine idraki sağlayan ihbat girip yerleştirilmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup insan sadece iki grup olarak görünüyor Allah-u Teala'nın indinde. Birisi birinci grup hayırlarda birleşenler, itaatte birleşenler, ikinci grup şerlerde birleşenler, isyanda birleşenler. Kafirler, dalalette olanlar, Allah'ın yoluna girmek için bir talepleri olmayanlar. Bu dinleri birleştirmek üzere harekete geçen çok sayıda grupların ortaya koydukları bir vaka var. Bütün dinler birleştirilmelidir diyorlar. Ama diyorlar spiritüel gruplar da bunlarla beraber olmalıdır. Oysa ki dinin muhtevasına baktığımız zaman bu muhtevayı yaşayacak olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dizaynına baktığımız zaman bu zamanda yapılan araştırmalar bu söylediğimiz çok sayıdaki dinleri birleştirme gayreti içinde olanların yaptıkları araştırmalar 72 tane din veya din sayılabilecek olan inananları tespit ediyorlar. 72 tane grup. Öyleyse bir de 73. olması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırkaya ayrılacak diyor dünya. Ve bunlardan sadece bir fırka kurtulacak. İşte konumuz bu bir fırkayla kurtuluşa ulaşan fırkayı Naciye ile diğer 72 fırkanın oluşturduğu ikinci bir fırka. Çünkü 72 fırka da bir ters istikamette beraberliğin içine girmişler. Şerde birleşmişler. Bir kısmı bunun şer olduğunu aklına bile getirmiyor. Dinini bilmediği için, Allah'ın dinden neyi murad ettiğini bilmediği için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ayrıma
dikkatle bakın. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu dilek üzerine yaşayanlar. Bunlar Allah'a önce ruhlarını ulaştırırlar, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini. Bunun dışında kalan insanların hepsi ikinci bir grubu oluştururlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi ikinci bir grubu oluştururlar ki bu ikinci grup 72 tane fırkadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkadır. İşte tespit edilen 72 tane fırka onlar. Din adı verilen bir şeyleri yaşadıklarını zanneden insanlar. Ve insanların sevgili kardeşlerim, %90'ından fazlası bu 72 tane fırkayı oluşturuyor. 73. fırka dünya insanının %10'undan her zaman aşağıda kalmıştır. Allah Teala tarafından seçilmeyenlerle Allah'a isyanda oldukları için seçilmeyenler, kalplerinde zevk olduğu için seçilmeyenler, kalplerinde maraz olduğu için seçilmeyenler, yeryüzünde fesat çıkardıkları için seçilmeyenler, uzak dalalette oldukları için seçilmeyenler, başka insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırdıkları için seçilmeyenler, hepsi o grubun içindedirler. Yani cehennemin bütün kademeleri bu 72 tane fırka tarafından doldurulacaktır. Bu fırkalar bütün dinleri kapsar. Bütün dinlerdeki yaşayan insanların bugün %90'ından fazlası Allah'ın dinini unutmuş durumdadır. Allah'ın dinden neyi murad ettiğini bu insanlar hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, o dinin içindeki insanların %90'ından fazlası Allah'ın dinini unutmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse kurtuluş sadece bir açıdan var. Cehennem gene sadece bir açıdan var. Bu bir açının, bir anahtarın dışındaki hiçbir anahtar cennetin kapısını açmıyor. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların bizim ayetlerimizden gafil olmaları söz konusudur. Daha kısa bir ifadeyle onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu 72 fırkanın her birinin %90'ından fazlasını, mutlaka fazlasını ifade eder. 72 fırkanın dinler olarak ayrılan 72 ayrı inanış biçiminin içindekilerin her birinin içindekilerin %90'ından fazlası ne yazık ki kurtuluşa ulaşamayacak olanlar. %10'dan azı ise şu anda bütün kavimlerde, bütün dinlerin içinde
yaşıyorlar. İnsanlık tarihi boyunca bütün kavimlerde Allah Teala resuller beyaz ettiğini söylüyor. İşte Nahl 36. Biz bütün kavimlerde resul beyaz ederiz. Hayata getiririz. O kavimde onu hayata getiririz ve risalete vazifeli kılarız. Şu anda da yeryüzünde yaşamakta olan bütün kavimlerde, bütün milletlerde Allah'ın bir Resulü şu anda hayatta görev yapıyor. Ve insanlara diyorlar ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılıyor. Eğer dilemezseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezseniz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız ve gideceğiniz yer cehennemdir diyorlar. İşte bu sözleri dinlemeyenler, kulaklarını tıkayanlar, Resul'e arkalarını dönenler, insanların %90'ından fazlasını oluşturuyor şu anda bütün dinlerde. Öyleyse bu 72 fırkadaki, 72 fırkadan oluşan bu bütün, yani cehenneme gidecek olan kesim kimdir? Vasıfları nedir? Şu anda yaşamakta olan Resullerin söylediklerine kulaklarını tıkayan, bizim dinimiz var, bizim dinimiz bize yeter diyenler. Oysaki dinlerinin kitaplarına baksalar, hakikati orada görecekler. Ama bakmıyorlar, dinlerini mukaddes kitaplardan öğrenmiyorlar. Dinlerini insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte onlar, şu anda yaşamakta olanların %90'ından fazlası ve Zuhruf suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde anlatılıyorlar. Birleştikleri yer dalalet, birleştikleri yer küfür, birleştikleri yer karanlık. Zuhruf suresi 33. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve levla en yekunen nasu ümmeten vahideten. Eğer olmasaydı, İnsanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı. Kur'an-ı Kerim indirileli 1400 yıl oluyor. Her devirde durum hiç değişmemiş. 1400 yıl evvel de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken de gene dünyadaki insanların
%90'dan fazlası gene zulmetteydi. Gene tek bir ümmet oluşturmuşlardı. Onlar kimler? Rahman'ı inkar edenler. Sevgili kardeşlerim, inkar deyince hayır Allah yoktur, Rahman yoktur demek istemiyor Allah Teala burada. Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler dediği zaman Allah Teala buradaki inkar Allah'a ulaşmayı inkar. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde? Onlar ki Allah'ın ayetlerini inkar ederler ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir. Allah'ın ayetlerini inkar etmek de Allah'a inkardır. Allah'a ulaşmayı inkar etmek de. Öyleyse böyle bir inkarın sahipleri tek bir ümmet olacak olmasaydı diyor. Her devirde bunlar tek bir ümmeti oluşturmuştur. Bu tek ümmet Allah'a isyan eden bir ümmet olmuştur. Bütün ümmetlerin toplamından oluşan zamanımızda da 72 tane ümmet, 72 tane ayrı din farz edilebilecek olan, standardın sahibi olan insanlar, onlar tek bir ümmet oluşturuyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ümmeti. Sayıları her devirde %90'dan fazla olmuştur. Yaşayan insanların mutlaka %90'ından fazlası. Şu anda İslam aleminin içinde de insanların %90'dan fazlası aynı durumda. Hristiyan aleminin içinde de insanların %90'dan fazlası aynı durumda. Yahudilerin içinde de %90'dan fazlası aynı durumda. Din sayılan veya din kabul edilen araştırmaların neticesinde ortaya çıkan 72 tane fırkanın, 72 inanç çeşidinin her birinde yaşayan insanların %90'dan fazlası, bir kısmında bütünü Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyen insanların ise söylediğimiz gibi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre gidecekleri yer cehennemdir. İşte bunlar Allah'a karşı isyanda birleşenler. Farkına bile varmadıkları bir isyan. Öyle öğrenmişler. Dinlerini kendilerine öyle öğretmişler. Hristiyan toplumun bir inancı var. Hazreti İsa çarmıha gerildi ve öldü diyorlar. Çarmıha gerilip ölenin, Hazreti İsa'nın şekline döndürülmüş olan 13. havari olduğunu bilmiyorlar. Buna inanmak da istemiyorlar. Çünkü nazariyelerini ona göre kurmuşlar. Diyorlar ki onun kanı döküldü. Onun kanı bütün insanları kurtaracak olan bir kandır. Kim Hristiyansa Allah'a, Ruhul Kudüs'e ve Hazreti İsa'ya Allah nazarıyla bakıyorsa, üç Allah vardır diyorsa, onların hepsi, Hazreti İsa onlar için de kan dökmüştür. Bu inancın sahiplerinin hepsi, Hazreti İsa onlar için de kan döktüğü için cennete gidecektir diyorlar. Böyle olduğunu kabul ediyorlar.
Ve bütün anlattıklarımıza rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve de cennete gideceklerini zannediyorlar. Bütün Hristiyanlar böyle mi? Hayır, değil. Hristiyanların içinde de bir küçük grup, nasıl İslam'ın içinde bir küçük grup? İslam'ın toplamına göre küçük bir grup. 1 milyardan fazla İslam yaşıyor bugün dünya üzerinde. Onların 10%'undan daha azı. Yani ...70 milyondan daha azı. Onlar İslam'ı yaşıyorlar. Her İslam ülkesinde İslam'ı yaşayanlar var. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, irşat makamına gidip tabi olanlar, Allah'ın gösterdiği ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler. 7 safa 4 teslim olarak İslam'ı yaşayanlar. Aslında kainatın tek dinini yaşayanlar. İşte o yaşayanlar da tek bir ümmet. 73. fırkayı oluşturuyor. Bütün dinlerin içindeki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendi aralarında 72 tane fırka ulaştırmış durumda, oluşturmuş durumda. Ama 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte onlar Ahdallahiye riayet edenler. Dünya insanında %10'dan çok azı. Dünya insanının değil, kendi dinlerinin içinde %10'dan daha azı kurtuluşa ulaşanlar, netice itibariyle dünya insanının %10'undan daha azı oluyor. Çünkü her dinin içinde bu insanlar var. Öyleyse ne diyor Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde? Ve bi ahdillahi efu haza sıratı mustakim fettebiuhu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ve ona, sırat-ı mustakime tabi olun. Sonra da diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı mustakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki diyor Allah Teala. Bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. İşte Allah'ın size olan vasiyeti budur. Allah'ın ahdini yerine getirmeniz. Öyleyse Allah'ın ahdine riayet, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyiniz de Allah'ın mısınız? O zaman 4 tesliminizi de gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. İşte Allah Teala Ahdallahiye riayeti emrediyor. Ve Rad Suresi'nin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yankudunel misak, misaklarını bozmazlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde yerine getirirler. İradelerinin Allah'ın ilahi iradesine verdiği misaklarını yerine getirirler. Ama bir de ruhumuzun verdiği, Allah'a verdiği misak var. O da misak
Onu da yerine getirirler. Ve diyor ki Allah Teala vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemne rabbihum ve Rablerine huşu duyarlar. Vellezine sabirip tigaye ve çerabbihum. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın veçine ulaşmayı dileyenlerdir. Misaklarını eda ederek Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Gene misaklarını eda ederek. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhlarının Allah'a verdiği misaki gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. O zaman Allah'ın ahdini gerçekleştirmeyi dileyenlerdir. Ya da başka bir ifadeyle gene misaklarını yerine getirmeyi dileyenlerdir. Ama iradelerinin, cüz'i iradelerinin ilahi iradeye verdiği misaki yerine getirenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a verdiğiniz iki tane misak var. Biri ruhunuzun misaki ki bu üç tane yemin oluşturur. Fizik vücudunuzun ahdi, nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki. Üçünü de teslimine içerir. Bunların ötesinde iradenizin Allah'a verdiği misak var. Bu üç yemini de muhtevasını alır ve iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. İşte kim Allah'a verdiği misaki ifa etmek üzere, yani bir başka ifadeyle Allah'ın cephesinden Allah'ın ahdini ifa etmek üzere harekete geçtiyse ki bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o fırka-i naciyenin artık içindedir. O ve onunla beraber olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka oluştururlar. Bu Hanif dininin, kainatın tek dininin Allah'a teslim olmayı dileyen, tek Allah'a inanan, o tek Allah için tek bir toplum oluşturmayı dileyen ve o Allah'a ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de teslim etmeyi dileyen insanlar, işte onlar hayırlarda birleşenlerdir. Hayırlarda birleşen tek bir ümmettir. 73. fırka, fırkayı naciye. Bütün dinlerin içinde bir küçük azınlık o toplumu içerir. Bütün dinler dediğimiz aslında bir tek dinin çeşitli isimler almış, zaman içerisinde değişmiş varyasyonlarıdır. Aslında tek bir dinin hepsi salikleridir. Hepsi de ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmeyi dileyenlerdir. Ama daha ruhlarını Allah'a teslim etmeyi diledikleri andan itibaren fırka-i naciyenin içindedirler. Tek fırka, tek toplum, tek bir
ümmet. 72 fırkanın oluşturduğu tek bir ümmet. Ve kaybedenler o 72 fırkanın içindeki insanların Allah'a ulaşmayı dileyenleri 73. fırkayı oluşturuyor. Gene tek bir ümmet. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Bakalım ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a inanıyor muhakkak, kesin. Bir, ikincisi Allah'a ruhunun ulaşmasının üzerine farz kılındığına inanıyor. İki, ve bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istikametinde kendini mecbur hissediyor. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyor. Nasıl tarif ediyor Allah Teala onları? Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Rabbimize ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. 157. ayet-i kerime. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Bunlar Allah-u Teala'nın sevdikleridir. Bunlar Allah-u Teala'nın koruduklarıdır. Bunlar Allah'ın kullarıdır. Kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tahakkuk etmiştir. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاِنَا بِيلَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرِ اِبَادِهِ. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldikleri için kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Demek ki kim şeytana kul olmaktan iştinab ederse, kaçınırsa, kendisini kurtarırsa o andan itibaren Allah'a kul olmuştur. Bununsa başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Şimdi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminler diyor Allah-u Teala. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onun dışındakiler hepsi şeytana kul olanlar. İşte Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesinde geçen o tek ümmet, tek bir ümmet olacak olmasaydı, o ümmet bugün dünya üzerinde oluşmuştur. Şeytana kul olanların ümmeti. Dünya nüfusunun %90'dan fazlası. 6 milyar insandan fazla insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz onları kurtarmak için. Konuştuğumuz zaman herkes kendi dininin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın içindekiler de kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. Kur'an'a bak onu incelemek, hayır böyle bir zahmete katlanmıyorlar adamlar. Efendim diyorlar, bunca alim bilmiyor da sizler mi biliyorsunuz bunun ne olduğunu? Evet, biz de diyoruz ki evet, biz biliyoruz.
Çünkü biz onu kitaplardan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Ve Kur'an'a baktığınız zaman, Allah'ın bize öğrettiği ayetleri gördüğünüz zaman, incelediğiniz zaman, Allah'ın söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu öğreneceksiniz. Ve o zaman bunca geçmiş olan yıllarınıza acıyacaksınız. Şeytanın yolunda geçirdiğiniz, hayatınızı tükettiğiniz yıllar. Şimdi şeytanın böyle söylemesine sebep olan şey ne? Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Hangi vaat? Biliyorsunuz ki iblis Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedi. İsyan etti Allah-u Teala'ya. Ve kim şu anda isyandaysa onlar şeytanla beraber isyanda olanlardır. Allah'ın emirlerini hiçe sayanlardır. Bütün emirlerini yerine getirseler, sadece bir emri hiçe saysalar, gene kurtulamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeseler, geri kalan her şeyi yapsalar, hiçbir şeyi değiştirmez. Bu insanlardan hiçbirisi kurtulamaz. Allah-u Teala, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise soruyor, seni emrime rağmen Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ey iblis diyor. Ey iblis. Ey şeytan. Şeytan diyor ki beni ateşten yarattın. Onu tıyından yarattın. Kilden. Topraktan. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki Allah'ın ifadesine bakın. Diyor ki ona şimdi ben ruhumdan üfürdüm. Ona can vermiştim zaten. Şimdi de ruhumdan üfürdüm. Ona şimdi secde edin diyor. Secde edilen Adem Aleyhisselam değildir. Allah'ın Adem Aleyhisselam'da bulunan ruhudur secde edilen. Öyleyse secde edilen Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıdığı için ne şeytanın ne meleklerin böyle bir yetkisi olmadığı için insan üstündür. Ve iblis Allah'a bu isyanının üzerine Allah-u Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum. Kıyamete kadar lanetlisin. Şimdi buradan defol. İblis diyor ki ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar müsaade ver. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinden intikam almak istiyorum. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen, onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İşte iblisin kendisine bağladığı insanlar kimlerdir? Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesine geçen tek fırka. Ne diyor Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesi? وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاهِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُوا بِرَحْمَانِ لِي بُيُوتِهِمْ سُكُوفًا مِنْ فِدَّاتٍ وَمَعَارِيْجَ عَلَيْهَا يَسْهَرُونَ Eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, şeytanla birlik olarak Allah'a karşı İsyan edecek olan tek bir birlik olmasaydı. Tek bir birlik olacak olmasaydı. Yani bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dünyanın %90'ından daha fazlasını oluşturan tek bir birlik olması söz konusu olmasaydı. Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık diyor Allah-u Teala. Ama öyle diyor insanların %90'dan fazlası ne yazık ki Rahman'ı inkar etmiş olacaklar. Bu olay, bu ayetteki Rahman'ı inkar müessesesiyle bir ayet tamamen birbirinin zıttı.
Bakara suresi 256. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini. Kat tebeyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yollarıyla dilemeyenlerin yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder de rüşt yolunu seçerse, yani Allah'a amenü olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah Teala, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Ne diyor Allah Teala? Tağutu inkar edip Allah'a amenü olursa. Burada ne diyor Zuhruf 33'te? Rahman'ı inkar edenler diyor. Bunlar kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ya Rahman'ın inkarı söz konusu, ya tağutun inkarı söz konusu. Ne görmüştük Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Tağuttan iştinab eden, tağutu inkar eden insanlar Allah'a kul oluyorlar. Ve hem dünya müjdesini alıyorlar, hem cennet müjdesini alıyorlar. Burada da tağutu inkar edenler gene Allah Teala'nın söylediği Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde tağutu inkar ediyorlar. İrşat yolunu seçiyorlar, Allah'ın yolunu seçiyorlar ve kurtuluşa ulaşanlar onlar. Amin olanlar onlar. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılıyorlar. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tağutu inkar edenlerle Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler iki tarafta bir fırka oluşturuyor. Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler 72 tane fırkanın birleşmesiyle oluşuyor. Bu fırkaların %90'dan fazlaları. Bu 72 fırkanın içinde %10'dan daha aşağı bir kesimi ifade eden insanlarsa Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ise gene tek bir ümmet oluşturuyor ama tağutu inkar eden bir ümmet. Öyleyse 72 fırkanın çok büyük bir kısmının oluşturduğu 72 tane fırkadan oluşan bir birlik, şeytanın yolunda birlik, gene 72 fırkadan oluşan, onların içinde gene tek bir birlik, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin topluluğu. Toplumlardan birisi ötekinin 10 katından daha büyük. Tağuta kul olanlar, Rahman'ı inkar edenler. Diğerleri de Allah'a kul olanlar, Rahman'a kul olanlar, tağutu inkar edenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Zuhruf 34'te Allah Teala diyor ki: "Veli buyutuhum ebvaben ve sururen aleyha yettekun." Evlerine kapılar ve üzerine yaslanıp dayanacakları koltuklar verir.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz o fırkanın içindeyiz ve onun başındayız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki siz fırkayı naciyenin içindesiniz. Bütün dünyanın kıyamet günü imrenecekleri o tek fırkayı dünyanın nüfusunun onda birinden azı oluşturuyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizler o fırkanın müntesipleriyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neden hep mutluluk diyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün insanları ulaştırmak istediği menzil orasıdır. Mutluluk. Şeytanın da bütün insanları ulaştırmak istediği yer mutsuzluktur. Şeytan devamlı sizi yanlış şeyler yapmaya yöneltir. Nefsinize kurban olmanızı ister. Nefsinizin bütün arzularını yerine getirmesini ister. Nefs şerri emreder. Allah ise ruhunuza tabi olmanızı ister. Ruh sadece hayra emreder. Sevgili kardeşlerim, iki düşman kardeş. Birisi nefs isimli vücudunuz. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gece rüya gördüğünüz vücudunuz odur. Her gece nefsiniz, devir sayısı eşit olunca fizik vücudunuzda nefsinizin devir sayısı vücudunuzdan derhal ayrılır. Ayrılır ve her yere gidebilir. Bir anda en uzak yerlere ulaşabilir. Başka gezegenlerde bile olabilir. Böyle bir imkanın sahibi nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz en büyük düşmanınız. Sizi cehenneme sürükleyebilecek olan tek vasıta. Allah'ın emirleri var.

emrettikleri şeyler, onları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim mutluluğumuz için elzemdir. Allah Teala neyi üzerimize farz kılmışsa, o farz kıldığı her husus mutlaka bizi daha mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Namazı farz kılmış Allah Teala. Namaz bir mutluluktur. Allah'ı seven kişi için. İşte Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu sevginizi ölçmek için namaz kılın ve namazdaki mutluluk derecenize bakın. Ne kadar mutlusunuz? Öf be, gene namazın vakti geldi. Aman şu namazı kılayım da hemen yakamdan düşsün. Kurtarayım paçayı. Ah keşke sadece farzları kılsam da bitirsem namazımı. Bu sünnetlerde ne oluyormuş? Bu kadar arttırmanın alemi var mı yani bu namazı? Gibi düşünceleriniz varsa kendinize en büyük zulmü yapıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, namaz her şeyden evvel doyulmaz bir mutluluktur. Kimler için? Namaz boyunca iradesini Allah'a bağlayanlar için. Sevgili kardeşlerim, namaz boyunca hep Allah'ı düşünenler için. Ne kadar Allah'ı düşünmeye ara verdiniz, o kadar az zevk alırsınız namazda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i imtihan ediyor. Sadece diyor iki rekat kılacaksınız. Bu iki rekat boyunca namazın başından sonuna kadar Allah'ı düşüneceksiniz. Bu aranızda bir yarıştır diyor. Hadi bakalım diyor şimdi namaza. Sevgili kardeşlerim, konunun başlangıç noktasındayız daha. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, yeni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sırayla tabi olmuşlar. O noktada bir yerdeyiz. Onlar daim zikre henüz ulaşmamışlar yani. Ve namazdan sonra hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O kadar gayret ettik, tam yaklaşmıştık ama kaçırdık. Sevgili kardeşlerim, bu namaz 4 rekatlık bir namaz olsun, 2 rekatlık bir namaz olsun. Önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Acaba ne kadar Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsunuz? Yoksa eğer Allah'ı düşünmeden sadece aman şamdan düşsün diye namaz kılıyorsanız o zaman namazın zevkine varamazsınız sevgili kardeşlerim. Namaz sizin için bir zevk olmaz. Namaz kılarken kendinizi yukarılarda 7. gök katında hissetmeye çalışın. 7. gök katında değil, Allah-u Teala'nın huzurunda hissetmeye çalışın. Huzur namazının kılındığı namazın muhtevası içinde hissetmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Her şey sizi mutluluğa çağırıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hangi farzı koymuşsa biliniz ki o farz bütün insanlara mutluluk katmanın bir fakültesidir. Neyi emretmişse o mutluluğun simgesidir. Neyi yasaklamışsa o da mutluluğun simgesidir.
Allah Teala hepinizi sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Herkesi çok seviyor. İnsanlar Allah'a ne kadar layıklarsa, liyakatleriyle Allah'ın onlara karşı olan sevgisi aynı paraleli takip eder. Ne kadar layıksa o kadar Allah Teala tarafından sevilir. Allah'a layık olabilme seviyesi de Allah'ı sevmekle paralel yürür. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? İşte Allah'a layık olma seviyeniz o kadardır. Sadece iki tane alternatif var. Allah'ı sevmek veya kendinizi sevmek. Bunun manası nefsinizi sevmek. Allah'ı sevdiğiniz zaman nefsinizden fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Başlangıçta namaz nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Zikir nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Ve nefsiniz başlangıçta şeytanın tesirinde olduğu için zikir yapmanızı hiç mi hiç istemez, namaz kılmanızı da. Ve siz her seferinde nefsinizi yenerek namaz kılmak mecburiyetinde kalırsınız. Ama zikrinizi arttırdıkça adım adım namaza karşı sevgi, namazı sevmenin payından kendisine alarak devamlı büyür. Namaz kılmayan bir insan o noktanın başındadır. Namaz kılmaya başladığı zaman bundan sıkıntı duyuyorsa o sıkıntı adım adım azalarak devam edecektir. Ve de namazlarını kıldığı zaman başlangıçta zoraki olan kişi için bile namaz kısmen bir zevk olacaktır. Burada bir ayrıcalık var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi artık Allah'ı sevmiştir. Allah'ı kendisinden öne geçirmiştir. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyip de ulaştıran bir insan için Allah Teala her şeyin en güzelini nasip eder. O kişi için dünya yarı yarıya huzuru ve mutluluğu yaşadığı bir dünyadır. O kişi zikrini yapar ve bu zikir onu en güzele doğru devamlı olarak çeker, götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyi en güzel standartlarda göreceksiniz. Allah Teala ne yaparsa tam yapar. Eksiği yapan, hedeflere ulaşamayan biz insanlarız, bir de cinler, yani bütün yaratıklar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında her şey
en mükemmel şekilde tesis eder. O mükemmeli bozan, berbat eden biz mahluklarız. Allah Teala bize akıl vermiş. Aklı şeytan da kontrol etmeye çalışır. Allah da kontrol etmek ister. Ama Allah Teala'nın bir kanunu var. Biz insanlara serbest irade vermiş. O verdiği serbest iradeyi mutlaka kullanmamızı istiyor Allah Teala. Onu kullanabilmek içinse mutluluğu yaşayabilmek için o iradeyi Allah'ın emrettiği istikamette kullanmak mecburiyetindeyiz. Fizik vücut namaz kılmayı sevmeyecektir. Ama biz onu sevdirmeye çalışacağız. Bir süre sonra fizik vücut namazın bir zevk olduğunu idrak eder. Namaz bir zevktir sevgili kardeşlerim. Eğer Allah ile şuradan kalpten bir ilişkiyi kurabildiyseniz, namazlarınızı doyulmaz bir zevk olarak yaşarsınız. Zikriniz doyulmaz bir zevk olur. Daimi zikre ulaşanlar, o doyulmaz zevki adım adım içenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mu tamamen mutluluklardan oluşur. Şeytanın yolu mu o da mutsuzluklardan. Birisi Allah ruhumuzu da teslim almak ister. Fizik vücudumuzu da teslim almak ister. Nefsimizi de teslim almak ister. İrademizi de teslim almak ister. Neden? Çünkü ister ki biz mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, en çok mutlu olalım. Mutluluğumuz kesintisiz bir mutluluk olsun. İşte günlük zikir seviyemizle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Zikrinizin seviyesi, mutluluğunuzun göstergesidir. Hani terazinin bir tarafına gramlar konur, öbür tarafına tart olacak olan malzeme konur ya, İşte o gramları zikir olarak kabul edin. O zikir seviyesi kadar mutlusunuz. Terazi dengede. Terazinin gramları arttıkça karşılığındaki zikir seviyesi de artacaktır. Gramlarının zikir gayreti olarak değerlendirilmesi halinde gayretiniz arttıkça zikir giderek artacaktır. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artacaktır. Zikriniz boyutlarını daimi zikirde ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim etmekte yükselteceksiniz. En doruk nokta iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman külli irade
sizi kontrolü altına aldığı zaman gerçekleşir. Artık zikirde değilsiniz. Külli irade size Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin tekrarını yaptırdığı için artık siz tesbihtesiniz. Zikir orada tesbihe dönüşür. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizin seviyesiyle paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Allah'ı sevmenin ölçüsü zikirdir. Bir günde ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 2,4 saat, yani 24 saatin onda biri kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz onda birdir. Günün dörtte biri kadar, yani %25'i kadar seyrediyorsanız, zikrediyorsanız, mutluluğunuz %25'tir, dörtte birdir. Günün yarısı kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz %50'dir. Daimi zikre ulaşmadan evvel ki son aşamanız %80 zikre ulaşmaktır. Ondan sonra daimi zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından salavat nurları önce %2 rahmet taşır kalbinize. Sonra %98'e kadar ulaşan fazılları taşır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Fazıllar ve baştan giren %2 rahmet mutluluğu temsil eder. Fazlın girdiği yerde kişinin nefsindeki kavga o seviyede biter. %2 rahmet nuru, %2 kavga bitimini. Ondan sonra gelecek olan her %7 fazıl birikimi, %7 mutluluk artışını ifade eder. O seviyede, yani %2 artı %7, %9 seviyesinde nefsin kalbinde kavga bitmiştir. Sonra adım adım, yedişer yedişer bunlar yükselecektir. İlgisi, %7'lik sistem olmasının arkasında o kişinin ruhunun, yola çıkan ruhunun her %7'de yalnız bir gök katı aşabilmesi olayı vardır. İki olay birbirine kesin kes bağlıdır. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimi sizi yine zemin katta bırakır. Ondan sonraki ilk %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Ötekiler yukarı çıkar, sizinki çıkamaz. Çünkü henüz %7 zikrediyorsunuz. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. İkinci bir %7 nefsinizin kalbi fazılla doldu. Ruhunuz ikinci gök katına çıkmak yetkisinin sahibidir. Orada su arılma havuzlarında su arılacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimine ilave bunlar. Üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi
%49 eder. Yedinci gök katında ruhunuz 7 tane alemden geçecek. Bu sebeple burası biraz uzun bir devreyi ifade eder. Ta ki zikir hücrelerinde Allah'a doğru yola çıkan ruhunun zikrini tamamlasın da sitetin müntahaya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında yok olsun. Allah'ın zatına bir ruhun ulaşabilmesi 2 yatay, 2 dikey, 4 yolculukla mümkündür. Hangi mürşidin yanında tövbe alırsanız alın. Eğer o mürşit gerçek bir mürşitse, tövbeniz anında ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk eder. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. Bu otomatik bir işlevdir. Tüm ruhlar gidecekleri yeri bilirler. Ruh çünkü Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Ruh hepiniz için bir emanettir. Vücudunuzdaki tek emanet ruhunuzdur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşmadan evvel artık nefsiniz emanettir fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Neden? Çünkü artık daimi zikirdesiniz. Her an Allah'ın katından fazıllar nefsinizin kalbine salavat nurları tarafından taşınıyor. Başlangıçta salavat nurları sadece %2 rahmet getirirler. Önce kuvvet. Ondan sonra 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. Ve ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Ondan sonra nurların girişi devam eder. Bir %49 nur daha birikecektir. Daimi zikre ulaşmanız için önce dik yokuşu aşmak mecburiyetindesiniz. %51'in nispetinde olan nurları %80'e çıkarmak mecburiyetindesiniz. %81'e. İşte nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaştığı zaman bu arada sevgili kardeşlerim, siz fizik vücudunuzu dik yokuşu aşmış olarak Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Neden? Bir hiç karşılığı bir insan Allah-u Teala'dan bir şeyler alır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları hidayete ermeye ehil yaratmıştır. İnsanın ruhu vardır, insanın nefsi vardır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mürşide ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacaktır.
Ve devrin imamına ait olan altın kapıdan girilen ana dergaha ulaşacaktır. Orada kendisine ait olan yeri alacaktır. O yer önceden bellidir. Ve de bu noktadan sonra o kişi seyri süluka iştirak edecektir. O kişinin ruhu seyri süluka iştirak edecektir. Seyri süluk, sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yapılan bir yolculuktur. 7 tane kat dikey olarak çıkılır. Her katta bir seremoni mutlaka vardır. 1. katta çimenlerin üstündeki secdelerde secde edilir. 2. katta havuzlarında bütün ruhlar su aralırlar. Sonra içeri alınırlar. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin üst veya alt katında secde ederler. 4. katta Beytülmakdis'in aslında, 5. katta Beytülharam'ın aslında secde ederler.

Altıncı katta bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil, fosfor yeşili bir renge dönüşür. O nurdan vücutları ve çatlar. Bu çatlamayı tamamlayabilen herkes için hilat giymek söz konusudur. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde Cebrail Aleyhisselam onlara hilat giydirir. Kafkas kıyafetlerine benzer bir kıyafet giydirilir. Ve oradan yukarıya doğru yükselir ruh. Ve bu

yükselmede 7. kata kafile halinde çıkılır. Kafile sağ tarafta, sağ kanat velisi, sol tarafta, sol kanat velisi. Eken başlangıçtaki nokta. Şimdi sağ tarafta devrin yanı vardır. Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı. Kafile yola çıktığı zaman evvela Ümmül Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'nin dibine dalınır. Sırlar öğrenilir. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada birlikte olur, orada kalır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kafileyle gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bir sonraki kademe geçer. Divane salihine ulaşır. Daha sonraki kademe geçecek olan nurlar, ruhlar buradan zikircilerinin bulunduğu kesime uçarlar. Orada zikircilerin içinde zikretmek temel görevleridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için her şey size en güzeli sevk etmek üzere dizayn edilmiştir. En güzel ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ama bunlardan her biri bir ayrı kademeyi, mutluluğun bir bölümünü ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunuz %51'i bulur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'i aşar, %81 olur. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne kadar zikrediyorsanız, bir günlük zaman dilimi içinde kaç saat zikrediyorsanız, 24'te o saat kadar mutlusunuz. 12 saat zikrettiğiniz zaman 12 yüzde 12 24'ün yarısıdır, %50'sidir. Siz %50 mutlu bir insan olursunuz. 12 saat mutlu olursunuz 24 saatte. Bu saat 18'de çıktığı zaman çıkabilmesi için mutlaka zikrinizin %80'i aşması gerekir. Fizik vücudunun teslimi gerçekleşecektir. O zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Ve neticede bu dik kuşu aşabilen herkes için daimi zikre ulaşmak artık bir problem teşkil etmez. Kişi daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Hullel-vap olur. Daimi zikre ulaşanlar ya külli irade tarafından ulaştırılırlar, bütün mürşitler bu kategoriye girer, ya da ilahi irade tarafından ulaştırılırlar, sadece Resuller bu kademeye girer. Resullerin bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Ama Nebi Resuller de Resuldür, Veli Resuller de Resuldür. Üstün olan Nebi Resullerdir, Peygamber Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Resuldür. Allah Teala ne diyordu? Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkileriniz işte bu minval üzere devam eder. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dileyip kademeleri birer birer aşmanızdır. Yani önce ruhunuzu Allah Teala teslim alır. Bunun için günde 3 saatlik zikir yapmanız yeterli. 3 saatlik bir zikirde bu hedefe mutlaka ulaşırsınız. Her gün şaşmadan en az 3 saat zikri gerçekleştiren herkes ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Bu noktaya Allah Teala zaten insanları ulaştırır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım. Allah-u Teala'yı çok sevmelisiniz. Çok ama çok. Allah-u Teala sizi çok seviyor. Buna layık olmalısınız. Bu büyük sevgiye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyoruz. Hepinizin gözlerini öpüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Fatiha ve As

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz İslam'dan koparılan farzlar. Bunlardan birincisine başlıyoruz inşallah. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhun ulaşması, yani teslim olması. Bu iki konu birbirinin içindedir ve üzerimize farz kılınmıştır Allah Teala tarafından. Ne yazık ki bu farz, buradaki farzlar, Allah'a ulaşmayı dilemek de, ruhun Allah'a ulaşması da artık zamanımızda ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Artık farz sayılmıyor. Bilinmeyen eller, bilinmeyen bir dizayn içerisinde asırlarca süren bir gayretten sonra İslam'dan Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma farzlarını çıkarmayı başarmışlar. İblis bütün dinleri nasıl soyup soğana çevirmişse, kuşa çevirmişse, İslam'dan evvel gelen dinleri nasıl din olmaktan çıkartmışsa, o dinlerin bugünkü öğretisini tatbik edenlerin hiçbirisinin cehennemden kurtulması mümkün değilse, İslam içinde aynı olay tahakkuk etmiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak. İkisi de farz olmasına rağmen bu farz müesseseleri bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen ne yazık ki İslam'dan kopmuştur. Artık farzlar arasında bunlar yer almıyor. Hiçbir üniversitede, din öğreten üniversitede farzlar arasında Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhun Allah'a ulaşması yer almıyor. Kimseye artık öğretilmiyor böyle bir bilgi. Öğretim standartları içinde mevcut değil. Peki farz mı gerçekten? Evet. Hem Allah'a ulaşmayı dilemek farz, hem de ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz. Birisi üçüncü basamaktaki olay, ikincisi 21. basamaktaki olay. İkisi de devreden çıkmış durumda. Artık farz hükümler arasında 32 farzda da 54 farzda da yer almadığı gibi tatbikattan da bütünüyle koparılmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın insanları cennet saadetine götürecek farzları koparılarak İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan farzları da koparılarak
kolları da kesilmiş ve İslam bir bitkisel hayata itilmiş durumda. Başka bir din var mı? Hiç olmamış. Sadece Allah'a teslim olma dini var. Bu Hazreti İbrahim'in de dini olan Hanif dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a mutlaka teslimini içerir. Yedi sabanın her biri de bir nevi teslim kabul ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önce sahabeye bakalım. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemişler. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tâgûte kul olmaktan kurtuldular ve iştenebû ettiler, kaçındılar, kurtuldular ve onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken sahabe Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar da kul olmuşlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah'a kul olmuşlar. Müjdeye de kavuşmuşlar. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti onların olmuş. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki bunun tabii neticesi olarak bir mürşide ulaşmak, tabi olmak gerekiyor. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Hepsi. Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Sana tabi oldukları zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Araf 157'de de Allah Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa, onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor, kurtuluşa erdiler diyor. Kurtuluşa erenler, felaha erenler, sahabe. O ümmi resul, nebi resule tabi olmuşlar. Peki sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına uyarlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Hidayet nedir peki? Hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte tarif Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe irşat makamına ulaşıp tabi olmuş. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermiş. Öyleyse Kur'an bunu söylüyor. Şimdi bunun farziyeti konusuna geliyoruz. Allah'a ulaşmayı dinlemek de, Allah'a ulaşmak da Kur'an'ımızda, Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmıştır. Allah'ın insanlara indirdiği son çağların en büyük nimeti Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Bütün dünya kıyamete kadar bu Kur'an'ın şeriatıyla
idare olmakla sorumludur. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Hem Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, hem de Allah'a ulaşmayı ve daha ötesindeki teslimleri Allah üzerimize farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Farz mı? Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. İşte Allah Teala emrediyor. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumun azabe. Sümme la tünsarun. Üzerinize azap gelmeden önce burada duralım. Hangi azap? Kabir azabıysa bu dünya hayatından sonra geldiğine göre, bu dünya hayatından bahsediyor, o azaptan önce dendiğine göre. Cehennem azabı, cehennem azabı da gelecekte ölümümüzden çok sonra gerçekleşecek bir olay. Öyleyse her halükarda bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah-u Teala, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmayı dilemek ya münip kelimesiyle, enabe kelimesiyle ifade ediliyor ya da amini olma kelimesiyle ifade ediliyor. Her ikisi de Allah'a yönelmedir. Evvela Allah'a yönelmeden, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Ve enibu ila rabbikum. Ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ondan sonra diyor ki ve ona teslim ol, üzerine azap gelmeden önce. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Allah'a ulaşmayı dile demekle bırakmamış Allah Teala ve Allah'a teslim ol diyor ve ona ve eslimu lehu ve ona teslim ol. Yani bu teslim sadece ruhun teslimi değil. Ruhuna da teslim et. Fizik vücudunu da teslim et. Nefsini de teslim et. İradeni de teslim et. Burada hem Allah'a yönelmeyi hem teslimlerin bütününü içeren bir tek ayette hepsinin toplandığı bir bütünlük görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah onun üzerine furkanlar getiriyor. Dilediği anda Allah o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyor, işitiyor, biliyor. Ve derhal harekete geçiyor, Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberruhu nefsi inne nefsile emmaretin bissui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben ve nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın, ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin üzerinde furkanlar oluşturur. Allah'a ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Böylece takva sahibi ol ki biz senin üzerine furkanlar kılalım ve günahlarını örtelim diyor. Allah Teala furkanları da kılıyor kulunun üzerine. O kişiyi gören, işiten ve bilen bir hüviyete sokuyor. Ama 7 tane furkanı verirken her birinde onun günahlarının 7'de biri kadar sevabı o kişinin amel defterindeki sevap hanesine yazıyor. Günahların hepsini örtüyor. Sevapları o kişinin aldığı her furkanla örtülüyor. Tamamen günahları örtülüyor. Geriye sadece kazandığı sevaplar kalıyor. Yani o kişinin günahları sevaplarından fazla olan birisi oluyor ve cenneti o anda hak ediyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Öyleyse düşünün ki dilemeyenin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu felaha ererler.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ne oluyor? Allah-u Teala'nın o kişiye Rahim Esma'sı tecelli ettik de 7 tane Furkan vermesinden sonra Allah'ın o kişiye ulaştığını, kalbini Allah'a çevirdiğini, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtığını görüyoruz. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor, kalbine rahmet giriyor ve kişi huşuya ulaşıyor. Hacet namazını kılarak irşat makamını soruyor Allah-u Teala'dan. Allah mutlaka ona irşat makamını gösteriyor. İrşat makamına ulaştıktan sonra bu kişi 14. basamakta ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Burada kişi Allah'tan 12 tane ihsan olarak mürşidine ulaşmıştır. 12 tane ihsan almasının sebebi sadece Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Ve bu kişi zikir yapmaya başlıyor. Nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikimine karşılık vücudundan mürşidine ulaştığı zaman vücudundan ayrılmış olan ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükseliyor. 7 defa %7 fazıl birikimi ve ruhun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında yok oluşu. İşte konumuz, bugünkü konumuz

kararlaşmasını da deyin. Onların ötesini de ihata ediyor. Fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de, iradenin teslimini de ihata eden bir farzlar dizisi var. Biz şimdi sadece birinci kesimi alıyoruz. Allah'ın hepimize garanti ettiği kesimi alıyoruz. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu farzları bu kadar önemli hale getiren nedir? Çünkü eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o insan dalalettedir. O insanın gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi küfürdedir. Tağutun kuludur, tağutun dostudur. Bütün negatif faktörler onun üzerindedir. Öyleyse konunun önemine gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah-u Teala Yunus suresinin 6 ve 7. 7 ve 8. ayetlerinde? Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar muhakkak ki şüphesiz ki kesin şekilde Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Birinci özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Sonra sonuç. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Birinci negatif sonuç. İkinci sonuç, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah'ın ayetlerinden gafiller, gidecekleri yer cehennem. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir kavram. Ve Allah Teala bunun için Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini, Allah'a ulaşmanın da farziyetini defaatle koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Lokman suresi 15. ayet-i kerime vettebi sebila men enabe ileyye diyor. Ve kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna, onun sebiline sen de tabi ol diyor. Sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile, sen de sırat-ı müstakim üzerinde ol. İşte bir defa daha Allah'a yönelmenin farziyetini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize bir defa daha farz oldu. İkinci defa farz oldu. Sen de kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Emir, farz. İkinci farz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Öyleyse üçüncü farza bakalım.

Ne diyor Allah Teala? Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Rum 31'de Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip, her bir grup kendi elindekiyle ferahlanır, diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu emir açık ve kesin. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler takva sahibidir. Allah'a yönelmeyenler takva sahibi değillerdir. Ve Allah'a sadece takva sahiplerinin yöneldiğini görüyoruz. Demek ki Allah'a yönelen takva sahibi olur. Yönelmeyen takva sahibi değildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi fırkalara ayrılmış konumdadır, şirktedir. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerse mutlak olarak tek bir fırkayı oluştururlar. Tek bir fırka. Onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırkayı oluştururlar. Onlar müminlerdir. Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Sebe 20'de. Şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan tek bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar, şirkte olanlar, şeytana kul olanlar. Öyleyse Allah'a ezelde verilen yemini yerine getirerek, Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi takva sahibi kılıyor, kişiyi şirkten kurtarıyor, kişiyi o tek fırkada olması hasebiyle küfürden de kurtarıyor. Mümin standartlarına ulaştırıyor. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur ki onlar amin oldukları an mümin olmuşlardır. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince kimlerdir kafir? Mümin olmayanlar. Bir insan ya mümindir ya kafirdir. Mümin olmayanlara gelince, kafirlere gelince onlar tağutun dostudur. Tağut tarafından nurdan zulmete götürürler, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir öyle bir muhteva ki kişiyi Allah'ın dostu yapıyor, kafirlerse tağutun dostu olarak kalıyorlar. Ve Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse
her şeyden kesilerek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması emrediliyor bize. Bu Allah'a dinlemeden sonraki ikinci kademede irşat makamına ulaşılıyor, ruh vücuttan ayrılıyor. Üçüncü safhada da ruh Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'a ruhumuzun ulaşması zikir adı verilen bir işlemle gerçekleşeceği kesin bir şekilde bu ayet-i kerimede anlatılıyor. Zikir olmazsa vuslat olmaz. Zikir olmazsa nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi olmazsa vuslat olmaz. Ruh Allah'a ulaşmaz. Ama bu dördüncü emir ruhun Allah'a ulaşması konusundaki emirdir. Gerçekten bu bir emir midir? Ruhun Allah'a ulaşması emir midir? Gerçekten emir olarak da geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet, geçiyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Rad 20'den başlayalım. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve böylece misaklarını bozmazlar. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Aynı zamanda misaklarını bozmayanlar kimlermiş? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a vasıl ederler. Ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a, ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bu bir emir. Beşinci farzı da söyledik. Allah Teala'nın bir emir olduğunu söylüyor. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılmasının bir emir olduğunu söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Beşinci defa farz. İslam teslim demektir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Yusuf suresinin Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki ey amin olanlar hepiniz birden silme girin. Silm İslam kelimesinin de selam kelimesinin de teslim kelimesinin de Müslim kelimesinin de, Müslüman kelimesinin de köküdür. Sin, lam ve mim. Hepiniz birden silme girin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala 6. defa üzerimize Allah'a teslim olmayı, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah Teala'ya teslim etmemizi bir defa daha emrediyor. Bu emirlerden iki tanesi bütün vücutlarımızı Allah'a teslim etme emridir. Birisi Zümer 54 ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyeküm l'azâbe sümmelâtun sorun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Bu teslim bütün teslimleri içerir. Ve bu Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Hepiniz birden silme girin diyor. Allah'a teslim olma standartlarının içine hepiniz birden girin diyor. Öyleyse dört teslim gene ifade ediliyor. İkinci defa ifade ediliyor.
Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti zatına davet. Bu davete baktığımız zaman davetin muhtevasına giriyoruz. Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yedu darüsselamı. Allah selam yurduna davet eder. Bu selam yurdu teslim yurdu anlamına kullanılıyor. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü diyor ki yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı mustakîm. O selam yurduna davet eden Allah, dilediği kişiyi, oraya ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı mustakime ulaştırır diyor. Öyleyse selam yurdu, teslim yurdu manasını tazammül ediyor. Nereden çıkartıyoruz bunu? Allah Teala Nisa 175'te şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Bir sırat-ı müstakim var. O sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırıyor. Eğer sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırıyorsa o zaman Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği selam yurduna darüsselam dediği yer selam yurdu aslında teslim yurdudur ve Allah'ın zatıdır. Yetmez. Bir sonraki ayet-i kerime 26. ayet-i kerime Allah-u Teala'nın Allah'ın zatını kastettiğini kesinleştiriyor. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlar için güzellerin en güzeli vardır ve ziyadesi de vardır diyor Allah-u Teala. Ondan daha ötesi de vardır. Davet ettiği yer için, davet eden kişilerin ulaşacağı yer için Ahsen-ül Hüsna'yı diyor, kullanıyor Allah-u Teala. Ahsen-ül Hüsna, güzellerin en güzeli Allah'ın zatıdır. Hüsn kelimesi Allah'ın kendi zatı için kullanılıyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala orada buyuruyor ki, Vallahu indehu hüsnül me'am. Ant olsun ki, Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İkisi de aynı ayet-i kerime. Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime. Hüsnül me'ab kullanıyor. Hüsnün kelimesini kullanıyor. Ahsen-ül Hüsna'daki hüsn burada geçiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ve Allah-u Teala bütün insanları o sığınağa davet ediyor. Sığınmaya davet ediyor.

İşte davet ettiği Allah'ın zatı olduğuna göre Allah, Şura suresinin 47. ayet-i kerimesindeki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin ifadesi açık ve kesin bir hüviyet alıyor. Allah'ın daveti Allah'ın zatına davettir. Ve Şura 47 ile bir defa daha farz kılıyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabeti farz kılmakla Allah'ın davetinin kendi zatına olan davetinin gerçekleşmesi bir defa daha farz kılınıyor. Allah Teala diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve ona sığın. Firar, bir yerden kaçmak, başka bir yere sığınmak anlamına geliyor. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Nereden kaçacak? Fizik vücudumuzdan kaçacak ruhumuz. Nefs tezkiyesi yapacağız. Nefsimizin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde ruhumuz gök katlarında bir kat yükselecek. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7, %7 nurla dolan, fazıllarla dolan kalbimiz %49 nur birikimine, fazıl birikimine sahip olacaktır. Daha önce de %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş olur muhakkak. Böylece %51 nefsimizin kalbinde biriken nurla ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah Teala buyuruyor En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslim içeren üçüncü ayet-i kerime bu. Birincisi Zümer 54, ikincisi Bakara 108. Hepiniz birden silme girin. Bakara 208. Üçüncüsü de En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Haza sırat-ı müstakimu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebiuhu. Öyleyse ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan birine, herhangi birine tabi olmayın ki o yollar sizi fırkalara ayrılanlardan kılar. O zaman takva sahibi olamazsınız. Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor Allah Teala. Görüyoruz ki Allah'ın ahdini yerine getirmek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Dördüncü bir ayet-i kerime daha bütün emanetlerin Allah'a teslimi konusunda Nisa 58'dir. Diyor ki Allah Teala innallâhe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri
onların sahibine, sahibi olan Allah'a manası çıkıyor. Emanetler çoğul, emanetler ama sahibi tekil, sahibine, ehline. Tevdi edin, verin, teslim edin diyor Allah Teala. Ulaştırın diyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı üzerimize farz kılmış, bir emir kılmış. Bu ayetlerden 3 tanesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. 4 tanesi 4 vücudumuzu birden, ruhumuzu da, bedenimizi de, nefsimizi de, vücut olmamakla beraber irademizi de Allah'a teslim etmemiz gereken her şeyi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Geri kalanlar da ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emrediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek hepimizin üzerine farz olduğu gibi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da hepimizin üzerine farz kılınmış. Allah Teala herkesin bu hedefe mutlaka ulaşmasını emrediyor. Bu bizim Allah'a verdiğimiz misakimiz. Allah Teala o misakle bizi bağladığını ifade ediyor. Bu misak

dört teslimi de işaret ediyor. Allah Teala diyor ki o zaman ki işittik ve itaat ettik demiştiniz. Ve Allah size misakinizi o günü hatırlayın ki Allah size sizden misak almıştı. Üzerinizdeki Allah'ın üzerinizdeki misakini hatırlayın, misakinizi hatırlayın diyor. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Elestü bir Rabbiküm günü Allah Teala soruyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz bela diyoruz. Evet, Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala öyleyse diyor, ey ruhlar bana misak verin, bana teslim olacağınıza dair, ey fizik vücutlar bana ahd verin, bana teslim olacağınıza dair, ey nefsler bana yemin verin, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor, semina diyoruz, işittik. Öyleyse emrime itaat edin diyor Allah Teala. Ruhlar yemin veriyor, fizik vücutlar ahd veriyor, ruhlar misak veriyor, fizik vücutlar ahd veriyor, nefsler yemin veriyor. Ve Allah Teala emrime itaat ettiniz mi diyor. Bu emir, yemin, misak ve ahd verildikten sonra onlar da diyorlar ki itaat ettik ahdana. Yani yemin de verdik, misak da verdik, ahd da verdik. Ondan sonra Allah Teala'nın ilahi iradesi devreye giriyor ve diyor ki bizim irademize hitap ediyor. Cüz'i iradeye. Ruh, fizik, vücut ve nefs bana gereken yeminleri, mizaki ve ahdi verdiler. Ama şimdi benim ahdim senin de bana teslim olmanı ifade ediyor. Bu ahdime uymanı istiyorum. Ve bana bu konuda misak vermeni istiyorum diyor Allah-u Teala. Ve ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de Allah'a yemin misak verdikten sonra, yemin misak ve ahd verdikten sonra Allah-u Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden, kişisel irademizden onun da teslimini istiyor. Allah'ın ahdi irademizin de teslimini ifade eder ve irademizin teslimi ise bizim Allah'a verdiğimiz misaktır. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bu misaki anlatır. Allah'ın da ahdini anlatır. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَقِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Neydi Allah'ın ahdi? Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَقِ ve misaklarını böylece bozmazlar diyor Allah Teala. Misaklarını böylece yerine getirirler diyor. Demek ki irademizin Allah'a verdiği misak bunu içeriyor. Ve sonunda Allah Teala diyor ki vellezine sabir ibtigaye ve çerabbühüm onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İrademizin dileğine Allah'ın zatını dilemekten maksadı Allah'ın zatına irademizin teslim olması, bunun neticesinde Allah'ın zatının görülmesi. Onlar sabırla Allah'ın zatını dilerler, tiga ederler, isterler, oraya onu Allah'ın zatını dilerler, Allah'ın zatını isterler ifadesi. Burada eğer irademizle alakalıysa Allah'ın zatını görmektir.
Eğer ne ruhumuzun misaki ile alakalıysa Allah'ın zatına ulaşmaktır. Nitekim Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler, misaklarını bozmazlar dedikten sonra aynı kelimenin, misak kelimesinin ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla da alakalı olduğunu bir sonraki ayette görüyoruz. Onlar misaklarını bozmazlar, yani ruhlarının verdiği misaki de bozmazlar. Nasıl? وَالَّذِينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu da misak. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun Allah'a ulaşması. Diğer de misak, ahdallahi, Allah'ın ahdini yerine getirmekle misak. Ama o irademizin misaki. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki hem Allah'a ulaşmayı dilememiz, Allah'a yönelmemiz üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış, hem de ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması Allah Teala tarafından farz kılınmış, hem de ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek, yani Allah'ın ahdini yerine getirmek veya irademizin misakini yerine getirmek, o da üzerimize farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek 3 defa, irademizi Allah'a teslim etmek 4 defa üzerimize farz kılınmış ve 5 tane de emir ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Yalnız bunlardan Yunus suresinin 21 ve 22. ayetleri, 25 ve 26. ayetleri ikisine birden işaret ediyor. 25. ayet-i kerime Allah'ın zatına davettir. Ama 26. ayet-i kerime onun ötesine de geçiyor. Allah'ın zatına ulaşmayı da, Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor. Ahsenü'l-Hüsna ve onun ziyadesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'dan kopan farzlardan Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma ve Allah'a ruhumuzdan başka fizik vücudumuzu, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etme konusundaki farzları beraberce gözden geçirdik. Görüyorsunuz ki hepsi farz ama bugün üniversitelerimizde öğretilen farzlar arasında bunların hiçbirisi mevcut değil. Kur'an-ı Kerim kavramları bütünüyle zamanımız İslam öğretisinde yok edilmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, sizlere bu hakikatleri öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredelim beraberce ki sizlere bunlardan bahsetmek imkanını Allah Teala bizlere bahşetti ve beraberce Allah'ın nurlu yolunda inşallah geleceğe doğru el ele gönlünle ilerliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha. Me as salavat Allahumma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu bir hayat geçirmesini hedef almıştır. İster ki Yüce Rabbimiz Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Herkes saadeti yaşasın. Huzursuzluk olmasın. İnsanlar sıkıntı çekmesin. İnsanlar birbirini sevsin, asla nefret etmesin. Bütün bunlar neye hedeflenmiş durumda? İnsanın mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, düşünelim ki yaratılan bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insan. Biz insanlar Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine nail olan tek yaratıklarıyız. Tek grup yaratıklarıyız. Öyleyse bir sual olundukta Allah bizi seviyor mu? El cevap, evet seviyor. Sevdiği için bizim mutlu olmamızı istiyor. Peki Allah-u Teala cinleri seviyor mu? Cinleri de seviyor. Onların da mutlu olmasını istiyor. Onlarda da nefs tezkiyesi var, tasfiyesi var. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, insan olarak yarattığı bu mahlukların hepsinin mutlu olmasını ister. Ama bir varlık var. İblis, yani şeytan. O da bir yaratık netice itibariyle Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği. Ama sevgili kardeşlerim, bu yaratık İnsana da verilen mahlukatı kendisine düşman ittihaz etmiş. Ve de sadece tek bir hedefe yönelik olarak uğraşı veriyor. Bu uğraşı insanı mutsuz etmek uğraşısıdır. Şeytan hiç insan olarak yaratılan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. Hedefi bütün insanları mutsuz etmektir. Milyonlarca yardımcısı şeytanlar, herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka vardır. Bütün gayretleriyle o kişinin düşünce yapısına girmeye ve onları mutsuz etmeye çalışırlar. Gayretleri hep bu istikamette. Ve düşüncemize gelen birçok ulaşım, dikkat ederseniz bizi hep mutsuz etmek istikametindedir. Arkasında hep iblis var, şeytan var, şeytanın adamları var. Şeytanlar sadece cin şeytanları olarak kalmıyor. Allah-u Teala öyle insanlar dan bahsediyor ki onlar da insan, bizim gibi ruhları olan, nefsleri olan, fizik vücutları olan insan, ama Allah Teala onlara insan şeytanlar diyor.
İnsanlar ama kalpleri kapkaranlık ve bir tek hedefle yaşıyorlar, başkalarını mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, onların huzur içinde, mutluluk içinde olduğunu görerek bundan büyük kâm almak, huzur sahibi olmak, onları mutlu ettiği için insanın mutlu olması Allah'ın temel kanunudur. İster ki toplumun içindeki herkes etrafındaki insanları mutlu etmeye çalışsın ve her birinin verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu olsun. Ya böyle oluyor ya da tersi, insanların bir kısmı başka insanları mutsuz etmeyi kendilerine şiar etmişler ve o istikamette çalışıyorlar. Hırsızlar, katiller. Ve sevgili kardeşlerim, hem kendileri mutsuz hem de başka insanları vücuda getirdikleri yanlış davranışlarla mutsuz ediyorlar. Öyleyse Allah Teala'nın tayin ettiği bir hedef bütün insanlar için vardır ve geçerlidir. Bu mutlu olmaktır. Ama mutlu olmanın yolu mutlu etmekten geçiyor. Herkesin etrafında mutlaka birçok insan vardır tanıdıkları, sık sık beraber oldukları insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bilmecenin çözümü burada. Bir insan etrafındaki insanları ne kadar mutlu etmek isterse ve bunu düşünceden fiile geçirirse, yani onları mutlu etmek istikametinde fizik standartlarda gayret ederse, o zaman sevgili kardeşlerim, o gayretleri kadar asıl kendisi mutlu olur. Öyleyse etrafımızda 5 kişi var diyelim. 5 kişinin her birine kişi mutluluk vermeye çalışıyor. Onları mutlu etmeyi de başarmış. Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için onlardan her birinin yaşadığı mutluluğun 5 katını bu kişi yaşayacaktır. Etrafında 10 kişi olsaydı, 10 kişiye mutluluk verseydi, 10 katını yaşayacaktır. Yaşayacaktı. Öyleyse burada duralım ve o sözü söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutluluk hedefini elinize teslim etmiş. Mutlu kalın, mutlu olun diyor. O zaman anlıyor musunuz? İnsanları rahatsız eden, huzursuz eden zavallı insanların Allah'ın kanunlarından ne kadar habersiz olduklarını. Halbuki tersini yapsalar, her mutluluk verdikleri, mutlu kıldıkları insan için onlar kadar onları mutlu ettikleri kadar kendileri de mutlu edecekler. Kendilerini de mutlu edecekler. Her şey bu kadar açık, bu kadar güzel sevgili kardeşlerim. İşte bizleri mutlu etmek isteyen Allah Teala hep etrafımızdaki insanları buna vasıta kılar. Allah Teala ister ki A, B'ye en güzel davranışlarda bulunsun, onu mutlu etsin. Böylece onun yaşadığı mutluluk veren de yaşasın. Yani mutluluk verdiği kişinin yaşadığı mutluluk veren de yaşayacağı için mutluluk veren de yaşasın. Ama bir kişinin etrafında bir kişi değil, birçok kişi var. 10 kişi olduğunu düşünelim. Her birine mutluluk verirse, her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı cennetle bu kişi için bir muhteşem dizayn olur. Sevgili kardeşlerim,
İnsanların asli hedefi bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek. İşte Allah'ın kalplerine vahyettiği veya ilham verdiği veya bir şeyleri hissettirdiği insanlar başkalarını mutlu etmek için yaşarlar. Arkasında ne var? Arkasında kendi mutlulukları var. Etrafınızda 10 kişi olsa her birine A kadar mutluluk verseniz Allah-u Teala size de onların yaşadığı mutluluğu yaşatacağı için siz 10 A kadar mutlu olursunuz. Onların her birinin 10 katı mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize mutlu olmayı ve mutlu kılmayı öğretti. Biz de size öğretmekle vazifeli kılındık. Şimdi düşünelim. Bir insan iki çeşit davranışta bulunabilir etrafındakilere. Onları mutsuz eden davranışlar veya mutlu eden davranışlar. Birincisini dikkate alalım. Onları mutsuz eden davranışlar söz konusuysa, mutsuzluk veren kişi karşısındaki insandan onun yaşadığı huzursuzluğun onun üzerinde vücuda getirdiği negatif tesir sebebiyle onun öfkesini davet edecektir. Karşısındaki insandan bu sebeple negatif bir öfkeli bir davranış gelecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında hep mutluluk asıldır. İnsanların temel gayesi buysa o zaman dünyada sülh ve sükun oluşur. Ama ne yazık ki İnsanlar bu hakikatlerden haberdar olmadıkları için hep birbirlerinin kalplerini kırarlar. A, B'nin kalbini kırınca B de A'nın kalbini kıracaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çalma kapını, çalarlar kapını. O zaman ne olacaktır? A, B'nin kalbini kırdığı zaman B huzursuz olacaktır. Ama B de onun kalbini kıracaktır. A da huzursuz olacaktır. Halbuki A, B'ye mutluluk vereceği davranışlarda bulunsa, onu mutlu etse, B de A'yı mutlu edecektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama şeytan her zaman devrededir. İşte etrafınıza baktığınız zaman insanların çoğunun mutlu değil, mutsuz olduğunu görürsünüz. Arkasında daima şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir müessese ki, insanlar için o kadar kıymetli ki, hep Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Herkes sevmeyi öğrensin. Herkes birbirini sevsin. Ve dünyada sulh ve sükun oluşsun. Bu o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. İnsanların bu felsefeyi ait olduğu standartlarda yerli yerine oturtabilmesi onların bunu istemesiyle mümkün. Ama etrafındaki insanlardan hep negatif tesirler alan birisi, o etrafındaki insanlara negatif davranışlarla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur.
Öyleyse nasıl bir yeni devir başlatmalıyız? Bu basit dairenin içinden çıkmalıyız. Bu çemberi kırmalıyız. Demeliyiz ki etrafımdaki insanlar bana kötü davranabilir. Bu onların nefslerinin afetlerinden kaynaklanan bir husustur. Çoğunun da elinde değildir. Nefsleri öyle istediği için öyle davranırlar. Ama ben onlar bana kötü davranıyor diye onlara asla kötü davranmamalıyım. Ben onlara örnek olmalıyım. Onların kötülüklerine asla kötülükle cevap vermemeliyim. Benim hakkımda kötü bir şey söyledikleri zaman ben onlar için asla konuşmamalıyım. Benim hakkımda iftira söz konusu olduğu zaman onun bile müdafaasını yapmamalıyım. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın emrettiği bu dizayn başkalarının mutluluğu konusunda kişinin Allah'ın emrettiğini yapmasıdır. Allah Teala bir tek şey ister. Herkesin etrafındaki insanları mutlu kılmasını. Sevgili kardeşlerim,

Bir insanın mutlu olması ise etrafındaki insanlara vereceği mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Öyleyse formülü biliyoruz demektir. Biz başkalarını mutlu edeceğiz ki asıl biz mutlu olalım. Neden asıl kelimesini de kullandık? Çünkü etrafımızda 10 kişi varsa biz 10 kişinin her birini mutlu ettiğimiz zaman onların her birinin mutluluğunun 10 katını yaşamış oluruz. Formül bu kadar açık, bu kadar insan için ümit verici. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden acaba insanlar hep birbirlerinin kalbini kırarlar? Kendileri de üzülürler, karşısındaki insanları da üzerler. Arkasında hep o vardır. Herkesin etrafındaki şeytanlar harekete geçmiştir. Kişinin kalbine öyle duygular vermişlerdir ki onlar başkalarına kötü davranışlarda bulunurlar. Her an etrafındaki insanların kötü davranışlarına muhatap olabilir insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Unutmayın, bu devrin imamı biziz. Ve bu devir bütün dünyada bir sulh ve sükunun yerleşeceği devirdir. Öyleyse insanların bu hedefe ulaşması için yapmanız lazım gelen şey, size iyi davrananlara iyi davranmanın ötesinde kötü davrananlara da iyi davranmanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela affetmeyi öğrenmelisiniz. İnsanlar şeytanın bir anlık bir saldırısıyla başka insanlara kötü davranışlarda bulunabilirler. Bunların çoğu sonradan pişmanlık duyacaktır. İşte onların size yaptığı kötü bir davranışı affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz gün siz Allah'ın sevdiği birisi olduğunuzu ispat edeceksiniz Yüce Rabbinize. Allah Teala sizden bunu istiyor. Affetmenizi istiyor. Size yapılan kötülüklerin sahibini affetmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bunun ne kadar büyük bir huzur verici unsur olduğunu o zaman idrak edeceksiniz. Dostluk varken, sevgi varken neden nefret? Neden sevgisizlik? Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamanın düsturu başkaları için yaşamaktır.

Allah'ın emirleri olarak intikal ettireceğiz. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey onları sevmenizdir. Kanun açık ve kesin. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden üst seviyede tasavvufu yaşayanlar nefret etmese bile onları daha sevdiklerini net olarak hissederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden az zikride, çok zikride, daimi zikride farz kılmış? Bu bir sıralamadır. Önce az zikirle başlanır, sonra zikir artar, günün yarısını aşar. Devam ederse kişi, azim neyse, Allah'tan yardım istemiş de, bu yardım Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmışsa, daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikir, her an Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurların dolmasını ifade eder. Kalbiniz her zaman nurla doluysa, onun yüzdesi oranında mutlusunuz. Zikir yapan bir kişinin kalbi her zaman nurlarla dolar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya aslında yaşanmaya değer bir yerdir. Ama Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek kaydıyla. İnsanlar başkalarının yanlış davranışlarına kapılarak her an şeytanın bir tuzağıyla karşılaşabilirler. Çünkü şeytan mutlaka intikam almanızı size öğütleyecektir. İşte sevgili kardeşlerim, intikam almamanın ötesini biz sizlere tavsiye ediyoruz. Size kötülük yapana iyilikle mukabele edin. Siz Mehir Vakfı'nın mensupları bu devrin imamının etrafındaki en kuvvetli cepheyi teşkil edersiniz. Biz Allah-u Teala tarafından bu noktaya getirildik. Dinle uzaktan yakından hiç ilişkisi olmayan bir çocuk olarak yaşadık. Bir gençlik devresinin geçirilmesi söz konusu oldu. Dinden, Allah'tan uzak, yani şeytanın devamlı tesirine maruz kalabilecek olan bir bünyette çocukluğumuz ve gençliğimiz geçti. Sevgili kardeşlerim, sonra Allah Teala bize yardım elini uzattı. Ve bu devrin imamı olarak vazifelendirdi. Bize bir de ikimizin arasında bir sohbet kitabı olan bir de kitap yazdırdı. Risaletnameleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize nefreti bizden silerek, sevgiyi onun yerine yerleştirerek bir değişik hüviyet sağladı. Biz yalnız severiz. Nefret etmeyi Allah-u Teala bizden aldı. Sevgili kardeşlerim,

Sevmek öylesine güzel bir duygu ki nefretin ortadan kalktığı o noktadan itibaren insanlar büyük bir mutluluğun içine girerler. Onların da problemleri vardır. Onlara da şeytan bir sürü dert çıkarmaya çalışır. Ama tesirsizdir. Allah Teala onlara üst seviyeye yardım eder. Sevgili kardeşlerim, eğer madalyonun bu tarafından bakarsanız, öylesine mutluluk verici bir olayla karşılaşırsınız ki, her an Allah'ın sizi yönettiğini, her an güzel bir şeyler yaptırdığını ve sizi kötülüklerden, sizin yapabileceğiniz kötülüklerden, sizin başkalarına verebileceğiniz zararlardan devamlı koruduğunu bir hayat boyu yaşarsınız, hissedersiniz. İliklerinize, kemiklerinize işler bu. Siz size düşman olanların da düşmanı olamazsınız. Onlar size her şeyi yapabilirler. Ama siz onlara bir şey yapmazsınız. İçinizden bu asla gelmez. İşte bunun adı sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmektir. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşmış olan insanlara dikkatle bakın. Onların düşmanları çoktur. Çünkü onlar manevi açıdan yücelmiş insanlardır ve şeytanın dostları onlara tahammül edemezler. Ama onlar Allah'ın dostları olan bu insanlar başkalarından nefret edemezler. Onlara kin besleyemezler. Onlara bir kötülük edemezler. Bu asla onların içinden gelen bir şey değildir ve olması da mümkün değildir. Vücut bulması da mümkün değildir. Onlar Allah tarafından sadece sevmeye hedeflenmişlerdir. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir sevilenler dizisi vardır sadece. Bu dairenin içinde nefret yoktur. Bu dairenin içinde kin yoktur. Kendilerine yapılan kötülükleri affetmekle kalmazlar. Her kötülüğün normal standartlardaki bir insanda intikam duyguları doğurması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama onlar hiçbir zaman böyle bir noktaya inmezler. İntikam almak onların harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı devreye aldığınız zaman Allah Teala her kötü insana onların yaptığı kötülüğün bedelini mutlaka ödettiğini artık hepiniz öğrenmişsinizdir. Öyleyse size bir kötülük yapıldığı zaman bunun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama Allah Teala insanların nefsleri olduğu için onlara kısas için müsaade de vermiştir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ı sevenler, çok sevenler, Allah'ın en yakın dostları, onlar kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Almaları mümkün değildir. Kendilerine yapılan bütün kötülüklere onlar sadece sabrederler.
Dikkat edin. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler. Ya Rabbi sen de onların cezasını ver. Böyle bir şeyi Allah'ın gerçek dostları hiçbir zaman söylememişlerdir. Söylemeleri mümkün değildir. Onların kalplerindeki bütün afetler daimi zikirler sebebiyle yok olduğu için kin ve nefret onların kalbinin içinde barınamaz. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Yüzlerinden onları tanırsınız. Kötü bir bakışın sahibi olamazlar. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah'ın sevgilileridir. Ve sadece Allah-u Teala onlara bütün hudutları kapatarak sevgi deryalarını vermiştir. Onlar bir sevgi ikliminde yaşarlar. Nefret, kin, buna benzer duygular onlara Allah'ın bu koruyucu kalkanı sebebiyle ulaşamaz. Onların öfkeyle, kinle şu veya bu hareketi yaptığını hiç kimse göremez. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Allah'ın sevgilisi olmak. Ufuklarını sadece sevgi güneşine açmak. Şeytanın en büyük düşmanlık beslediği bir kişi olmak. Bu arada buna en çok kızan her zamanki gibi gene şeytandır. Ne kadar intikam almak istese bu intikamı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, etrafındaki insanlara sevgi tohumları atan bir insan, onları gerçek anlamda seven, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyan bir insan, sevgili kardeşlerim, sadece sever. Nefret edemez. Sevginin nutları ise insanları sadece mutluluk dünyasında yaşatır. Allah Teala mı seviniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Seviniz. İnsanlara derece derece insan olduğu için intikam almak hakkını vermiş Allah Teala adına kısas diyor. Ama intikam almazsanız diyor sizin için daha hayırlıdır. İşte Allah Teala'nın gerçek dostları kendilerine yapılan her türlü kötü davranış karşısında soğukkanlıklarını hiç bozmazlar. Onlar kimseden intikam almayı düşünemezler. Böyle bir hedefe ulaşmak istikabinde bir niyetleri hiçbir zaman vücuda gelmeyecektir. Onlar bilirler ki hesap insanlarla insanlar arasında değildir. Hesap insanlarla Allah arasındadır. Her yaptığı davranış biçiminin karşılığını negatif veya pozitif derecelerle Allah-u Teala anında kişiye ödetir. Biliyorsunuz ki bir kişinin günahları
ve sevapları ayrı ayrı iki önem taşır. Günahları, sevaplarını aşanlar için cezalanma mutlak seviyede bir huzursuz hayatı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala 7 kat cennet yaratmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bundan sonra ölenler 1. kat cennetin sahipleridir. Mürşidine tabi olarak ölenler 2. kat cennetin sahipleridir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölenler 3. kat cennetin sahipleridir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler 4. kat cennetin sahipleridir. Nefsini Allah'a teslim edenler 5. kat cennetin sahipleridir. Mulis olanlar 6. kat cennetin sahibidir. Ve salihler, salah makamının sahipleri 7. kat cennetin sahipleridir. Hepsi ayrı ayrı seviyelerin sahipleridir. Salihler, muhlisler ve daimi zikrin sahibi olanlar en üst seviye grupları oluştururlar. Görüyorsunuz ki zikirle insanın mutluluğu arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Görüyorsunuz ki mutluluk zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkileriniz size sadece o ilişkiler arttıkça daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu sağlar. Ve de hepinizi mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bizi dinleyen, kardeşimiz olmayan, diğerleri de bizim kardeşimizdir. Onlar bizim aramızda değillerdir ama onlar da bizim kardeşimizdir. Çünkü bu devrin imamı biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'ın katında kılınan huzur namazının imamı olarak hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını, ona en yakın olan biz Yüce Rabbimizden her zaman dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Ciao a te. Al-Fatiha, Assalamu alaikum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikri sohbetinde birlikteyiz. Allah bizi yaratan, sonra öldürecek olan, sonra yeniden diriltecek olan. Kıyamet günü hepimiz yeniden dirileceğiz. Ve cennet veya cehennem hayatını yaşamak üzere iki gruba ayrılacağız. Bir tarafta sonsuza kadar cehennemde olmak, ateşler içinde kavrulmak, yanmak, sonsuz acılara sonsuza kadar tahammül etmek söz konusu. Öbür tarafta cennet bahçelerinde sonsuz bir kesintisiz saadeti yaşamak. İşte bu sonsuza kadar yaşamak, cennette yaşamak, mutlulukların mutlaka en büyüğüdür. Her türlü nimetin hemen size sunulabilecek standartlarda emrinize hazır olması, cennetteki orayı hak etmiş olanlarla birlikte yaşayacağınız bir sonsuz hayat. Milyarlarca yıl. Ta ki cennetin de cehennemin de gökleri çatlasın. Bir taraftan cehenneme girenlerin yaşayacakları sonsuz azap, işkenceler. Bir taraftan cennette yaşayacak olanların sonsuz huzurları, kesintisiz mutlulukları. Hangisini tercih edersiniz? Sevgili kardeşlerim, gururu ve kibiri yüzünden, inadı yüzünden cehenneme girecek olan iblis, elinden gelse bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürürdü. Ama Allah Teala insana akıl ve irade vermiş. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor. Ne demek aklını kullanmak? Aklını kullanmak, terazinin bir tarafında cehennem varken, bir tarafında cennet varken, cenneti seçmektir. Sonsuza kadar mutluluğu hem bu dünyada yaşamak, hem de kıyametten sonra cennette sonsuza kadar yaşamak. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bir cennet, bir cehennem olayı mutlaka mevcut. Bütün insanların kıyametten sonra gideceği iki istikamet var. Bir, Allah'a yönelenlerin istikameti cennet. İki, farkına vararak veya varmayarak şeytana yönelenlerin istikameti cehennem. Öyleyse mutsuzluk, huzur, huzursuzluk,
Sıkıntı, acı, işkence, hepsi cehennemde. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cehennemden birçok kesit vermiş. Orada insanların ne kadar acı çekecekleri açık açık anlatılıyor. Midelerini ve bağırsaklarını parça parça eden, içilmeyecek kadar korkunç, negatif lezzetlere sahip olan sular, içkiler ve kesintisiz bir işkence. Şu dünyada yaşayan insanlardan cehennemi seçenler, biliniz ki sevgili kardeşlerim, akıllarını kullanmayanlardır. Öylesine Allah-u Teala insanları seviyor ki, o insanların sadece bir tek dileği, Allah'a ulaşmayı dilemeleri, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeleri, sadece dilemeleri o kişileri cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah onları mürşitlerine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi olan bu insanlar, cehennemden derhal kurtulan, birinci kat cennetin sahibi olan bu insanlar, Allah'ın kendilerine gösterdiği ve sevdirdiği mürşitlerine ulaştıkları zaman gözyaşlarıyla ona tabi olurlar. Bu ikinci safhadır. İkinci kat cenneti ifade eder. Sonra da böyle olan insanların, yani Allah'a milaki olmayı dileyen insanların Allah-u Teala tarafından ulaştırılacakları yer mutlaka zatıdır. Onların ruhları 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Ve Sitret-i Münteha'dan iki bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu ifna olmak, yok olmak, Allah'ın zatında fani olmak, bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Ve birinci kat cennette, ikinci kat cennette, üçüncü kat cennette bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Karşılıksız demekte haklı mıyız? Çünkü sadece bir tek dilek var. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İşte bak, kalbimden sana bir talepte bulunuyorum. Beni de felaha erenlerden kıl. Daha siz bu sözü söyler söylemez, eğer bu söz şuradan geliyorsa, kalpten geliyorsa, kalbinizdeki bir gerçeği Allah-u Teala'ya açıklıyorsanız, gerçekten kalben ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, biliniz ki siz mutlaka cennetliksiniz. Böyle bir şeyi söyleyip de ölen insan, kalpten bu talebi yapıp da hemen arkasından birkaç dakika içinde ölen bir kişi düşünün. Bu kişinin hiçbir damla sevabı olmasa bile, Allah-u Teala sadece birçok da günahı olsa bile, Allah-u Teala bu dileğin sahibi oldu diye onun günahlarını örter. Sevaplarını ise aynen bırakır. Ve diyelim ki bu kişi günahlar işlemiş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne olur? Kim Allah'a
milaki olmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Sevaba çevirmez ama örter. Örterse ne olur? Örterse günahları sıfır olur. Bu adamın bir tek derecelik sevabı olsa, ki olmaması mümkün değildir, hiç kimse için hiçbir sevap kazanmadığı bir dünya hayatı yaşaması mümkün değildir. Bir tek namaz kılsa o namazdan derecat kazanır ve amel defterine mutlaka alır. Birine ufacık bir yardımda bulunsa ondan sevap kazanır. Hiç kimsenin kötü bir insan olsa bile hiçbir sevap kazanmaması mümkün değildir.

Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından bir garanti altına alınıyor. Allah Teala diyor ki: "Yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib." Allah ona yöneleni Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ini seçer kendisine. İster ki herkes cennete girsin. Ama onların cennete girebilmeleri için bir dilekte bulunmaları lazım. İnsanlar, şeytan o dileği gizlediği için böyle bir tek dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete gireceğini elbette bilmiyorlar. Öyle diyorlar ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirmedikçe cennete giremez. Ama bu zanlarının başarı kazanması da mümkün değil. Çünkü kim İslam'ın 5 şartını yaşar da sonra ölürse o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte İslam'ın 5 şartı. İslam 5 şarttan değil 7 şarttan ibarettir. Allah'ın bir yedilik kaidesi var. 7 kat gökler, 7 kat yerler, yeryüzünün 7 katmanı, yani dünyada verilen bu gezegenin merkezine doğru olan 7 kat yerleri. Sevgili kardeşlerim, bir yedili sistemle Allah Teala her şeyi yaratmış. İşte o 7 tane gök katını ruhunuzun aşmasını istiyor musunuz? Bunun gerçekleşmesi sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, birinci kat cennetini otomatik olarak sahip olur. Bir tek dilek ve cennet. Mutlak cennet. Neden? Çünkü Allah Teala günahlarını örtüyor. Peki dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi o kişinin kazandığı dereceler Allah'a ulaşmayı dilemediği için heba olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah günahlarını örtüyor, geriye sadece sevapları kalıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, inkar eden, ki inkar eden hiç kimse dileyemez, dilemesi mümkün değildir. Bu sebeple dilemeyen herkesin kazandığı ibadetleri sebebiyle kazandığı veya başkalarına iyilik etmeleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi heba olur. Bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir müminin bu dilek sebebiyle cennete girmesi söz konusudur. Yani mümin Allah'a inanan demek, iman eden demek, mümin demek. Gene bir mümin düşünün. Bu kişi Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Dilemiyorsa onun günahları örtülmez. Bu kişi de aminodur. Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi de aminodur. Ama dilemeyen kişi cehenneme gidecek olan ama Allah'a iman eden birisidir. Allah Teala diyor ki böyle olan insanlar için o kafirlere
Kıyamet günü imanları fayda vermedi diyor. Öyleyse mümin ve kafir tabirini dikkatle yerlerine oturtalım. İki nevi mümin var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler cennete girecek olanlardır. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan müminler. Bunlar İslam'ın beş şartına inanırlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan insan mutlaka cennete gireceklerler. Buna inandırılmışlar. Halbuki altıncı şart zikirdir. Yedinci şartsa asıl önemlisi, bunların hepsinin altısının toplamından daha önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Neden hepsinden daha önemlisi? Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi Allah'a inanıyor diye mümindir ama cehenneme girecek olan bir mümindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı, Kur'an-ı Kerim'deki esaslarını insanları cehenneme götürmek için şeytanın yaptığı türlü tuzaklarla, kurduğu türlü tuzaklarla mahvedilmiş. İnsanlar diyorlar ki, İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve hadiste var üstelik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam güya bir bedevi ile konuşuyor. O bedevi ona diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? O da diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunların hepsini yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Cevap, evet girersin. İslam'ın beş şartını yapan hiç kimse bu beş şartı yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Bu beş şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Yoksa o kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cennete giremez. Allah Teala diyor ki Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, münib ol yani, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Peki bu ilk takva mıdır? Daha iyi bir takva varsa, ikinci takva varsın olmasın. Birinci takvada da kişi cennete girer. Ama ne yazık ki bu ilk takva. Çünkü Allah Teala diyor ki, Allah'a minip ol, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Sonra diyor ki ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bu gizli şirktir. Dinlerinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? O tek fırkanın, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek fırkanın sahibi olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, insan olarak yaratmış bunun için sizi. İnsan demek, kainatta Allah'ın yarattığı mahlukların en üstünü. Meleklerden de, cinlerden de üstündür insan.
Allah Teala insana neden üstünlük vermiştir? İnsanın üstün olmasının arkasında ne vardır? Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh. İnsanlardan başka hiçbir varlık da yok. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Bu noktada Allah Teala onun günahlarını örter. Allah Teala diyor ki: "Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin." Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala bu imkanları verir. Günahlarını örter. Sevgili kardeşlerim, günahların örtülmesi sevaba çevirmek değildir. Peki, günahlar sevaba çevrilir mi? Elbette çevrilir. Kim mürşidine ulaşır da nefs tezkiyesine başlarsa, o zaman onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olup nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edici amellere başlarsa. İşte onun günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Acaba o kadar mı? Hayır. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar onlara nimet verir diyor Allah Teala.

Ne demek bu? Onlara derecat kazandırması Allah-u Teala'nın. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Kim diyor bir derecat kaybederse o sadece bir derecat kaybetmiştir. Günahlarda artış yapmayız. Kaybedilen derecelerde artış yapmayız diyor Allah-u Teala. Ama diyor kim bir derecelik bir sevap kazanırsa onu diyor onun 10 katını veririz diyor. Muradı ne? En çok sevdiği mahluk olan insanın cehennemden kurtulması. İstiyor ki herkes cennete girsin. İstiyor ki herkes o mutluluğu yaşasın. Ama bir taraftan da bütün insanları bir nefsle yaratıyor, ruhundan da üflüyor. Ruh muhtevasında %100 hasletleri barındırıyor. Nefs de muhtevasında %100 afetleri barındırıyor. Böylece Allah'ın o muhteşem dengesi gene çıkıyor ortaya. Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Yani ne kadar günah, o kadar sevap olayı. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Kötülüklerle iyilikler dengede. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişiye öğütlediği Allah'a ulaşmayı dile emrini kişi yerine getirmiyor. Getirmiyorsa o kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Neden? Çünkü o kişi devamlı günahlar işleyecek. Nefs tezkiyesi olmadığı için günahları sebebiyle bundan sonra kazanacağı dereceler mutlaka kaybedeceği derecelerden az olacaktır. Nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu olan bir insan mutlaka hatalar yapar. Ve günahları süratle artar. Allah Teala bütün insanları cennete almayı dilediği için öyle bir muhteva koymuş ki o kişi günah yaparsa bir derecelik günahına karşılık bir derece yazdırıyor amel defterine. Kiramen katibe meleklerine yazdırıyor. Ama bu kişi bir derecelik sevap işlerse o kişi mürşidine tabi olmasa da 10 derece yazılıyor amel defterine. Tabi oldu. Tabi olduğu andan itibaren bir derece karşılık 100 derece yazılıyor. Bu kişinin birinci gök katına ruhu çıkana kadar durum bu. İkinci gök katına çıktığı zaman ruhu ne zaman çıkar? O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'tan mürşidini ister. Mürşidine tabi olur. Ve ondan sonra Allah'ın emrettiği zikri yapmaya başlar. İşte bu zikirlerin artışına paralel olarak kişinin ruhu önce birinci gök katına, sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde kişi zikrini tamamlayacaktır. Ve ruhu oradan Sitre-i Münteha'ya ulaşacak. Sitre-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah arşa istiva etmiştir. Oradadır. Ruh Allah'a ulaşacak. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır, ifna olacaktır. İşte bu fena filah işlemidir. Yani Allah'ın zatında ifna olmak, ani olmak, yok olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar çok istiyor ki insanları kurtarmayı. Diyor ki sen
bir derece kazanacaksın. Birinci gök katındaysan, birinci gök katına ulaşmışsan, ben sana bunun 100 katını vereceğim. Başlangıçta zaten herkese bir oran veriyor. Herkes kazandığı bir dereceye karşılık 10 derece kazanma imkanının sahibi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren birinci gök katına ulaşana kadar bu kişinin kazandığı derece 1'e 100 oluyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıp da birinci katına ulaştığı zamana kadar, yani mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması demek, tabiyetle beraber başlayan 1'e 100 kazanç, 1'e 100 kazanç Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamaz. Mürşidinize tabiyet bunun esasıdır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse bir ömür boyu kazancı hep 1'e 10'dur. Bir ömür boyu derece sistemi böyle çalışır. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah anında bunu bilir. Kiramen katibin melekleri de, kişinin kalbinden geçenleri de kaydettikleri cihetle onlar da onu bilirler ve derece sistemi derhal değişir kişinin. 1'e 10 iken 1'e 100 olur. Mürşidine tabiyetinde bu 1'e 200 olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında 300 olur. Fizik vücudunun tesliminde 400 olur. Nefsini tesliminde 500 olur. Böyle mi gidiyor dereceler? Sevgili kardeşlerim, bir kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah Teala ona onun derecelerini otomatik olarak arttırır. Bu kişi Allah'ın yolunda 1'e 700'e kadar derece kazanacaktır. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra hep orada kalırsa, bu kişi düşmezse, fıska düşmezse 1'e 700 devam edecektir. Birinci gök katı 1'e 100'ü, ikinci gök katındayken ruhun yolculuğu 1'e 200'ü, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 300, 400, 500, 600, 1'e 700'ü kişi kazanır ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra bir ömür boyu eğer aynı seviyeyi muhafaza edebilirse zikri, yani günde yaklaşık 3 saat bu kişi zikrederse, bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir insan, sevgili kardeşlerim, bu cennet mutluluğuna sahip olurken dünya mutluluğunda yarısına otomatik olarak sahip olur. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala onun nefsinin kalbine nurları göndermeye başlar. Bu nurlar 1'e
nefsin kalbinde yer ettikçe, nefsin kalbinin %7-7 nurla dolması söz konusudur. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer. Bunlar öncüdür. Ondan sonra tam 7 tane %7'lik nur girer. Bunun manası ruhun Allah'a doğru 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını aşarak Allah'ın zatına, 7 tane gök katına, 7. katta 7 tane alemi geçtikten sonra ulaşmasıdır. İşte bu süreç içerisinde o kişinin nefsi başlangıçta %2 rahmet nurundan sonra %7 defa 7, %49 fazıl nuru girer kişinin nefsinin kalbine. Bu fazıllar o kişinin nefsinin kalbini ruhun hasletleriyle eşdeğer olan fazıllarla doldurur. %2 baştan aldığı nur vardı, %49 daha, %51 nur o kişinin nefsinin kalbinde yerleşmiş olur. Karanlıklara ise %49 imkan kalır. O kişinin nefsinin kalbinin %49'u karanlıktır, %51'i nurda dolmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kişi yarı yarıya mutluluğun, %51 mutluluğun sahibidir. Eğer zikrini bu seviyede tutabilirse, bir ömür boyu bu muhtevanın içinde yaşar. Peki, kalbinin durumu nedir? Kalbinin durumu, başlangıçta %2 rahmet nuru, geriye kalan zaman parçasında %49 fazıl nuruyla %51 nurdur. Bu kişinin davranış biçimleri dizisi, yarıdan daha fazla güzel davranışları ifade eder, derecat kazandıran davranışları ifade eder. Bu kişi ibadetlerini devam ettirdiği sürece bu mutluluğu günde 3 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilse, bir ömür boyu bu hüviyette kalır ve kıyametten sonra gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Mürşide tabi olmuştur. İkinci kat cenneti hak etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırmış, nefsinin kalbinde %51 tezkiyeye ulaştırmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Gerisine ulaşmayı dilemediği sürece bu seviyeyi 3 saat zikri muhafaza edebilirse bir ömür boyu yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşar, cenneti de kesin olarak kazanmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Vazgeçmedikçe, zikirlerini devam ettirdiği sürece bu garantinin içinde yaşar kişi. Ve bu kişi dünya hayatında yarı yarıya mutluluğu yaşayan biridir ama cennete mutlaka girecektir. Sonsuz hayatını cennette geçirecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bunların hiçbirisi gerçekleşemeyecekti. Öyleyse kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir, bir dilektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sizlerin mutlu olmasını istiyor. Sadece istediği şey bu kadar.
hepinizin mutlu olması. Ve de bunun için dünyadaki en kolay şeyi insanlara nasip etmiş. Sadece bir dilekte bulunacak insan. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Geri kalanını o yapmayacak. Allah ona yaptıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala sizleri ne kadar seviyor? Tabii bize sorarsanız burada bırakmamalısınız. Zikrinizi arttırmalısınız. Dik yokuşu aşmalısınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız. Nefsinizi de Allah'a teslim etmelisiniz. İradenizi de Allah'a teslim etmelisiniz. Daha sonra ve irşat makamına, irşada memur verinizin kılındığı cümlesiyle vazifeli kılınmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki dünya bunları adım adım bizden öğrenecektir. Öğrendiği zaman

Şeytan insanlara böyle oyun oynar. İnsanlara Kur'an hakikatlerini anlatacak olanı bir sahtekar gibi göstermeye çalışır. Ve bunu büyük ölçüde de başarır. Son derece kurnaz bir mahluk. Ama istediği şey sadece bunu geciktirebilmektir. Çünkü bilir ki bir gün ufuklar aydınlanacaktır. Artık ufuklar aydınlanmıştır sevgili kardeşlerim. İnsanlar hakikatleri tahkik ediyorlar artık. Tahkik ettikleri zaman ne görüyorlar? Bütün kardeşlerimizin anlattığı şeyler sadece Kur'an hakikatleridir. Ve onların İslam'ın beş şartıyla sınırlandırıldıkları, hudutlandırıldıkları için bilmedikleri Kur'an hakikatleri. İnsanlar onları öğrenecekler ve yaşamaya başlayacaklar. Bütün dünya, adım adım bütün dünyaya Allah'ın güzellikleri yaşanacak. Çünkü bütün dünya öğrenecek ki dinler yoktur. Sadece Hz. İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve bu istikamette dört kitapta da Kur'an, İncil, Tevrat ve dördüncü bir kitap. Aslında Allah Teala bütün peygamberlere en azından sayfalar vermiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan bütün peygamberler Allah'ın en yakın dostlarıdır. Onlar Allah'ın hakikatlerini hayatları pahasına hep öğretmeye çalışmışlardır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle ulaşıp da yakalayabileceğiniz kadar yakın. Sadece bir dilek bütün insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştırır. Eğer sonsuza kadar cennette yaşamak istiyorlarsa bir tek dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibini Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve üçüncü kat cennetinde sahibi kılacaktır. Dünya mutluluğunun da yarısını ona hibe edecektir. Karşılıksız verecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha. Esselamu aleyküm.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz.

Bir yeni dizaynın içinden sesleniyoruz size. Hamdolsun ki dünyanın büyük bir kısmına seslenebilmek imkanının sahibi kıldı Allah-u Teala bizi. Artık sizlere uydudan ulaşıyoruz. Bu Allah-u Teala'nın bize çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Dünyanın çok büyük bir kısmına hitap edebilmek imkanını Allah-u Teala sağladı. Biliyorsunuz biz Türkçe konuşuyoruz. Ama İbrahim kardeşimiz bu konuşmayı İngilizce'ye çeviriyor. Aynı anda İngilizce olarak da yayınlanıyor. Ve dünyanın büyük bir kısmında da İngilizce önemli bir millet dili haline geldi. Hadi bir İngiltere, bir Amerika tamam İngilizce konuşuyor. Ama Hindistan da Pakistan da resmi dilleri İngilizce olan iki ülke. Ve orada çok Müslüman var. Bangladeş öyle ve onların hepsine ulaşabilmek imkanını sahibi kıldı Allah Teala bize. Oradakilerin hepsine onların televizyonlarından hitap edebiliyoruz. Türkiye'deki sevgili kardeşlerimiz sizler de bizi televizyonunuzdan rahat rahat izlemek imkanına kavuştunuz. Bu Allah Teala'nın çok büyük bir ikramı, bir nimeti. Ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. O zaman soralım şimdi. Yeridir yani. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki bir sevinç doldursun içimizi şu anda olduğu gibi. Huzur içinde olalım. Bütün dünyaya seslenelim. Allah-u Teala'nın bizden ne istediğini biliyorsunuz. Aslında sevgili kardeşlerim, dinler diye bir şey yok. Sadece bir tek din var. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Aynı din bir kısım insanlarda Hristiyanlık olarak yaşanıyor. Aynı din bir kısım insanlarda Müslümanlık olarak yaşanıyor. Aynı din başka başka ülkelerde başka başka İsimlerle yaşanıyor. Ama din adı verilen bu müessesenin üç ana kitabını incelediğimiz zaman, yani sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim, 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da yer almış, İncil'de de yer almış, Kur'an-ı Kerim'de de yer almış. Yer almak kelimesi yeter mi? Yetmez. İncil'in de esasını teşkil etmiş, Kur'an'ın da esasını teşkil etmiş, Tevrat'ın da esasını teşkil etmiş. Üç kitaplı dinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi 4 oldu. Nefsin Allah'a teslimi 5, muhlis olmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. İşte 7 safa. Birinci teslim ruhun teslimi. İkinci teslim fizik vücudun teslimi, üçüncü teslim nefsin teslimi, dördüncü teslim de iradenin teslimi. Allah'a teslim olmak. Niçin İslam kelimesi söz konusu? İslam, teslim kelimesinin kökünden geliyor. Silm kökü. Sin, lam ve mim.
İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsinde aynı kök söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki size göklerden seslenmek, dünyanın çok büyük bir kısmının neresinde olursanız olun hepinize ulaşabilmek, bizi artık bilgisayarlarınızda değil, televizyonlarınızda seyredebilmeniz. Bunlar bize çok büyük sevinç veriyor. Sizlerle beraber olmanın o duyulmaz hazzını yaşıyoruz. El ele, gönül gönlü olmak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz bizi yakından biliyorsunuz. Biz kendimizden konuşmak yetkisinin sahibi değiliz. Allah Teala bizi konuşturur. Ne isterse onu söyletir. Biz sadece Allah'ın telefonuyuz. Onun size ulaşan sesiyiz. Bir vasıta. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyorum. Allah'ın bize söylediklerini size söylemek ve size ulaştırmak imkanını, hem de uydudan ulaştırmak imkanını bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala bunca senelik gayretlerden sonra bizi, artık onların bizi indiremeyecekleri bir imkana, bir uyduya kavuşturması. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın düşmanları, Allah'a dost olamayanlar, en çok onlara acıyoruz. Allah Teala 7 safa ve 4 teslimi, başında söylediğimiz, konuşmamızın başında söylediğimiz 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an'a da yerleştirmiş. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz burada Norfolk'ta 500 küsür kilise ve sinagogu ve camiyi dolaştılar. Hepsine 7 safa ve 4 teslimi, sözlerime dikkat buyurun, kendi kitaplarından gösterdiler ve ispat ettiler. Netice niye? Nereye çıktı netice? Netice, dinlerin olmadığı, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin olduğu, Hristiyanlığın da sırasıyla konuşalım, Museviliğin de, Musevi dininin de, Hristiyan dininin de, İslam dininin de aslında birbirinden farklı dinler olmadığını, sadece insanlar tarafından öyle isimlendirildiğini Allah Teala bize böylece ispat etmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şeytan ne yaparsa yapsın sonunda yenik düşmeye mahkum. İşte şu anda sizlere bilgisayarlarınızdan değil, televizyonlarınızdan seslenebilmemiz, bizi burada Amerika'daki kardeşlerimiz şu anda bizi nasıl görüyorsa, aynı standartlarda, aynı anda izleyebilmeniz. Bu Allah-u Teala'nın biz İslam alemine çok büyük bir lütfu.
Yeter mi sevgili kardeşlerim sadece İslam alemine mi? Hayır. Allah Teala'nın bize verdiği temel görev İslam alemine bu hususları anlatmanın çok ötesi. Allah Teala bize bir görev verdi. Bu görevin adı dinleri birleştirmek. Dinlerin birleştirilmesi neyi sağlar? Dinlerin birleştirilmesi dünya sulhunu sağlar. Allah Teala dünyada sulh ve sükunun oluşmasını istiyor. Diyor ki ben Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din koymadım ortaya diyor Allah Teala. Hazreti Nuh'un da dini aynı dinde Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın insanlardan istediği bir tek faktör var sevgili kardeşlerim. Başka bir şey istemiyor. Ne istiyor? İnsanların mutlu olmasını istiyor. Cinlerden istediği bir tek şey var. Ne istiyor? Cinlerin mutlu olmasını istiyor. Öyleyse şeytanlar da cin tayfesinden ama hepsi huzursuz. Kim bilir belki bir gün Allah Teala şeytanları da böyle bir hedefe doğru yöneltecektir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Yüz milyar galaksinin içindeki bir galaksinin muhtevasında bulunan 100 milyar yıldız. Bunları bir insanın hafızasında canlandırması bile imkansız sevgili kardeşlerim. Ve Allah Teala insan adı verilen bir mahlukuna ruhundan üfürmek şerefini bahşediyor. Allah Teala ruhundan üfürüyor. Sadece insan adı verilen bir mahlukuna bunu mümkün görüyor. Bir mahlukuna bu büyük şerefi bahşediyor. Sevgili kardeşlerim, insanların da resulleri var. Cinlerin de resulleri var. Ama insanların ruhu var. Cinlerin yok. Allah Teala insanlara ruhundan üfürmüş. Bu Allah'ın çok büyük bir nimeti. O zaman insan olmak Allah'a en yakın mahluk olmak manasına geliyor. Evet, hepimiz İnsanlar da, cinler de hepimiz birer mahlukuz. Yani Allah Teala tarafından halk edilmişiz, yaratılmışız. Ama Allah Teala insana üfürüyor ruhundan. Ve insan bütün bu kainatta Allah'ın ruhuna onun kendisinde bulunması için yuva olan bir mahluk. Allah Teala da
insana ruhundan hürüyor. Ve o günden itibaren insan Allah'ın ruhuna sahip olan, kendisine ruh üfürülmüş olan bir mahluk olarak yaşamaya başlıyor. Gerçi bu ruhun bizde bulunması olayı çok uzun sürmüyor. Çünkü Allah Teala ruhunun kendisine iadesini farz kılmış. Diyor ki irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et diyor ruha. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ve de sevgili kardeşlerim, insanoğlunun ruhunu Allah'a ulaştırmak gibi bir farz emirle muhatap kılınması Allah-u Teala'nın sadece insana verdiği bir mazhariyettir. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne uçan kuşlarda, ne denizdeki mahlukatta hiçbir muhteva içerisinde Allah'ın ruh üfürdüğü hayvan veya insan, insanın dışında başka bir mahluk yok sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ne kadar insan adı verilen mahlukunu seviyormuş ki ona ruhundan üfürmüş. Ona evvela hamein ve mesnun olan insanın önce uzun süre beklemesi gerekmiş. İnsan olarak Allah-u Teala onu başlangıçta yaratmamış. Sonra şekillendirmiş. Ona insan hüviyetini vermiş. Onun bir salsalin adı verilen toprağın Allah tarafından uzun bir zaman bekletilmesinin neticesinde insanın özü olan bu toprak et ve kemiğe adım adım dönüşmüş. Ve Hazreti Adem ve onun kaburga kemiğinden Hazreti Hava, Hava annemiz. Ve o ikisinden türeyen çocuklar, onların çocukları, onların çocukları, onların çocukları ve dünyadaki bütün insanlar. Sevgili kardeşlerim, ve Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bu kesin bir talep mi? Kesin bir talep. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kılmış. Mürşide tabiyeti farz kılmış. Ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Fizik bedenimizin Allah'a teslimini farz kılmış. Nefsimizin Allah'a teslimini farz kılmış. Muhlis olmamızı farz kılmış. Ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. 7 tane safha ve de teslimlere baktığımız zaman ruhumuzun teslimi, fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi ve irademizin Allah'a teslimi. Dinlerin adları konulmuş. Musevilerin dini denmiş.
Hristiyanların dini denmiş, Müslümanların dini denmiş ve insanlar uzun süre asli unsurları kaybetmişler. Ne demek istiyoruz? Olay meydanda değil mi sevgili kardeşlerim? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ne kalmış İslam'dan geriye? İslam kalesinden geriye ne kalmış? Bu beş tane unsur kalmış. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan beş tane unsur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Nerede Allah'a ulaşmayı dilemek? Nerede teslim olmak? Allah'a teslim olmak. İkisini de iblis allem etmiş, kallem etmiş, devre dışı bırakmayı başarmış. Ve insanlar kitaplar yazmışlar İslam'ın beş şartı, İslam'ın beş şartı diye. Ve de zannetmişler ki insanlar bu beş şartı yaşarlarsa hafif tertip cehennemde bir süre kavrulduktan sonra oradan cehennemden çıkıp cennete girecekler. Kur'an'da Allah-u Teala'nın 10. ayeti kerimesi insanların cehennemden çıkıp cennete gitmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Allah Teala halidine fiha ebeda ifadesini kullanıyor. Orada onlar ebediyen kalacaklardır diyor. Onlar cehenneme gireceklerdir. Orada ebediyen kalacaklardır buyuruyor. Halidine kalacaklardır fiha, orada ebeda, ebediyen. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan olayın bu tarafına bakıyoruz, kapkara bir tablo görünüyor. Öbür taraftan Allah'ın bizlere verdiği müjdelere bakıyoruz. Diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin. E ne olur Allah'a ulaşmayı dilersek? Allah-u Teala diyor ki siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi mürşidinize ulaştırırım. Ben ulaştırırım diyor, siz ulaşmazsınız. Ben, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ondan sonra diyor ben sizi mürşidinize ulaştıracağım. Mürşid sevgisi vereceğim içinize diyor. Mürşidinizi seveceksiniz. Ona karşı sevgi duyacaksınız. Kim mürşidine karşı sevgi duymuyorsa o dinin tabiye standartları içine giremez. Allah-u Teala herkese mutlaka onun ölçülerine göre sevebileceği birisini mürşit kılar. Bütün insanlar için bu geçerlidir. Sonuç mu? Sonuç, mürşide tabiyet, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan böyle bir kuruluş, müessese, İnsanın evvela ruhunu Allah'alaştırmasını, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmesini. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'a teslim olur. Nasıl olur? Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirerek, yasak ettiği fiilleri de işlemeyerek. Öyleyse Allah için bir dünyada yaşamak, mutluluğun sembolü budur. Allah için yaşamak.
Allah için yaşamak demek, Allah'a ruhunu teslim etmek için yaşamak, Allah'a ruhunu fizik vücudunun Allah'a ruhunu teslim ettikten sonra Allah'a fizik vücudunu teslim etmek için yaşamak, bundan sonra nefsini teslim etmek üzere yaşamak, bundan sonra iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaşamak. İşte bu ruhun ve için, nefsin ve iradenin dört tane temel faktörün Allah'a teslimidir ki bir insanı gerçek anlamda İslam yapar. İslam teslim olmuş demek. Müslüman da öyle. Allah'a teslim olan. Müslim kelimesi de aynı manaya geliyor. İslam, teslim olmak istikametindeki bir açıklama. İslam dini dediğimiz zaman, teslim olma dini bunun manası. Kime teslim olmak? Allah'a teslim olmak. Neyi teslim ederek teslim olmak? Ruhu teslim ederek teslim olmak. Böyle bir teslim, kişiyi üçüncü kat cennete ulaştırır. Birinci kat cennete ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci kat cennete ulaşanlar Allah'a ulaşabilmek için mürşitlerine ulaşıp ruhlarının vücuttan ayrılmasını sağlayanlardır. Yani mürşitlerine tabi olanlardır. Üçüncüsü fizik vücudun Allah'a teslimidir. Dördüncüsü, nefsin Allah'a teslimidir. Ruhun, veçin, nefsin. Dördüncüsü de iradenin Allah'a teslimidir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide insan adı verilen yaratık, kendisine Allah-u Teala tarafından teslim edilen ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle vazifeli kılındı. İşte sevgili kardeşlerim, bunu yapacaksınız. Yaptıkça Allah ile ilişkiniz güçlenecek. Daimi zikre ulaştıktan sonra onunla konuşabildiğinizi, onu kalbinizle, kalp kulağınızla duyabildiğinizi göreceksiniz. Kalp gözünüz açıldığı zaman melekleri de göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki her şey, bütün nizam, Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insanı mutlu kılmaya yönelik. Fizik vücudunu teslim eden bir insan, ruhunu teslim eden insandan daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden bir insan, fizik vücudunu teslim eden daha mutludur. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim eden bir insan, nefsini teslim edenden de daha mutludur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınır. Bunun manası irşat makamının ilelebet devam edeceği. Hep mürşitler olacak. Neden olması lazım? Çünkü eli öpüldüğü zaman ondan el öpene cereyanın geçmesi söz konusu. İşte o cereyan daha ezelde Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'a verdiği cereyan. Hiç değişmedi. Herkese Allah-u Teala o cereyanı verir. İnsanlar
Allah-u Teala onlara mürşitlerini gösterdiği zaman Allah'ın gösterdiği mürşide karşı çok özel bir sevgi ve hürmet duyarlar. Kalpleri buna yöneliktir. Bu sevgi ve hürmet meselesi herkese karşı çalışmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Hazreti Adem'den bu tarafa insandan insana geçen bu cereyan müessesesini kıyamete kadar devam ettirecektir. Allah'tan irşat makamı kanalıyla cereyan alan insanlar bunu kendileri irşat makamına geldikleri zaman başkalarına da ulaştırmak yetkisinin sahibi kılınırlar. Böylece insanlık tarihi boyunca hep insandan insana Allah'ın cereyanının geçmesi ve ruhun ve cin, nefsin ve iradenin sırasıyla Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Ve Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğretir. Nefreti adım adım silecektir. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki size kötülük edeceklerdir insanlar ama siz onlara kızamayacaksınız. Size kötülük edecekler insanlar, siz onlardan nefret edemeyeceksiniz. Kötülük yapmaktan vazgeçmeyecekler, siz gene onlara kızamayacaksınız. Onlardan nefret edemeyeceksiniz. İşte öyle bir gün. O günlere geldiğiniz zaman sözlerimi hatırlarsınız. Daimi zikreden önce gerçekleşmiyor. Sevgili kardeşlerim, o noktaya ulaştığınız zaman her şey öylesine güzel olacak ki o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim orada. O noktada hiç kimseye kin duyamayacağınız bir noktada. Sizin aleyhinize olanlara da, size en büyük kötülüğü yapanlara da, en büyük kötülükleri yapanlara da kin ve nefret duyamayacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. Onlar kalbinizi görebilseler de mutlaka sizin gibi olurlardı. Onlar da Allah'a en yakın insanlar olurlardı. Sevgili kardeşlerim, insanlara bağıran, çağıran, hakaret eden zavallılar, bu söylediğimiz nimetlerden hiç kam veya pay alamamış olanlardır. Allah'a yaklaşmak yerine farkına bile varmadan şeytana yaklaşmışlardır. Şeytan onlara kini, nefreti aşılamıştır. Kin ve nefret içinde bir dünyada yaşamaktadırlar. İşte onlar öfkelidir,
Onlar sinirlidir. Onlar hakaret ederler. Bağırırlar, çağırırlar. Ama hüzünleri hiç bitmez. Halbuki Allah'ın dostları her zaman huzur içindedirler. Huzur ve mutluluk nefslerinde afet olmadığı için onlarındır. Nefslerindeki afetin çıkmasına da Allah-u Teala daimi zikirle sebebiyet vermiştir. Allah'ın yardımı olmadan hiç kimse daimi zikre ulaşamaz. Allah ise kendisine bu hedefe ulaşmak konusunda yardım ettiği insanları bu hedefe ulaştırır. Onlar başkalarına kin tutmayanlardır. Başkalarını onlar kendisine düşman olsalar da düşman edinmek imkanının sahibi kılınmayanlardır. Allah-u Teala onların kalplerini öyle bir temizlemiştir ki orada kine, nefrete, isyana yer yoktur. Onlar hiç kimseye düşman olamazlar. Onlara düşman olan çoktur. Onlara hakaret eden çoktur. Onları bir kaşık suda boğmaya çalışan, ellerinden gelse bunu yapabilecek olan insan çoktur. Ama hiçbirisinin bu gayeye varması da Allah, bu Allah dostlarını koruduğu için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel görünüyor ki bazen içinizden bağırmak gelebilir. Allah'ım, her şey gerçekten çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok güzel. İnsanları değiştiremezsiniz. İnsanlara sevgiyi öğretemezsiniz. Onlar sevmeyi dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevdikçe sevinirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdikçe daha çok sevinirsiniz. Ve de sevgi üzerine kurulmuş bir dünyada başkaları ne yaparlarsa, kendilerini ne kadar mutsuz ederlerse etsinler. Onlarla ünsiyet feda etmezler, edemezler. Yapılar farklıdır. Ama onları da severler. Kendilerine kötülük edenleri de severler. Ve Allah'tan hep onlar için de onların kurtulmaları, cehennemden kurtulmaları istikametinde hep Allah'a dua ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizi. Elbette buna bize kötülük etmeye çalışanlar, kötülük edebilenler, onlar da dahil. Bir gün sevmeyi öğrenirlerse ne kadar büyük hatalar yaptıklarını göreceklerdir. Ama biz onların mutsuz olmasını istemiyoruz.
Onlar da inşallah Allah-u Teala'yı tanırlar. Allah'ın kendilerine yardım edeceği bir güne inşallah ulaşırlar. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve Allah onları da ruhen, beden, nefsen ve iradi yapı olarak inşallah teslim olur. Dünyadaki en mutlu insanlar olurlar. Bunun için dua ederiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir konuşmanın daha sonuna geldik. Sizden ayrılmak çok zor bir şey. Ama bu noktada tamamlamak mecburiyetindeyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizle ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aa, bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın beş şartı. Beş şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek.
Dilinizle de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Büyüşünüze ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir dalaletle sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştim. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun. Ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah, kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd, ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde, müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen o ve onun melekleridir ki, o müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona, Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır. Ey Nebi Peygamber!
0: Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun, Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir.''

Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti. Ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenü olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti, yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takvâ

takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu, Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de ona aittir. Ve o hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve o rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, işte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap. Ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık, akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik.
Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri, mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim senini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka zıam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da Hakk'ı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir. Kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak, sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o fettahtır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları, Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz, hayır, onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki,
azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz, dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim, kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde o, onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak: size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere, tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik. Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler.
Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkarım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, genişletirse, o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri, taraftarlarını sadece alevli ateş, cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Kafir olanlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin, hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve o Allah ki, rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz.
Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası, inci, mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye, başkasını çağırsa bile, ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak, gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de Resullerini yalanlamışlardı. Onların Resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara
koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından arttırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki O sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkar ederse, o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki O halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman, onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar,
evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimseniz dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim! Size gönderilmiş olan Resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar mehdilerdir. Hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki?
siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

Tasavvuf, adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergahlıdırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Derya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin
arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde ayetlerin sırları konusunda inşallah birlikte olacağız. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimize başlamak istiyoruz. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. اِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا. Allah Teala buyuruyor ki ve men ve kişi, yani o kişi ki ahsenu, ahsen olmuştur. Mim men ondan

Eğer hepsini birden alırsak ve men ahsenu dinen mimmen. O kişiden daha ahsen kim vardır? Ve de dinde.

Mimmen o kişiden dinen din olarak din içerisinde dinde ahsenu ahsen olan hemen ve kimdir ve o kişiden dinde ahsen daha ahsen olan kimdir? Onu Türkçe'de kim vardır diye de dizayn etmek Türkçe'ye daha uygun düşer. Esleme ve cehu lillahi. Esleme teslim etmiş, teslim eden. Ve cehu o kişinin fizik vücudunun veçini, veç fizik cesedimiz, fizik vücudumuz, yani şu vücudumuz. Lillahi, Allah'a. Şimdi o kişinin vasıflarını veriyor Allah Teala. O kişi ki oluyor. Esleme ve cehu lillahi, veçini, fizik vücudunu her ne kadar Allah için teslim etmişse, olarak görünüyorsa, li için olduğu cihetle, aslında Türkçemizde veçin Allah'a teslim ediyoruz bunu. Veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Ve hüve ve o muhsinun. Muhsinlerden olmuştur. Ve tebaa ve tabi olmuştur. Millete İbrahim'e hanifa. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'in milletinin dinine, Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ettehazallahu İbrahim'e halila ve ittihaz etti Allah İbrahim'i, Hazreti İbrahim'i halila, dost. Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost ittihaz etti diyor Allah Teala. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek dini hayata ilk adımı atar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimsenin ne cehennemden kurtulması mümkündür, ne de dinin içinde olması mümkündür. İnsanlar günümüzde zannediyorlar ki, İslam'ın 5 şartını yaşadıkları zaman cehennemden kurtulacaklar ve Kur'an-ı Kerim'in gereklerini yerine getirmiş olacaklar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içerir. 7 safa içerisinde 4 tane teslim. Birinci safa insanoğlunun dilemesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki
münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a münib ol. Bunun manası Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Yani bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse takva sahibi olamaz diyor Allah Teala. Neden? Arkasından geliyoruz ve yekûmü salât ve namaz kıl. Ve lâ tekûne minel müşrikîn ve müşriklerden olma. İşte bu müşrikler gizli şirkteki mürşitler, müşrikler. Bu müşriklerin muhtevasına baktığımız zaman bunlar puta tapmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisini hatırlayalım. Benim ümmetim açık şirkten masumdur, korunmuştur. Benim ümmetim açık şirke muhatap olmaz. Yani putlara asla tapmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum. İşte bu ayetler Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri hepimize gizli şirki söyleyen iki ayettir. Buradaki şirk gizli şirktir. Nasıl bir şey? Putlara tapanlar gizli şirktedirler. Affedersiniz, putlara tapanlar açık şirktedirler. Ama buradaki şirk öyle bir şirk değildir. Bu şirk fırkalara ayrılmaktır. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Rum 32 bunu söylüyor. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir insanı şirkten kurtaracak olan temel faktör nedir? Temel faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Şirkte olan bir kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Kim şirkteyse o kişi takva sahibi olamaz. Allah Teala burada kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasını ve şirkten kurtulmasını istiyor. Biliyoruz ki takva sahipleri sadece onlar cennete gider. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Demek ki cennet takva sahipleri için. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir. Li külli evvâbin hafîz. Bütün evvâb olanlar,

Mürşidin elini öpmüşse, tabi olmuşsa, onun başının üzerinde derhal devrin imamının ruhu oluşur. Onların diyor Allah Teala kalplerinin içine tabi olanların Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşitlerine tabi olanların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ve onların üzerine Allah'ın emrinden bir ruh gelir. Öyleyse başların üzerine mutlaka devrin imamının ruhu ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve hacet namazını kılarsa, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişinin bir intikal devri geçirmesi söz konusudur. Allah'ın gözlerini irşat makamını irşat makam olarak görecek bir hüviyete getirir. Görme hassasını da. Kulaklarını irşat makamının sözlerini işitebilecek hale getirir. İşitme hassasını da. Kalbini irşat makamının sözlerini idrak edebilecek hale getirir. Böylece kalpteki idrak hassası oluşur. Öyleyse bir insan için söz konusu olan Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki durumsa Allah Teala bir insanı hemen bu noktaya ulaştırmıyor. Önce o kişi de bu değişiklikleri yapıyor. Sonra ne yapıyor? Sonra o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu açtığı, göğsünden kalbini açtığı nur yoluna da Allah Teala o kişi mürşidine tabi olduktan sonra değil, tabi olmadan evvel daha rahmet nuru gönderiyor. Göğsünü yarması, göğsünden kalbine nur yolu açması bu rahmet nurunun kalbe ulaşmasını temin için. Ve kişi bu noktada kalbine %2 rahmet girebilen bir insan oluyor. Daha mürşidine ulaşmamış. Ulaştıktan sonra o kişinin bütün kalbinin nurlarla dolduracak olan yeni imkanlar oluşacak. Ama daha mürşidine ulaşmamış kişi, öncü kuvvet olarak %2 rahmet nuru kalbe ulaşıyor. Salavat nurları, fazıları kalbe taşıyor, rahmet nurlarını kalbe taşıyor. Önce taşıdığı bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin görme, işitme ve idrak hastalarını açan Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine %2 rahmet nuru gönderiyor. Salavat nurları rahmeti ve fazlı getirenler oluyor. Ve bu noktadan sonra manevi tekamül o kişinin nefsinin kalbini doldurmaya başlayacaktır. Kişinin ancak kalbine bu %2 rahmet nuru geldikten sonra o kişi mürşidini Allah'tan sorabilir. Sorduğu zaman cevap alabilir. O kişinin kalbinde haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala Hadis Suresi'nin 16. ayet kerimesinde. İşte oradaki huşu mürşide ulaşma huşusudur.

Buradaki muhteva açık ve kesin olarak görünüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ancak Allah o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine Hadid suresinin 16. ayet kerimesindeki nuru gönderiyor. Niçin? Huşu sahibi olmayan kişi mürşidini Allah'tan sorsa bile cevap alamaz. Cevap alabilmesi buna bağlı. Allah Teala buyuruyor ki vestainu bis sabrı ve salatı innehu lekebiretun illa alel haşiyin. Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi sizi irşada ulaştıracak olan, sizi irşad edecek olan mürşidi isteyin. İnne hâle kebîretun, bu zor bir iştir, büyük bir iştir. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri için büyük değildir. İşte Allah'tan gelen nurla kişinin huşuya ulaşması zamanı gelmedi mi ifadesi? Bu huşudur. Buradaki huşu müessesesi o kişinin Allah'a ulaşmak konusunda adımını gerçekleştirdiği yerdir. Bundan sonra kişi hacet namazını kılacaktır. Huşu sahibi birisi olarak hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan sual eden kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Kişinin huşu sahibi olabilmesi ise başta mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, huşu sahibi olmuş ve Allah da Allah onun kalbine nuru göndermiş. Ancak ondan sonra mürşidini sorduğunda mürşidine ulaşacaktır. O zaman bu kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka mürşide ulaşır, tabi olur. Ve tabi olduğu zaman günahları sevaba çevrilir. Günahları affedilmekle kalmaz, sevaba çevrilir. Allah Teala kim diyor tövbe eder de nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihat diyor adına, nefsi ıslah edici ameller, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, Allah onun seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Öyleyse kişinin seyyiatini Allah Teala hasenata çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir noktadan sonra kişi tabiyetiyle beraber yeni bir safhaya girecektir. Bundan sonra o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur inecektir onun göğsüne, göğsünden de kalbine. Ve Allah Teala kalbin içine mürşide tabiiyetle birlikte iman kelimesini yazar. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle Allah'tan gelen rahmeti ve fazlı dikkate aldığımız zaman nefsin kalbindeki iman kelimesine Allah-u Teala'nın koyduğu manyetik alan fazılları
kendisine çekebilecek olan bir hüviyettedir. Fazıllar iman kelimesinin karşıt kutbuna sahip oldukları için iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak toparlanmaya başlarlar. İşte böyle bir toparlanma o kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimini sağlar. Kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. Kim mürşidine tabi olmuşsa ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp ana dergaha yani devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da diğerleriyle birlikte Seyri Sülük isimli bir yolculuğa çıkacaktır. 7 tane gök katını açacaktır. İşte nefsi emarede ilk %7 fazıl nuru ruh birinci kata kadar yükselebilir. Nefsi levamede ikinci defa %7 nur birikimi ruh ikinci gök katında. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tesliye kademelerinde 3., 4., 5., 6. ve 7. kademelere, 7. gök katlarına ulaşır ruh. 7. gök katında bu yolculuk tabiatıyla diğer ruhlarla birlikte yapılacaktır. 7 tane 7. katta 7 tane alem aşacaktır. Ve neticede Sitetül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında zaten Allah'ın ruhu olan ruhumuz Allah'ın zatında ifna olacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir müessesede kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Zikir artacaktır. Zikir giderek artacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki o nefsin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıyla ruhun Allah'a ulaşması tamamlanmıştır. Nefsin kalbindeki nurlar artacaktır, artacaktır. %80'i aşacaktır. Bunun için kişinin zikrini 18 saate çıkarması gerektiğinde. O zaman sevgili kardeşlerim, o zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. İşte bu veçin teslimidir. Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak geçer. Neden dik yokuştur? Kişi günde 3 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olduğu zaman 14. basamak ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Kişi ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Kişi 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu muhtevada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ama bu ruhun teslimidir. Herkese Allah-u Teala bunu hibe eder. Yani karşılıksız olarak verir. Sadece bir tek şartı vardır. O kişi kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Şimdi dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığını düşünelim. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. Kişi bedavadan buna ulaşmıştır sadece bir dilekle. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ama ruhunu teslim eden bir kişinin fizik vücudunu, Nisa 125'te geçen fizik vücut teslimini bu ayet-i kerimede, açıkladığımız ayet-i kerimede geçen fizik vücut teslimini gerçekleştirebilmesi, o nefsin kalbinde %80'i aşkın nur birikimiyle mümkündür. Bu da günün 1/3'ünün zikirle geçmesi gerektiğini ifade eder. Böylece kim günde 18 saat zikri gerçekleştirebilirse ancak o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir.
Böyle olan bir kişi Kur'an-ı Kerim'imizde Muhsin adıyla anılmaktadır. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. İşte Nisa suresinin o 125. ayet-i kerimesi o kişi ki ve çini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur buyuruyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği yer nefsin kalbindeki afetlerin %80'den fazla azalması ya da aslı ifadesiyle o kişinin kalbindeki nurların baştan gelen %2 rahmet nuru, geri kalan %78 fazıl nuruyla bir hedefe ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada kişi fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücut kendisine düşen görevleri büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu noktadan sonra nefsinin kalbi %80'den başka ki bu rakam %81 olur normal standartlarda. Başlangıçta %2 rahmet nuru girdiği için o kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar %80'i aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, fizik vücut teslimi bir dik yokuşu çıkmakla tamamlanır. O dik yokuş aşılamazsa kişi zikrini günde 18 saatin üzerine çıkaramazsa fizik vücut teslimini gerçekleştiremez. Belli bir temizlik daimi zikre kapıyı mutlak olarak aralar. Bir başka ifadeyle fizik vücudunu teslim edebilen kişi bir süre sonra normal standartlarda daimi zikre ulaşacaktır. İşte zikri daim Allah-u Teala'nın bir nimetidir ki kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Daimi zikre ulaşanlarsa Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab adını alır. Lüplerin sahipleri. Kim bu hedefe daimi zikre ulaşırsa o bir takım özellikler kazanır. Evvela Allah Teala mutlaka onun kalp gözünü açar. Kalp kulağını mutlaka açar. O kişiyle Allah Teala açık bir şekilde konuşur. Mutlak bir karşılıklı konuşma. İster kalpten olsun, ister kişi sesle Allah Teala'ya hitap etsin. Mutlaka karşılığını kalbinde hisseder. Yani Allah'ın söylediklerini kalbiyle işitir. Baş kulağıyla değil, kalp kulağıyla işitir. Bu, daimi zikre ulaştıktan sonraki safha. Abi çok insan, fizik vücutlarının tesliminde de Allah-u Teala'dan bir şeyler işitebilirler, alabilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan Allah-u Teala tarafından öyle bir noktaya getirilir ki eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse
Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın garantisindeki bu olayı yaşayan kişi için bu o kadar kolay bir işlemdir ki ve o kadar büyük bir zevk taşır ki, çünkü Allah Teala bu süreç içinde şeytanla kişinin ilişkisini yok etmiştir. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz, şeytanlar. Ve bu insanlar bir sıkıntıya düşmeden bu hedefe ulaşırlar. Yani ruhlarını Allah'a, Allah ulaştırır. Bu Allah'ın insanlara verdiği bedavadan bir hediyedir. Nisa 125'te geçen fizik vücudun teslimi ise o kişinin ahsen olmasını ifade eder. Çünkü en zor işi tamamlamıştır. Günde 18 saat zikre, 3 saat zikirden 18 saat zikre çıkmak, zikrini 6 kat arttırmak demektir. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilen kişi gerçekten bir dik yokuşu aşmıştır. İşte o, bu noktada fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi daimi zikrin kapısını aralamıştır. Gerçekten bundan sonra Allah-u Teala'dan yeniden yardım almaya başlayan bu kişi, fizik vücudun tesliminden sonra o noktaya normal standartlarda ulaşacaktır. Allah-u Teala onun daimi zikre ulaşması için ona büyük kolaylıklar temin edecektir. Dik yokuş, fizik vücudunu Allah'a ulaştıran kişinin daimi zikre ulaşması değildir. Dik yokuş, ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilme noktasına ulaşmasıdır. 3 saatlik zikrini 18 saat zikre ulaştırmasıdır. Bu yaşayanlar bilirler. Kolay bir iş değildir. Ama Allah Teala'nın yardımıyla da aşılmayacak engel yoktur. Öyleyse kişi buna liyakat kesbetmelidir, layık olmalıdır ki Allah da onu bu istikametteki hedefe ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için bu muhsin olmak, en zor noktaya ulaşmak istikametinde rahatlıkla kullanılabilir. O kişi Allah'tan yardım almamış mıdır? Almıştır. Almıştır ama önce o azmetmek mecburiyetindedir. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olduklarını görürüz. Hepsi dik yokuşu açtılar. Başlarında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz vardı. Ve o onlar için hep dua ederdi. Sahabe adını verdiklerimiz hepsi ona ulaştılar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabıkun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirinden de diyor. Sabıkun, müsabakalarda hedeflere ulaşanlar. Yani daimi zikre ulaşanlar. Daimi zikirden sonra iradesini de Allah'a teslim edip Allah Teala'dan
irşada memur ve mezun kılındın istikametinde bir mükafat alanlar, irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilenler. Hiç kimse kendi kendine mürşit olamaz. İnsanların kendilerini mürşit sanmaları bir hayaldir. Bir sanıdır. Allah Teala ruhunu ve cinni, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlere şöyle bir hitapta bulunur. İrşada memur ve mezun kılındın. İrşada memur kılındın. Benden aldığın emirleri gerçekleştirmek üzere vazifelendirildin demek. Yani emri Allah verecek, mürşit Allah'tan aldığı emri gerçekleştirecektir. Mezun kılındın, sana bu istikamette yetki, izin verildi. Mezun kılınmak, izni almak, izni kullanma hakkına sahip olmak demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun omurgası dik yokuş olan fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Ondan evvelki kesim çok kolaydır. Ama bu zikri 6 kat arttırabilmek, o bütün insanları en çok oyalayan devredir. Ama Allah Teala yardım ettiklerini çok kolay bir şekilde o hedeflere ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Ahvaki ve enfüsi mutluluk konumuz. İnsan İç dünyasında mutlu olmak için yaratıldı ve dış dünyasında mutlu olmak için yaratıldı. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki karşıtlığı yok etmek istediğinde bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde insan, buna ancak nefsinin afetlerini yok ederek sağlayabilir. Nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini kaybetmesiyle, onların yerini %51 nurların almasıyla gerçekleşir. Böylece kişinin nefsiyle ruhu dengeli bir muhteva kazanır. Evvela nefsle ruh zaten dengededir. Bir insan Allah-u Teala tarafından yaratılırken fizik vücudu yaratılıyor ve nefs muhtevası veriliyor kişiye. Sonra da Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan üfürüyor. Böylece bir ruh, bir nefs, bir fizik vücut, bir üçlü oluşturuyor. Bütün insanlar başlangıçta böyle bir üçlü standarttadırlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın temel emrini yerine getirmemiz gerekir. Yani ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırma. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dileriz. Bu konunun başlangıcıdır. Bu dilek yoksa bundan sonra anlatacaklarımızın hiçbirisi gerçekleşemez. Bir insanın mutluluğu, o kişinin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesine %100 bağlıdır. Başka bir alternatif yok. İkinci bir çözüm yolu yok. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, böyle bir dileği Allah-u Teala anında işitir, bilir ve böyle bir dileğin mutlaka yerine getirilmesini sağlar. Nereye kadar? Dünya mutluluğunun yarısına kadar. %51'ine kadar. Bu Allah'ın garantisinde olan bir söz vermedir. Öyleyse Allah Teala insanı en çok sevdiği mahluk olarak, en değerli mahluk olarak yaratmış. Nereden anlıyoruz? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüş. İşte Allah'ın ruhundan üfürdüğü insan adı verilen bu mahluk Allah'ın dininde en güzeli yaşayacak olan bir formasyona sahip. En güzel nedir? En güzel o kişinin nefsinin bütünüyle afetlerden arınması, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsin kalbinin dolması, nefsin kalbinin tamamen nurlardan oluşması. Başlangıçta bir denge var mı? Evet.
Çünkü insanın ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Ruh da nefs de fizik vücutla birlikte. İşte ruh ile nefs, fizik vücudumuzun ötesindeki bu iki varlık, fizik vücudumuzun muhtevasında olan bu iki varlık. Birisi Allah'ın ruhu doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından üfürülüyor. Öteki nefsimiz. Ruhun muhtevasına baktığımız zaman %100 hasletlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsimizin muhtevasına baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Öyleyse iki ayrı tür mahluk bu muhteva içinde bir araya gelmiş mi diyoruz? Hayır, iki ayrı tür mahluk değil. Birisi mahluk değil. Ruh, Allah'ın ruhu. Allah ve ruhu, üfürdüğü ruh Allah ile beraber hep var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kayyım kılarak çift yarattık. İşte insanın fizik vücuduyla nefsi ayrı ayrı birbirinin muhtevasını tamamlayan bir hüviyet gösterir. Ve o kişinin bu üçlü içerisinde, yani ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü içinde dengeyi tam olarak sağlamış olduğunu görüyoruz. Nedir olay? Fizik vücudumuz %100 afetlerle dolu. Affedersin, nefsimiz, nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da %100 hasletlerle dolu. Denge var. Bu denge bozuluyor mu? Evet. Bir gün Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ruhumuz vücudumuzu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Dilediğimiz an mı? Hayır, dilediğimiz an değil. Dilediğimiz andan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi sormamız lazım. Allah Teala bize mürşidimizi gösterecek. Ruhumuzun vücudumuzu terk etmesi ancak bir insanın mürşidine, Allah'tan sorup mürşidine ulaşabilmesi ve onun elini öpmesiyle mümkün olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidini arar. Mürşidini Allah'tan sorma arzusu gelir. Hacet namazını kılar ve sorar. Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse burada gene cüz'i iradenin ilahi iradeye bir talepte bulunması söz konusu. İnsanın iradesi cüz'i iradedir. İlahi irade ise Allah'ın iradesidir. Bir, Allah'ın iradesi dışında bütün kainatı idare eden bir sistem, külli iradeyi ifade eder. İlahi irade Allah'ın ifadesidir. Cüz'i irade ise kulun
iradesidir. İşte Allah Teala insanı irade adı verilen bu sistemle donatmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanları en güzele ulaştırması söz konusu. İster ki bütün insanlar sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar nefslerini de Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Böylece mutluluğu bütün boyutlarıyla dört başı mamur olarak yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan bütün ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyin bir tek şey olduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Peki ama insanlar mutsuz. Madem ki Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor, neden bizi mutlu kılmıyor? Çünkü mutluluğu bizim iradi yapımızın talebine bağlamış. Biz mutluluğu istersek mutlu oluruz. Allah o zaman bize mutlaka yardım eder. Sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın insana olan o büyük sevgisi insanı kendi suretinde yaratmasıyla da alakalı. Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir dünya adı verilen gezegende yaşam söz konusu. Birçok başka gezegende de yaşam söz konusu. Allah Teala 100 milyar galaksiden ve 100 milyar galaksinin içindeki yıldızlardan bahsediyor. Yani sonsuz sayıda hayat yaratmış Allah Teala ve saniyenin katrilyon kere katrilyonda biri kadar bir zaman parçası içerisinde. Bunlar bizim insan aklımıza sığmayan şeyler. Sevgili kardeşlerim, elbette sığmaz. Şurasını kesin olarak başlangıçta kabul etmek mecburiyetindeyiz ki hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah Teala bizi yaratmayı dilemiş ve çamurdan, salsalinden, yani organik hale dönüşebilecek olan özellikte olan bir çamurdan Adem Aleyhisselam'ın şeklini oluşturmuş. Sonra da ona hayat vermiş. Canlı kılmış. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva Anamızı yaratmış. Onu da canlı kılmış.
ve bütün insan adı verilen mahluklar Adem'le Havva'dan bugüne kadar gelenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. İşte fizik vücudumuz, işte nefsimiz birbirinin zıttı olan ama görüntüleri %100 aynı olan iki varlık. Ruha gelince o bir yaratık değil. O Allah'ın ruhu. Fizik vücudumuzla nefsimiz arasında bir benzerlik önemli. Ama dengenin sağlanmasına geldiğimiz zaman ruhumuzdaki %100 haslete mukabil nefsimizin kalbinde %100 afetlerin varlığını bilmeliyiz. Öyleyse ruhumuz Allah ile ilişkiyi kurarken, ruhumuz bizi Allah'ın sadece emrettiği şeyleri yapmaya, yasak ettiklerinin hiçbirini yapmamaya davet ederken, nefsimiz de şeytanın devreye girmesi sebebiyle bize devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi telkin eder. Peki bunun önüne geçmek mümkün mü? Elbette mümkün. Bu yedi safhada gerçekleşen bir olaydır. Bu safhalardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ruhunu hayattakini ulaştırmayı dileyecektir. Dilediği an Allah-u Teala bu talebi işitir ve bilir. Allah bunu kendisi için insanları kurtarmanın sahibi olarak, insanları mutluluğa ulaştıracak tek yaratıcı olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Bu garantiyi de mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile birlikte olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu beraberliğin önce ruhun teslimine bizi götürdüğünü görürüz. Sonra fizik vücudun teslimine, sonra nefsin teslimine, en sonunda da iradenin teslimine götürdüğünü görürüz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistem bütün insanlar için mutlaka teslimleri ifade eder. Ruhun teslimi mutluluğun yarı yarıya elde edildiği noktayı gösterir. Fizik vücudun teslimi bunu %80'e ulaştırır. 80'den öteye taşır. Nefsin teslimi %100 mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde bir insanın mutluluğu yaşaması onun gayretine vabestedir. Kişi Allah'tan neyi dilerse kalpten dilemesi kaydıyla Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi ve kişiyi o yapıya kavuşturması söz konusudur. Bir başka ifadeyle kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefsindeki afetlerin yarıya inmesini
sağlar ve nefsinin kalbini diğer yarım olarak da nurla doldurmayı garanti eder. Söz vermiş. Rahat 27'de diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dalaletten kurtulmak isterse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın bu hedefe bütün insanlara ulaştırması mı söz konusudur? Evet. Kim dilerse Allah'ın garantisi var. Mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ulaştırdığı zamanki duruma bakalım. Başlangıçta dengenin sağlandığı ortam, kişinin, nefsinin, kalbinin %100 afetlere dolu olduğu başlangıç noktasında Allah-u Teala'nın ruhu var kişiyle birlikte. O da %100 hasletlerle dolu. Yani denge yüze karşı yüzle kurulmuş durumda. %100 afetlerle dolu olan bir nefs, %100 hasletlerle dolu olan bir ruh. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhu kendisine istiyor. Ona ulaştırmamızı istiyor. Şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bu ruha hitaptır. Ve yapmamız lazım gelen şey onu gerçekleştirmek. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama biz ruhumuzu Allah'ın emriyle dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz bütün insanlar. Bunu yaptığımız zaman hasletler ruhumuzda olduğuna göre ruhumuz yok. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Nefsimiz %100 afetler dolu. O zaman bir kurtuluş söz konusu olabilir mi? Olamaz. Ruhumuzun Allah'a bize tekrar artık dönmemek üzere ulaşabilmesi bizim nefs tezkesi dediğimiz bir olayı gerçekleştirmemiz de mümkün. Zikir yapmaya başlayacağız mürşidimize tabi olduktan sonra. Bu zikir Allah'ın katından evvela %2 rahmet nuru getirecek kalbimize. Sonra nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşecek. Burası nefse emmaredir. Burada nefsimizin kalbinde %7 fazıl nuru birikir. Allah-u Teala insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılmış 7 safhalık bir devreden geçiyor kişi. Neden 7 safha? Çünkü Allah'a ruhun ulaşması 7 tane gök katını aşmasına bağlı. Bu gök katların aşılmasının nefsteki afetlerin yok edilmesi istikametindeki karşılıkları emmare, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye isimlerini alır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluyken Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilemesiyle birlikte gerçekten dilemesi Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Bu mürşide tabiyetten evvelki bir olaydır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun %100 kapkaranlık olan kalbine Allah Teala ilk öncü kuvveti %2 rahmet nurunu gönderir. Salavat nurları, fazılları ve rahmeti, evvela %2 rahmeti, ondan sonra da %98'e kadar ulaşan fazılları nefsimizin kalbine taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluğun yaşanması söz konusudur. Dünyadaki en büyük mutluluk bu 7-8 aylık devrede yaşanır. Kişinin nefsi tasfiye mi olmuştur? Bütün afetlerden kurtulmuş mudur? Hayır. Ama kişi bu ilk mutluluğu çok Allah-u Teala'nın ona verdiği çok özel bir büyük mutluluk halinde yaşar. Bu unutulmaz bir devredir bütün insanlar için. O 7-8 aylık devrede insan hayatının en güzel günlerini yaşar. Nefsiyle olduğu, nefsinin afetlerine tabi olduğu devreleri hatırlayan kişi böyle bir dizaynda Allah'ın şeytanın o kişiye tesir etmesini %100 önlemesi sebebiyle ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığını görür. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel ki her şey. Kişi nefs tezkiyesine başladığı zaman ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ayrıldığına göre sadece nefsinde afetler kalmıştır. %100 afet ama kişi mutludur. Çok büyük bir mutluluğu yaşar. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içinde şeytanın o kişiye tasallut etmesini, musallat olmasını, onu rahatsız etmesini %100 önler. Şeytan hırsından kudurur ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devresinde o kişiye hiçbir şey yapamaz. Bizi mutsuz eden hep şeytanın telkinleridir, üzerimizdeki tesiridir. Şeytan devre dışı kalınca dünyadaki en büyük mutluluk yaşanır bu 7-8 aylık devrede. O devrede nefsin kalbindeki afetlerin %7 azalmasına mukabil başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra kalbe girmeye başlayan ve %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar o kişinin nefsinin kalbini adım adım işgal etmeye başlar. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını ifade eder. Nefsin kalbinde de tam 7 defa %7'lik artış vücuda gelecektir. %2 rahmet nurundan sonra fazıl nurları kalbe ulaşmaya başlayacaktır. Bu fazıllar ilk defa %7 nefsin kalbine yerleştirdiği zaman burası nefsi emaredir. Kişi Allah-u Teala diyor ki فَلَا اُقْسُمُ نَفْسِ لَوَامَةَ وَلَوَامَ نَفْسَ kasem ederim. İkinci gök katına ruhun ulaşması nefsi levvameyi ifade eder. Nefsi emare başlangıçtaki kademedir. Birinci defa %7 nur birikimi nefsi emareyi işaret eder. İlk defa %7'lik bir nur birikimi o kişinin nefsinin kalbine gelip yerleşiyor.
Allah-u Teala bütün insanların başlangıçta şeytanın kulu olduğunu, sonra Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve böylece hidayet üzere olduklarını ve mutlu olduklarını ifade ediyor. Bütün insanlar için

insana onun nefsin içine afetler olduğu sürece hep Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemeleri istikametinde telkinde bulunur. Sevgili kardeşlerim, sonra kişi nefsinin kalbinde %7 nuru tamamladığında, mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılan ve ana dergâha ulaşan ruhu, 7. kata kadar çıkabilen ruhlarla beraber 1. kata kadar yükselmeye başlar. Sonra kişi 2. defa %7'lik bir fazıl nurunu nefsinin kalbine ulaştıracaktır. Her gün zikrini yapacağı için bu zikir Allah'ın katından fazıldığını taşır. Kim zikrederse Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin göğsünden kalbine ulaşır ve kalpteki manyetik alan onu kendisine çeker ve orada kalır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi devamiyi ifade eder. Nefsi emare kişiye ruhun emretmesini muhtevasını alır. Nefs emredici bir hüviyettedir. Ama nefsi devamede kişi nefsini revetmeye, kınamaya başlamıştır. Nefsinin afetleri sebebiyle mutsuzluğunun artık farkındadır. Nefsini revmediyor. O levvame nefse kasem ederim ayet-i kerimesi bununla alakalı. Nefsini kınıyor kişi ve dediklerini yapmama konusunda gayrete başlıyor. Burası ikinci gök katıdır. İkinci gök katında sorulma huzurunda ruhlar suyun o sıvının içerisine batırılarak olgunlaşırlar. Burada o kişilerin ikinci gök katında bulunmaları, o sıvının içinde bulunmaları, onların hepsi kınadıkları bir devre ifade eder. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra kişinin nefsinin kalbinde nurlar daha çok artacaktır. Ve nefsi mülkimeye ulaşacaktır kişi. Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Ve elhamaha, fücuraha ve takva nefse. Takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Sonra 4. gök katı nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu diyor Allah-u Teala. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bu 4. kademeden sonra beşinci kademeye gelir. Ruh 5. gök katına çıkar. Allah Teala diyor ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye etkili fi ibadî ve etkili cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.

Kullarımın parasına gir. Nasıl bir kul bu? Önce Allah'ın rızasını kazanmış. Radiye. Sonra da Allah ondan razı olmuş. Mardiye. Ödemeleri geçiyor ve tezkiye ödemesine geliyor kişi. Burada 7. defa %7 fazla birikimi ve %2 de rahmet birikimi sebebiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar afetleri aşıyor. Hemen tezekka ve innemâ yetezekkâ li nefsihi ilallâhil basîr. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. İşte ruhun Allah'a ulaştığı nokta burasıdır. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bütün insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bir tek şey ister, bu talebin kalpten olmasını. Gerçekten kişi diliyle sadece söylemişse, kalbinde böyle bir talep yoksa, o kişinin talebi kabul edilmez. Ama kişi gerçekten kalbinden duyarak, isteyerek Allah-u Teala'ya müracaat etmişse de Allah'a ulaşmayı dilediğini söylemişse o zaman Allah-u Teala bu talebi mutlaka kabul buyuracak. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bu kişi zikri sevmiyormuş, Allah sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyormuş kendisini. Allah-u Teala onu açlığı hissettirmeyecektir. Bütün güzellikleri en güzel standartlarda yaşatacaktır. Ve o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte vuslat, nefs tezkiyesi bu noktadaki tezahür eden iki kavramdır. Vuslat ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıdır. Nefs tezkiyesi de nefsin kalbindeki afetlerin %51 azalması, %49'a düşmesidir. Mutluluğunda %51 yaşanmaya başlaması demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sizler Allah'ın emrettiği biçimde eğitilmekte olanlarsınız. Sizler bugünün sahabelerisiniz. Yarının sahabelerisiniz. Artık hidayet asrının içindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe gibi ahlaklanın. Ahlakınız onlar gibi güzel olsun. İmrenilecek ahlak olsun. Hepiniz onlara imreniyorsunuz. Belki bir gün size de imrenecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emri netice itibariyle güzel ahlaktan ibarettir. Güzel ahlak hangi muhtevaya dayalıdır? Nefsin afetlerinin yok olmasına dayalıdır. Öyleyse hepinizin gayesi zaten daimi zikir. Daimi zikirse nefsinizin afetlerinin bütününü yok edecek olan bir muhteşem ilaçtır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, güzel ahlakla ahlaklanın. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu zaten sizin elinizde olan bir şey olacak. Ama daimi zikre ulaşmadan evvel de aynı güzellikleri yaşayabilirseniz, biraz gayret ederseniz yaşayabildiğinizi göreceksiniz. Öyleyse güzel ahlak nasıl bir ahlaktır? Güzel ahlak, başkalarına fayda temin eden, onları mutlu eden ahlakın ta kendisidir. Öyleyse Allah'ın şu kanununu son derece güzel bilecek ve yerlerine oturacaksınız. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, onları ne kadar memnun kalabilirseniz, sizden onlara ulaşan bir şeylerden onlar ne kadar memnuniyet duyarsa, işte o güzelliklerin onlara yaşattığınızın iki katını siz yaşarsınız. Siz Allah'ın size verdiği zamanı, enerjinizi, düşünme kabiliyetinizi, Allah'ın size verdiği her şeyi eğer başka birini mutlu etmek istikametinde devreye sokarsanız, bir başka ifadeyle harekete geçirirseniz, o zaman onlara ne kadar mutluluk verdiyseniz, Allah-u Teala sizin fizik vücudunuza o mutluluğun aynını yaşatır. Ruhunuz da nefsinize yaşatır. Öyleyse iki kat başkalarına verdiğiniz saadetin, mutluluğun, memnuniyetin iki katını siz yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, bunun için
başkalarına vermek, başkalarından yana olmak mecburiyetindesiniz. Biliyorum ki bu tasavvufun dışındaki insanlara son derece ters gelen bir olay. Neden kendimden yana değilim de başkalarından yana suali onların kafalarını hep kemirir durur. Ben enayi miyim der. Sevgili kardeşlerim, eğer buna enayilik diyorsanız, dünyanın en enayi adamı şu anda karşınızda. Ve böyle olduğu için de en mutlu kişisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Unutmayın. Hepimiz sadece birer yaratıkız. Sadece onun birer mahlukuyuz. O yaratan. Ve yaratan hepimizin mutlu olmasını istiyor. O yarattığı için hangi standartlar içinde nasıl mutlu olacağımızın en üst seviye bilgisi Allah'tadır. Öyleyse onun bize öğrettiklerini biz size öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse bakın sevgili kardeşlerim, vermek mukaddestir. Almaktan çok daha değerlidir. Öyleyse şimdi muhtevamıza bakalım. Biz insanlarda ne var? Düşünme kabiliyeti var. Biz insanlarda, fizik standartlarda bir şeyler var. Para, mal. Biz insanlarda, fiziğin ötesi standartlarda başkalarına yardım etme isteği olmalı. Öyleyse evvela iki ayrı cephede insanları düşünün. Bir, Allah yolunda olan insanlar, Allah için çalışan insanlar. İşte siz onlardansınız. Allah yolunda olan ve Allah için çalışan. Sizler Osmanlı'nın torunlarısınız. Peygamber Efendimiz sahabeden ve sahabeden asırlarca sonra onların hayatlarını dünyada bir defa daha yaşayan bir ikinci ülke Osmanlı İmparatorluğu. Dikkat edin sözüme ki yükselme devresi boyunca. Orada da gene bazen inkıtaların var olduğunu görüyoruz idareciler açısından. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Sabikun el-Evvelin'den bahsediyor. O Sabikun el-Evvelin ki diyor, onlardan bir kısmı Ensar'dı. Medine'deki yardımcılar. Bir kısmı muhacirindi. Mekke'den Medine'ye hicret edenler, muhacir olanlar. Bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. İşte onlar kim? Onlar sabikun. Müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda en üst seviyede olanlar, daimi zikrin sahipleri. Üç sınıfa ayrılıyorlar. Ulul Elbab sınıfı, İhlas sınıfı, Salah sınıfı. Yani Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağın 26.sı, 27.sı, 28.sı. Hepsi hikmet sahibi, hatta Salah'ın 4. kademesinden ötesi, hikmetin de ötesinin sahibi. Sevgili kardeşlerim,
Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Her biri diğerini kendisinden çok fazla seviyordu. Daima arkadaşlarını, etrafındaki kişileri öne geçiriyorlardı, önde tutuyorlardı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onların hayat felsefeleri daima başkalarına vermek statüsü üzerine kurulmuştu. Hayatları hep etraflarındaki insanlar